0: Evet.
1: Biraz demlenmesi gerekiyordu aslında. Çünkü o tadın birleşmesi gerekiyordu. Biraz ayrı ayrı aldım.
0: Kimin olabilir?
1: Bu tabak benim.
0: Puanın gelsin.
1: Doğal olarak puanım 5.

0: başlayalım. Evet, nasıl bulduk?
1: Şefim... Normal. Yani ne güzel ne kötü diyebilirim. Patlıcanları kalın ve pişmemiş. Tam olarak kızarmamış. Eti idare eder. Bulgurlar da güzel pişmiş ama... baharat oranı kesinlikle yanlış. Bir şeyi fazla kaçırmış, onu şu an bulamadım. Tuzu az ama, ona eminim.
0: Kimin olabilir?
1: Bu tabak... Benim değil, buna çok eminim. Bu tabak Gülizar'ın.
0: Puanın gelsin.
1: Doğal olarak 0.
0: Çıkartalım gözlüğü.
1: Yüzler gülmüyor, o zaman güzel bir şey yaptım galiba.
2: Yok, yapamadım.
0: Mehmet'e 5 puan ver.
1: Gerçekten.
3: Aa. Tebrik ederiz.
1: İsimler nasıldı peki tabaklar?
3: Yanlıştı.
1: Tamam.
3: En son tattın Gülizar'ın değil, Mehmet'indi.
1: Şefim teşekkür ederim.
3: Ve Mehmet'e gayet güzel yaptı bence bugün.
1: O zaman ben güzel 5 puan verirsin.
3: Ya vallahi bana Mehmet soğan doğramayı öğretti ya. Ben artık bana bir soğan öğretinin 1000 yıl kölesi olurum.
2: Estağfurullah. Başlarcım.
3: Mehmetciğim.
2: Başlarcım.
3: Valla ben Mehmet'e...
2: Başlarcım.
1: Neyse şefim, ben şu an gidip... çok mutluyum. Konuşsunlar, boş verin.
2: Konuşsun. Seni de tebrik ederiz.
3: Tebrik ederiz.
1: Mehmet abim, teşekkür ederim.
4: Bence tamamıyla kendi yemeğinle ilgili bir şey yaptın orada. Çünkü yemeği ağzına alır almaz yani bu kadar nokta atışı yapabilmen çok enteresan.
1: Canım şu an duymuyorum ya. Gerçekten.
3: Burada hazımsız bir takımız aslında. Yani hazım. Söz konusu var, hazım. Hı. Ben...
2: Hazım nedir?
3: Böyle hani bir şey yersin, midene oturur ya.
2: Bence
3: yani ben herkese burada oturdum. Ben bu yarışmanın sonunda bir kasa soda getireceğim buraya. Metin'cim, buradan aşkım sana sesleniyorum. Cuma günü sen bir kasa sodayı ayarla. Çünkü burada arkadaşlara lazım olacak canım benim. Seni seviyorum.
4: Serap Hanım bu yarışmanın sonucunda o kasa sodaların hepsini oturup tek başına çok güzel bir şekilde içecek.
0: Şuraya bir gelsen de bir havasını alsan. Dedin ya havasını alacağım diye.
3: Ben de iki numara mıyım ben?
0: Evet.
3: Aa.
0: Gel.
2: Git.
3: Ben.
2: Evet, al havasını.
3: Ben.
0: Gel.
1: Bunun dönüşü de olacak.
3: Şöyle kurulayım sandalyeme.
0: Muhtar gibi mi oturacaksın yine?
3: Tabii ki.
0: Enişteme buradan bir sosyal mesaj versene. Bir böyle aşk maşk bir şey.
3: Kocacığım, keltoşum, canım eşim. Seni ben gözlerim görmeden de severim. Kurban olurum. Eşin şimdi bak kendi yemeğini bulup 0 da verebilir. Bulup 5 de verebilir. Bulamaya da bilir. Bugün keltoş eşim için tadım yapacağım. Metin'im, dua et be kurban olduğumun. Hadi yavrum.
0: Bitti mi?
3: Bitti.
0: Takabiliriz. Hazır mıyız?
3: Are you ready? Ay bak bir şey söyleyeyim mi? Şey. Gerçekten ben maske takarken de kulağım duymuyor. Gözlerim kapalıyken de içimden başka bir şey çıkıyor. Bak vallahi bu ben değilim.
0: Ne çıkıyor?
3: Buradan
0: içinde?
3: İzleyenlere de söylüyorum. Böyle başka bir şey oluyor bana ya. Böyle bir şeyler oluyor. Kıpır kıpır.

0: Allah var. Bak yemin ederim. Çok güzel olmuş. Yapanın da eline sağlık.
1: Kimin olabilir?
0: Vallahi bence bu Anıl'ın olabilir. Çünkü o gerçekten lezzetli yemek yapıyor. Benim de olabilir ha. Ben de fena değilimdir yani yemek konusunda. Ama lezzetli olmuş.
1: Puanın gelsin.
0: Söylüyorum. Bu tabağa puanım 0. Benim de olabilir. Hiç sıkıntı değil.

0: Açalım.
1: Yavan.
0: Yavan.
1: Vallahi yavan.
0: Neyi yavan?
1: Her şeyi.
0: Mesela?
1: Tat yok, tuz yok. Yavan.
0: Kimin olabilir?
1: Benim.
0: Puanın gelsin.
1: Gelmezsen gelme. 5.
0: 5.
1: Yavan. Evden bu yarışmayı izlerdim. Böyle.
0: Hı.
1: Garip garip.
0: Ne diyordun? Ne düşünüyordun?
1: Derdim ki.
0: Ama önce... buraya oturacağını düşündün mü?
1: Hiç düşünmemiştim. Sonra derim Rafet Bey derdi. Ne adaletli bir insan. Adam gibi adam. Adamın hası.
0: Hazır mıyız?
1: Sizin elinizden yemek yemek benim için bir şereftir. Hazırım.
0: Açalım.
1: Son karar. Evet.
0: Evet, Serapcığım nasıl buldun?
1: Hata yaptığımı düşünüyorum ben.
0: Niye?
1: Bence bu yemek benim yemeğimdir. Ben hep böyle yapıyorum işte.
0: Nasıl?
1: Millete puanları ver. Bence bu benim yemeğim.
0: Puanın gelsin.
1: Tamam, veriyorum 5.
0: 5.
1: Evet.
0: Hep beşlerle gidiyorsun ya, maşallah.
1: Yok, beşlerle gitmiyorum. Onu da yemek, kendi yemeğim sanırım. Ben böyle işte, yani işte. Daha da bir şey demeyeceğim bundan sonra. Çok zor ya.
0: Zor olan ne?
1: Yani bu yemekleri bulmak çok zormuş.
0: İzleyicilerim...
1: Ömrümden 10 yıl gitti.
0: İzleyicilerimiz diyor ki...
1: Peki bir şey sorabilir miyim?
0: Soralım.
1: Siz buradan, bu yarışmadan sonra bizi... şu bir terapiye falan gönderecek misiniz? Yani yaşam koçu dışında bir terapi böyle. Gerçekten kalp ritmim değişti. Benim şöyle bir check-up'tan geçmem lazım.
0: Açalım mı? Nasıl bulduk yemeği?
1: Şefim bu da çok yavan geldi.
0: Bildiğin. Siz yavandan başka cümle bilmiyor musunuz?
1: Yavan derken böyle hani eski tabir, böyle tas tuz tuz tuz geldi. Beğenmedim. Hiç beğenmedim.
0: Kimin olabilir?
1: Bu yemek tabii ki Gülüzar'ın olabilir.
0: Puanın gelsin.
1: 0.
0: 0. Gözlüğü çıkartabiliriz.
1: Bitti mi?
0: Evet.
1: Aa, ben çok alıştım.
0: Neye?
1: Gözlük... çok mu kötü bir şey yaptım? Doğru söyle.
0: Hadi
1: sen söyle şimdi, ben bakayım.
0: Bak bakayım mı?
1: Sen söyle, ben size bakmak istiyorum.
0: Ben mi söyleyeyim?
1: Siz. Kendi yemeğimi bildim. Yemin et. Doğru. Gerçekten. Rönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönön sana. Bıçaklı soğan. Helal olsun. Sana da. Bak dedim ki bak. Vallahi bak. Bir dakika, gerçekten. Bir dakika.
0: Yerimize hadi. Geçelim mi? Yerimiz.
1: Tamam. Bir dakika. Tamam. Biliyorum çok abarttım.
2: Bence şimdi, konuşma artık. Biz konuşalım.
1: Ben konuşmak
3: hayır,
1: istiyorum.
3: Hayır. Bence sevgisini yaşasın.
1: Sadece ben bir cümle kuracağım. Sadece kapatıyorum zaten.
4: Senin şovlarından yemin ediyorum ben artık yemeğin şeyini bile anlayamıyorum. İçinde ne

0: ne yok yani?
1: Bir şey sorabilir miyim? Ben ne demiştim bugün? Bu kardeşim bana bugün, ben tanımam etmem, bugün kendisini tanıdım ama tabii usta olduğu
2: Türkiye
1: için...
2: Türkiye tanıyorsun Şırdancı Mehmet ya.
1: Ama şimdi birebir tanışma fırsatını burada buldum. Tabii ki Türkiye'nin şırdancısı, çıracısı, her şey. Şimdi bu adamcağız...

0: Nasılsınız?
1: Evet efendim. Gayet iyiyim. Bugün çok mutluyum. Güzel bir mutfak oldu.
0: Gel, mutluluğuna daim olalım. Gel.
2: Ben eşlik edebilir miyim?
1: Estağfurullah, yok canım.
0: Yani koluna da girebilirsin.
2: Yok tamam, neyse.
1: Yok, koluna girmesin
2: Anıl,
1: ama.
2: Anıl müdahale etti.
0: Evet, takalım. Hazırsan.
1: Hazırım şefim.

0: Açalım. Nasıl bulduk İslim kebabını ve bulgur pilavını?
1: Eti iyi pişmiş, bulgur da iyi pişmiş. Lezzeti yerinde. Hafifte biraz tuzsuz. O da çok iyidir. Ben de tuzlu yemek sevmem fazla.
0: Evet. Kimin olabilir?
1: Bu yemek... Aslında bu yemek Serap'ın da olabilir. Benim de olabilir.
0: Puanın gelsin.
1: Benim puanım... 2.
0: 2.

0: açalım.
1: Bunun eti de çok güzel pişmiş. Ancak bu eti pişirse ben pişiririm. Bu benim yaptığım yemektir. Buna da bir...
0: Puanın gelsin.
1: Benim yemeğim budur arkadaşlar. Bunu Mehmet yapmış diyorum. 5 puan.
0: 5.

0: Hepsi birbirine benziyor ya.
1: Evet, nasıl bulduk yemeğimizi?
0: Biri bir iyi, biri kötü diyor ya. Bence hepsi hemen eşittir. Bu da çok güzel. Tadı tuzu da yerinde. Bu alın seni tebrik ediyorum. Bu aralar gerçekten güzel gidiyorsun. Ama hani güzel yemek yapıp da hiçbir zaman şımarma yani. Hani yani egolu insan olma yani. Sinirli de olma. Az önce direkt parladın. Mutfakta bazen haksızlıklara da uğrayabilirsin. Haksız yere sana laf da söyleyebilirler. Sipariş gecikip de şefler gelip sana bir fırça da atabilir. Her zaman alttan almayı bileceksin. Sadece yemeğine konsantre olacaksın. Ve bu meslek her zaman biz geri hizmetiz. İnsanlar memnun etmek için varız. Bize hiçbir şekilde sinir yakışmıyor. Bunu Anıl'a bir abi tavsiyesi bulunayım. Bu da Anıl'ın diyebilirim. Buna da 0 puan veriyorum.
1: 0.
0: Buna 0 veriyorum.

0: Açalım.
1: Bu da gerçekten çok güzeldi. Çünkü ben kuzu etini çok severim. Özellikle kuzu etiyle patlıcan birbirine çok yakışıyor. Yağlı olduğu zaman birbirini gerçekten bitiriyor yani. Çok güzel bir ikili olmuş. Hı. Elimize sağlık diyorum.
0: Kim yapmış olabilir?
1: Bunun salçası da yoğun. Yani aslında bu ben de yapmış olabilirim. Bunu Gülizar da yapmış olabilir, Serap da yapmış olabilir. Serap, sen olduğunu bilsen 5 verirdim. Ama gene 0 veriyorum.
0: 0?
1: Evet.

0: Açalım gözümüzü.
1: Ne olursa olsun.
2: Hayır, çok güzel bir şey yaptın.
1: İyi.
2: Bence çok yani, bana 5 puanı verdin.
3: Bravo, çok tebrikler.
2: Kendini bildin.
3: Bravo.
2: Bravo, bravo.
1: İşte o kadar. Arkadaş yani ben gerçekten kendimi benim tanıdım ya.
4: Canın sağ olsun abi.
1: Eyvallah. Çok güzel. Yok kusura bakma yani.
4: Ya ne kusura abi,
0: siz birlik falan mı oldunuz ya?
1: Biz tankiyiz.
0: Sana 5 veriyor. Serap senin olduğunu bilseydin 5 verirdim.
1: Valla verdi.
2: Ama yine 0 dedi.
4: Ama ayıp şeyler.
2: Cümleyi duymadınız.
1: Senin olduğunu, sen miydi o? Ben 5
2: verirdim ama.
1: O senin miydi?
2: Yok, en son tattığın Anıl'ındı.
1: Alın gerçekten.
0: Hayat, hayat dersi verdiğin tabak Anıl'ın değildi bu arada. Serap'ın tabağıydı.
1: Serap çok güzeldi ya, o da güzel.
2: Ama çok beğendim.
1: Yemeğin hepsi güzel.
2: Benimkini evet. Beğendi Anıl'ın dedi.
1: Karıştırırsın.
2: Hayat dersini ona verdi. Benim yemeğimi beğendi canım.
0: Anıl ders aldın mı? Söylediklerinden.
1: Sinirli, yani şefim haksız mıyım? Şefim söylesin.
0: %100 katılıyorum söylediklerine.
4: Evet. %100 katılıyorum.
0: Ama yok şöyle, mutfakta bu az önceki...
1: Aksilikler olabiliyor bazen.
0: Dolayı değil. Evet. Mutfakta olması gerekeni anlattı.
4: Şefim ben bu yaşıma kadar hiçbir zaman bir mutfağa girmedim. Bir restoran evet. Mutfağında çalışmadım. Evet. İçerisini bilmiyorum. Mehmet abi tabii ki tecrübeli kendi alanında.
0: O kendi alanı, aynen.
4: Evet. O yüzden inanıyorum. Emeğine, fikrine sağlık. Abimdir.
0: Ama senin lezzetli yemek yaptığını söyledi.
1: Kesinlikle. Başarılısın.
0: Gülizar, sen alalım. Buyurun, takalım gözlüğümüzü. Evet, hazır mıyız?
3: Hazır.
0: Hazırsak başlayalım.

0: Açalım. Buyurun, nasıl bulduk?
1: Bunun eti çok güzel pişmiş. Çok tuzsuz. Onun dışında et güzel, patlıcanlar da güzel. Hani öyle yağsı mağsı o kadar ayırt edemedim açıkçası diğer arkadaşlar gibi ama. Hı.
0: Kimin olabilir?
1: Bu sanki Mehmet Bey'in yemeği gibi. Hani etin iyi piştiğini düşündüğüm için. Anıl'ın da olabilir.
0: Puanın gelsin.
1: Buna puanım 0. Bugün birine 5 puan vereceğim ama inşallah kendime. Hani burada arkadaşlar herkes ben gurmeyim, ben gurmeyim, ben gurmeyim diyor ya. Hı. Bence gurmelik göz kapanana kadar. Gözün kapandığı zaman var ya ne gurmeliğin kalıyor, ne aşçılığın kalıyor, ne de başka bir şey. Yani şöyle büyük bir şef olmadığın sürece ya da büyük bir gurme olmadığın sürece bizim gibi böyle hani bunu hobi olarak yapan insanlar için şu göz kapandıktan sonra iş bitiyor gerçekten. Gerçekten.
0: Açalım. İstim kebabı ve bulgur pilavını nasıl buldun?
1: Gerçekten birbirine çok benziyor bunlar ya. Ama bu benim yemeğim değil. Bu da bir tık tuzsuz. Ya bu yemek galiba ya Anıl'ın ya Serap'ın. Ama benim değil. Eğer ilk yemek benim değilse bu hiç değil.
0: Beğenmedin mi yemeği?
1: Ya beğendim, kötü değil ama tuzu yok.
0: Başka?
1: Sadece eti güzel pişmiş gibi. Bilmiyorum, anın olabilir gibi geldi. Sarımsak yok.
0: Puanın gelsin.
1: Bu yemek benim yemeğim değil. Kimin olduğuyla ilgili çok tereddütteyim ama bu yemeğe puanım 0. İnşallah ilk yemek benim yemeğim değildi ya. İlk yemek benim yemeğimmiş gibi geldi bana ama bilmiyorum. İnşallah öyle değildir.
0: Açalım.

0: Evet, nasıl bulduk yemeği?
1: Bu yemek anılın. Yani lezzetli bir yemek olmuş. Benimkini çok şey yaptılar. Benim de olabilir.
0: Puanın gelsin.
1: Yemeğe puanım 0.

0: Açalım. Evet, nasıl bulduk?
1: Şefim, bu yemek benim.
0: Nereden anladın?
1: Eti tam pişmemiş.
0: Eti tam pişmemiş.
1: Sanki biraz da böyle yağlı sinirli geldi etim.
0: Çiğ mi bırakmıştın?
1: Biraz sarımsaklı geldi. Yani bu yemek benim gibi hissediyorum.
0: Puanın gelsin.
1: Sarımsağından dolayı bu yemeğe puanım 5. İnşallah yanılmıyorumdur.
0: Açalım gözümüzü.
1: Bir tane daha mı var ya? 4 olmadı mı?
0: Gözümüzü açalım, ağzımızı demedim.
1: Pardon ya.
0: Gözlüğü bırakırsan.
2: Canım.
1: Ya inanmıyorum ya.
2: Ne tatlısın ya.
1: Ay. Ya sarımsak tadı geldi ya.
2: Seni annen benim için mi doğurdu canım?
1: Neyse ama helal hoş olsun.
2: Canım benim.
3: Şey. Öyle yemeğimi vermedi.
0: Helal hoş olsun dedi.
2: Evet. Dedi ama dedi vallahi dedi. Teşekkür ederim Gülzarcığım. Beş
1: ay, puan borcum. Direkt sarımsak geldi ağzıma.
4: Burada bir oyun var şefim gerçekten.
0: Nasıl bir oyun var?
4: Gerçekten 3-1 oldu. Benim liderliği almak peşindeler.
0: İyi de oğlum sen de kendi yemeğini buldun. Sen de kendine 5 verdin.
4: Bir şey ifade etmedi ama diğerlerinden puan alamadım.
0: Herkes kendi yemeğini bulmanın derdinde.
1: İkincisini işte Serap'ınkiyle karıştırdım herhalde ya.
2: Şu an bak.
0: Serap'ın yemeğini çok mu beğendin?
1: Hayır, hiç beğenmedim. Dedim ya beğenmedim.
0: Hayır, beğenmedim. 5 verdin.
1: Benim yemeğim olduğu için.
3: Kendi elle.
1: Ben de beğenmemişsin ya yemeğimi.
0: Kendi yemeğini çok gömdün ama.
1: Ama gerçekten olmamış.
0: Anıl senden alalım. Kısa. İlk
4: yemek. Genel bir yorum yapmak vallahi istiyorum.
0: Tamam, buyurun dinleyelim.
4: Şefim benim dışında hiç kimse 3 kişi de kızarttan sonra patlıcan yağını almadı. 3 patlıcan şu an çok yağlı. Gülizar eti resmen yağıyla koydu. Etini ayırmadı. Bildin.
1: Nasıl?
4: Yani şey et çok kuşbaşı eti çok yağlıydı.
1: Öyle geldi.
4: Yağıyla birlikte koydu. Koymaman gerekiyordu aslında.
0: O nereden?
1: Hepsi et. Öyleydi. Ne
4: ben hep gördüm ben yani şey yanında olduğu için hepsini ha, gördüm.
0: O nereden çıktı yani? Yağ eti kavurduktan sonra yağını ayırmak mı lazım?
4: Hayır hayır. Bu bildiğin lop lop yağını koydu yani.
0: Koyabilir.
1: Neyini
4: %80'i yağ, %20'si etti.
2: Bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen bak.
1: Neyi %80'i
4: arkadaşlar bu bir restoran.
0: Bir dakika Anıl'ı Anıl bitirsin.
4: Tamam, ben konuşuyorum.
2: Evet. Bitir Anıl'cığım.
4: Restoranda benim hızlı, önüme gelsin. Bir müdahale etme ya. Restoranda benim önüme gelse bu tabak. İçini açtığım zaman ne derim yani? %80'i bir yağ bu etin. Ve ben buna para ödüyorum. Siz kabul eder misiniz? Tabii kimse kabul etmez.
1: Ne yağlıyor?
0: Eros, o yemeğin özelliği yağlıysa...
2: Ben bir şey söyleyeceğim.
4: Orada okeyiz ama evet. 4 porsiyon geliyor. 4 porsiyonun hepsi de yağlıydı şefim.
0: Bakacağız. Benim yemeğim. Evet, hazırsak başlayalım. Keşke tuz olsaydı ya. Böyle yaptım, tuz falan attım, bir şeyler oldu.
1: Zaten ben üstüne döktüğümde şefim tabakta bayağı sulu sulu duruyordu.
0: Kalın bir patlıcan.
2: O tarafını aldınız. Diğer tarafına bakın.
0: Biberlerde dişten gelen sesi duydun mu? Pişmemiş bulgur pilavı.
2: Tadına bakın.
0: Bu yemeğin hakkı 5. 1. Sana puanım 1.
4: Yapma şefim ya. Benim
0: yemeğim. Hazırsak başlayalım. Mehmet ilk seninle başlamak istiyorum.
3: Evet şefim. Bulguru güzel yaparım şefim, normalde.
0: Keşke tuz olsaydı ya.
3: Tuz şey akmıyordu. Ben ondan dolayı sıkıntı yaşıyordum. Hani onun şeyini... Sadece tuzda sıkıntı hafif de var ama diğer şekli.
0: Böyle yaptın, tuz falan attın,
3: i̇şte
0: oradan bir şeyler oldu.
3: Şov yapmamak gerekiyormuş.
0: Adam gibi tuz atsaydın buna.
3: Evet. Çok güzel olduğuna inanıyorum.
0: Yani... Şu tuza niye hep bir bahane buluyorsunuz? Ben çok merak ediyorum. Ha, tuz akmıyordu, yan tuz olmuyordu. Gibi. Bunlar hikaye. Ama böyle artistik yaparsan... ...sen eklemezsen ben eklerim. Anladın? Yani lezzetli ama tuzsuz. Kıvamı, lezzeti yerinde. İyi ki sos koymuşsun.
3: Sos.
0: Keyifli bir yemek. Teşekkür ederim. Lezzetli bir yemek. Tuzsuz bir yemek.
3: Evet. Ama sana puanım.
0: 4.
3: 4. Teşekkür ederim. Evet, çok pişirdim.
0: Geçelim Gülizar'a. Et, et falan var yerim ya. Üzerinde yağ da var. Yağlı bir kuşbaşı. Olması gerektiği gibi. Tuz yok.
1: Biraz evet.
0: Tuz yok, baharat da yok.
1: Hepsini de koydum. Hatta fazladan biliyorsunuz şey nane bile koydum yanlışlıkla. Hepsini koydum. Nane bile koydum yani.
0: Bulgur pilavın çiğ. Sert. Çiğ demeyeyim de. Al dente. Normalde ben bunu yerim. Hı hı. Ben gene de çok pişmiş sevmiyorum.
1: Ben de biraz böyle ağza gelecek gibi değil mi?
0: Ama benim damak tadıma göre yemek yapmıyorsunuz. Olması gereken bir bulgur pilavı Mehmet'inki gibi pişmiş olması lazım. Bunu ben yerim. Ama bir restoranda misafirin önüne koyduğunuz zaman misafir de yer. Şu yorumu yapabilir. Diriydi diyebilir. O yüzden yemeğin zaten lezzetsiz, tatsız, tuzsuz. Sarımsak yok.
1: Hepsini
0: baharatlar
1: koydum.
0: Yok. Vallahi yok.
1: Hepsini koydum. Sarımsağı hatta şeyde dövüp koydum ki böyle daha böyle...
0: Nereye koydun?
1: Sağında dövüp...
0: Etinde niye hiç böyle sarımsak tadı, salça tadı? Bu yemeğin sosu nerede sosu?
1: Sosu zaten ben üstüne döktüğümde şefim tabakta bayağı sulu sulu duruyordu.
0: Nerede?
1: Çekmiş. Gerçekten çok sulu sulu duruyordu.
0: Mehmet'inki niye çekmemiş?
1: Ama ben o şeydeki...
0: Bakın bu yemekte... Salçalı suda güzelce yemek pişer.
1: Evet öyle.
0: Etin süzersin, eti doldurursun patlıcanın hı-hı içerisine. Küvetin altına da suyunu koyarsın.
1: Evet.
0: Suyuyla birlikte fırında yine pişer.
1: Evet.
0: Kalan suyu da üstüne dökmen lazımdı.
1: Döktüm.
0: Ben görmedim.
1: Çekmiş.
0: Şu an
1: döktüm.
0: Hiçbirinde su yok. Mehmet'inki hariç. O yüzden sana puanım... Bir.
1: Şeften bir türlü iyi puan alamadım. Yani bir şeyi eksik yapıyorum ve şef onu gerçekten yakalıyor. O yapmış olduğum eksiği bulduğum zaman inanıyorum ki son gün şeften çok güzel bir puan alacağım.
0: Geçelim. Profesör.
2: Koç.
0: Koç mu? Geçelim koça.

0: Ya o tarafını aldınız. Diğer tarafına bakın.
1: Diğer tarafına tamam, bakalım.
0: Bir tanesini sıfır bölün.
1: Bölelim.
0: Tamam. Tadına bakın.
1: Patlıcanın kalınlığı, inceliği o kadar önemli değil. Bize tat lazım.
0: Tamam, tat.
1: Biberlerde dişten gelen sesi duydun mu? Biberler çiğ. Çiğ bu biberler.
2: Sonra da koydum.
1: Biberlerin çiğ. Et hamur gibi.
3: Biberleri zaten pilava koymuyor muydun?
0: Ben üstüne değil de...
1: Tam çünkü sen laf yetiştirmekten, kameralara oynamaktan eti çok güzel pişirdin, muhteşem hamur gibi.
0: Pilavıma bakmadın.
1: Gülizar'la kavga etmekten geleceğim.
0: Pardon.
1: Kavga ederken pilavın içerisine biberleri doğradın. Geri kalan biberi de köşeye koydun.
0: Unuttum.
1: Tamam, sonra unuttun. Sonra ete koydun. Sararken. Onun haricinde tezgahın altında bütün baharatları kullanmadın. Salçayı kullanmadın. Unuttun. Niye? Çünkü yemek gecikti.
0: Gecikti. Şey oldum, panik oldum.
1: Doğru panik mi oldun?
0: Haklısınız.
1: Et pişti.
0: Şefim.
1: Bulgur pilavının içerisinde hiç baharat yok. Sadece soğan, biber var.
0: Tadı güzeldir ama.
1: Güzel ya.
0: Vallahi bence güzeldir. Yaparım.
1: Güzel de çiğ biberleri ne yapacağız? Sence biber pişmiş mi?
0: O da nazarlığı olsun be.
1: O nazarlık olsun.
3: Bu nazarlık olsun.
1: Altınlık olsun.
0: Siz bu... nasıl uygun? Şefim, siz nasıl uygun görürseniz.
1: Vallahi biberlerin için.
0: Tamam şefim.
1: Yemek bütün olmalı. Pilavıyla, baharatıyla, patlıcanıyla, sosuyla, sos nerede?
0: Şöyle söyleyeceğim. Yani son işte 10 saniye dediniz ya işte. Hı. Saydınız.
1: Zaten sosu yapmadın. Bulaşık suyu gibi oradan... Ha. Lavabodan su doldurdun.
0: Ben sosundan alıp biraz koyacaktım.
1: Yok. Heh. Lavabodan su doldurdun. Fırt fırına attın.
0: Ellerim...
1: Fırt çıkarttın. Bitti. Sana puanım. Bir.
0: Bir mi?
1: Evet. Bir. Malzemeyi de kullanmadım. Bu biri de et piştiği için veriyorum.
0: Şeften... Bir puan bile benim için çok önemli. Ama benim yemeğim bir puanlık değildi. Bana göre değildi. Tabii şef gözünde ayrı. İnşallah daha burada günlerimiz var. Hedefim şeften 5 puan almak.
1: Gelelim Anıl'a. Anıl'cığım, yemeğin suyu nerede? Ve o kadar muhteşem bir orada su vardı. Pişmemiş bulgur pilavı.

Vallahi güzel. Ne yalan söyleyeyim. Bu yemeğin hakkı 5. 1.

0: 2 puan bulgurdan.
1: Yapmayın şefim ya.
0: 1 puan yemeğin sosundan.
1: Yine kaldı ki.
0: Sana puanım 2. Çok güzel yemek yapabilirsin. Şansa yemek yapabilirsin.
1: Tabii ki.
0: Yemeğin suyu nerede? Bulgur pilavının içinde baharat nerede?
1: İtiraf edebilirim.
0: Tuz, hiçbir şey yok. Ama muhteşem olan bir yemek var ortada.
1: Suyun çok az koyduğum için bitti.
0: Bir daha koysaydın bulgur pilavını. Gülizar öyle yaptı. Maşallah bulgur pilavı da risotto yaptı.
1: İşte, evet, onu yapmak istemedim.
0: Yap abi. Sonuçta ortaya yemeğe koy.
1: Kuru bulgur pilavı gibi olsun istedim.
0: Ama bu da istediğin gibi olmuş işte, kuru olmuş.
1: Evet, yani aslında evet.
0: Çorum leblebisi gibi dökülüyor.
1: Tane tane olmuş aslında, güzel gözüküyor.
0: Tane tane olması için tam suyunu vermen lazım.
1: Evet, evet, suyunu az koydum, itiraf edebilirim. Biraz aceleye geldi çünkü son dakikalarda yetiştirmeye çalıştım. Boş tabak vermemek için böyle oldu, kabul ediyorum.
0: Yok ya, sıkıntı yok. Bak, lezzetli bir yemek var ortada.
1: Evet.
0: İki tane hata var. Suyu yok, baharatı yok. Ve çiğ. Normalde bu yemeğin bulgur pilavı ile birlikte pişmiş olsaydı hakkı 5'ti.
1: Teşekkür ederim.
2: Anıl, bugün lideri sen olabilirsin ama bugünkü liderliğini iyi yaşa. Çünkü yarından sonra artık lider benim.
1: Liderliğimi kesinlikle elimden alamayacaklar. Artık bunu kabul etsinler ve yollarına devam etsinler.
0: Şimdi 3. günün toplamında almış olduğunuz puanlar geliyor. Hazır mıyız?
1: Hazırız şef.
3: Evet. Evet.
0: Gülizar. 3 günün sonunda almış olduğun toplam puan 15. Mehmet, 3 günün sonunda almış olduğun toplam puan 18. Serap, 3 günün sonunda toplam puan 24. Ve Anıl, 3 günün sonunda almış olduğun puan 30. Yine 3. günü de lider tamamladın.

0: Hocam şimdi bazı duygular vardır, hakikaten tarifi imkansızdır. Yani size böyle hissettiklerini anlatamazsınız. Hani kelimelerin kifayetsiz kaldığı yer vardır ya. İşte orası burası. Şimdi neredeyiz diye bizi izleyen seyircilere, yani arkamızda böyle masmavi, gürül gürül akan bir böyle Ege Denizi var.
1: Lezos Adası var asıl. Safo'nun adası var.
0: Safo.
1: Karşıdan Ancak. Görüyorum. Evet, dediğin gibi deniz var.
0: Deniz var.
1: Burada da bir antik kent var.
0: Assos. Harika. Yani neresinden başlayacağımı da bilemiyorum hakikaten.
1: Şuradan başlayalım istersen.
0: Buyurun.
1: Lezos Adası'yla, yani Safo'nun adasıyla Assos arasında bir bağlantı var.
0: Evet.
1: Çünkü Lezos'un işte ünlü tarihçisi Hellenikos bu kentin, Assos'un kuruluş tarihini milattan önce 7. yüzyıl olarak
0: öyle tarihlendiriyor.
1: Evet, öyle tarihlendiriyor. Ve Mikinalılar.
0: Evet.
1: O şehirden gelenler buraya bir şehir kuruyorlar, Assos'u kuruyorlar. Hı hı. Aeoller dediğin gibi.
0: Aeoller.
1: Hatta Strabon'da Aeollerin olduğunu teyit ediyor.
0: Doğru.
1: Onaylıyor. Yani Hellenikos'u onaylıyor.
0: Evet.
2: Assos antik kenti Çanakkale'li Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale'de Behram köyü olarak isimlendirilen yerleşmeleri içinde yer alıyor. Bu antik kentin tabii ki başka örnekleri de var. İşte modern yaşamla aslında antik çağ aslında hala kesintisiz bir şekilde bir arada, biraz da barışık bir şekilde devam eden nadir kentlerden bir tanesi.
1: Deniz, Lezbos ve Assos arasında senin o duygusallığını kabartacak bir ilişki başlamış oluyor.
0: Hakikaten öyle oluyor hocam. Bunu tabii ki antik kentlerden de, antik yazarlardan da biliyoruz. Mesela İlyada ve Odesya'nın yazarı, hatta ilk böyle batılı
1: Batıyı anladım. Böyle sarsan.
0: Evet, Batıyı sarsan
1: kökünden,
0: bile destanları
1: romantik
0: yazan.
1: Romantik dönemde. Evet.
0: Her şeyin başlangıç noktası olarak da burayı söylüyor.
1: Homeros, burayı evet. Homeros ama başlangıç noktası da değil aslında. Homeros İlyada'da buradan bahsediyor. Fakat muallak bir durum var.
0: Biz onu sonradan anlıyoruz herhalde, değil mi?
1: Hayır, okuduğumuz zaman Pedasos diye bir şehirden bahsediyor İlyada'da Homeros. Ve Pedasos şehri de Bodrum yakınlarında, yani Bitez tarafında bir şehir. Fakat öyle bir o şehri tarif ediyor ki, işte Tuzla Çayı'nın yanında Troya Savaşı olmuş, Akalar gelmiş istila etmiş, ondan sonra Sarp Kayalıklar üzerine kurulmuş vesaire. Tam buradan bahsediyor.
0: Biz
1: yani.
0: Anlıyoruz ki buradan bahsediyor.
1: Biz anlıyoruz ki buradan bahsediyor ama Pedasos diyor ve böylece yani tarihçiler ya da o İlyada'yı konu eden edebiyatçılar çok fazla da bunun üstüne gitmiyorlar. Eninde sonunda edebi bir metindir bu. Pedasos demiş, Assos'u tarif etmiş. Böylece muallak bir durum hala devam ediyor. Evet. Orası mı yoksa burası mı?
2: Tarihçiler kentin kuruluşuyla ilgili elimizdeki arkeolojik kanıtlar, bunlar daha çok küçük buluntu dediğimiz objelerden oluşuyor. İşte taş baltalar bunların başında geliyor. Milattan önce 2000, bizim bronz çağı dediğimiz döneme kadar gitmekte.
0: Ama bir antik kenti anlatırken konumundan da söz etmek gerekiyor. Biz şimdi en tepedeyiz hocam. Athena Tapınağı'nın olduğu yerdeyiz. Arkamıza bir dönüyoruz. Sizin de dediğiniz gibi böyle masmavi bir Ege Denizi. Sonra Lesbos, yani günümüzdeki adıyla Midilli Adası. Sonra antik kente yukarıdan bir bakıyoruz hocam. Batı ve Doğu diye ayrılmış nekropol yolları. O nekropol caddeleri. Agora. Agora'nın yanında Boleterion. Boleterion'un hemen aşağısında tiyatro. Yani yok yok tapınakları. Her şeyiyle birlikte böyle bir tarihin olduğunu ve tarihin içerisinde gizemli yolculuk yapacağımı hissediyorum. Yoksa bana mı böyle geliyor?
1: Aslında mesela şunu yapabiliriz. İlk önce buradan aşağı inip o senin söylediğin yerleri dolaşıp sonra tekrar buraya çıkabiliriz. Ve tapınağın içinde bir kapanış yapabiliriz.
0: Güneşi batırabiliriz.
1: Aslında mesela aşağıda yürürken, şehir içinde caddelerde yürürken, sokak içlerinde ya da ki öyle net yerler var, açılmış
0: çok,
1: caddeler
0: çok,
1: var.
0: Çok.
1: Mesela başka bir boyuttan da söz edebiliriz. O da felsefecileri.
0: Evet.
1: Bu kentin birkaç tane ünlü felsefecisi var.
0: Evet.
1: Bir kere kentin yöneticiliğini yapmış birisi zaten Platon okulundan, Hermias.
3: Hermias.
1: Onun da çok enteresan bir hikayesi vardır, onu da konuşuruz. Sonra Aristoteles'ten burada bahsedebiliriz. Xenokrates'ten bahsedebiliriz.
3: Felsefecilerin kenti Asos diyebiliriz.
1: Kleantes'ten bahsedebiliriz. Evet yani...
3: Ve hepsi Platon'un öğrencileri.
1: Platon'un öğrencileri. Ama ayrı ayrı kaderlerle Platon'un okuluna düşmüş bunlar.
3: Ama kaderlerinin ortak noktası, kesiştiği yer Asos olmuş.
1: Yani. Asos olmuş.
3: Çok güzel bir şey bu.
1: Hermias'ın bir rolü var tabii bunda. Yönetici olmasında bir şey var, etki var.
3: Hermias imparator olarak seçildikten
1: İmparator
3: sonra...
1: değil ama şehrin yöneticisi diyelim. Onun da yönetici olma macerası çok çetrefilli bir şeydir.
3: Yani ayrı bir hikaye konusu.
1: Ayrı bir hikayedir. Ama bence yavaş yavaş dolaşmaya başlayabiliriz
3: evet artık. Şehri adımlayalım. Adımlamak için böyle bir şey beni kendine doğru çekiyor.
1: O zaman gel.

Passos, Behram Kale başka bir büyüdür benim için. Passos kıyılarında felsefe ile sevdanın düşsel bir rüya sahnesidir. Antik kent tüm ihtişamıyla karşımızda.

0: O işte Assos'un sembolik yapısı Athena Tapınağı'nda yer alır.
1: Yani her antik kentin bir akropolü sembolü olur onun.
0: Evet, tam yani. Dediğiniz gibi akropole, yani şehrin en yükseğine konumlanmış. Ve şöyle bir özelliği var hocam. Dor mimarisinde yapılmış ve frezleriyle mimarlık tarihinin ilk ve tek örneği. En önemli
1: evet,
0: özelliği
1: evet,
0: bu.
1: Öyle yazılıyor, öyle okuyoruz kayıtlardan. Tam da şimdi sunağın ortasındayız.
0: Tam sunağın ortasındayız.
1: Burada işte bir ateş yandığı söyleniyor.
0: Evet.
1: Ve Athena'ya hediyeler o ateşe atıldığı söyleniyor.
0: Sunak.
1: Hediyelerin. Ondan sonra ve Athena'ya ait de bir takım eşyalar burada duruyor.
0: Evet.
1: Kutsal
0: evet.
1: Eşyalar.
0: Evet.
1: Aslında biz ters taraftan girdik. Yani asıl buranın giriş tarafı doğu.
0: Doğru. Biz batıdan girdik. Girmiş olduk. Şimdi bazı gezginler, özellikle Charles Texier 1883 ya da 84 gibi yıllarda geliyor burayı. Keşfediyor ve keşfettikten sonra burada böyle bir takım kazı çalışması yapmak için hükümetle ortaklaşa bir karar alıyor. Evet. Yazışmalar oluyor. 1830'larda. O yazışmalardan sonra bir kazı çalışması yapılıyor burada. Hemen bunun frez alınlığını buluyor. Ve bu yazışmalar nedeniyle buradan Fransa'ya götürüyor. Hatta şu anda da Louvre Müzesi'nde sergileniyor.
1: Fransa'ya götürüyor tabii de sürekli tekrarladığımız gibi işte çaldılar götürdüler, çaldılar götürdüler.
0: Şey.
1: Evet, çalıp götürdükleri de var mutlaka da. Ama çoğu
0: burası
1: da,
0: için geçerli değil.
1: Çoğu
0: aslında.
1: Da ya her yer için söylüyorum. Çoğu da işte buradan verilmiş ya da evet. Anlaşmalarla gönderilmiş eserler.
0: Osman Hamdi Bey'in kurmuş olduğu İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin hemen girişinde de bir Assos bölümü var. Orada da buradaki tapınağın
1: var. Çanakkale Müzesi'nde ufak tefek bir şeyler var.
0: Evet.
1: Boston'da olduğu
0: Amerika'da.
1: Yazılıyor. Amerika'da.
0: Çünkü ilk aslında burayı Amerikalı arkeologlar keşfediyor, öyle değil mi?
2: 1835-38 yıllar arasında ve 38'de 2. Abdülhamit döneminde Texier'in yazmış olduğu Küçük Asya 3 ciltlik kitap karşılığında ona bir hediye vermek ister. O da Assos'taki tapınağa ait, Athena tapınağa ait frizleri götürmek ister Fransa'ya ve onun için küçük kazı yapar.
1: 1800'lerin ortalarına doğru da Amerikalılar buradan bir şeyler götürüyorlar.
0: Evet.
1: O artık anlaşmalı mı değil mi onu bilemiyorum.
0: Evet.
1: İşte Boston'a giden parçalarda o 1800'lerin ortalarında giden parçalar. Burası hakkında başka bir tapınak için ne söylenebilir? Mesela şunu söyleyebilirim. Antik çağdan Helenistik dönemin ortasına kadar, ortalarına kadar burası faal.
0: Evet.
1: Sonra bir depremle yıkılıyor.
0: Evet.
1: Depremden sonra çok fazla etrafta bir şey görünmüyor. Yani mesela Roma döneminde burada bir şey yok artık.
0: Evet, evet.
1: Ancak Bizans dönemi geldiğinde, yani milattan sonra 5. 6. yüzyıllar diyelim. O dönemlerde etrafta bir takım yapılaşmalar olmaya başlıyor. Onun da mantığı şu olmalı. Yani burada işte depremle yıkılan bu tapınağın taşları var.
0: Evet.
1: Ve o taşları da kullanarak
0: devşirme taş kullanılıyor.
1: Bir sürü işte konutlar, surlar bilmem neler
0: zaten
1: yapılıyor.
0: Zaten Bizans mimarisinin en belirgin özelliği o herhalde değil mi? Kentin etrafını güvenlik amacıyla, savaşlardan korumak amacıyla surlarla.
1: Surlar yapılıyor. Bir de tabii şey, şapeller ve evet. işte küçük çaplı, küçük büyük kiliseler.
0: Burada da var öyle bir alan biliyor musunuz?
1: Yani 70-80 tane şu etrafta şapelin olduğu evet. söyleniyor.
2: Ancak 7. yüzyılda gerek Arap akınları, İslamiyet'in yükselmesi, gerek depremler, gerekse veba salgını gibi ya da Avrupa'dan gelen bazı akınlar nedeniyle Bizans İmparatorluğu'nun biraz zayıfladığını, çöktüğünü

0: görüyoruz. O dönemden itibaren kentin küçüldüğünü, bütün bu alanlar, burada tiyatro dahil olmak bütün alanın kaplı olduğunu görüyoruz. Ama o dönemde artık özellikle 7-9 arası biraz karanlık, fazla insan olmadı. 13. yüzyılda biraz da toplanma dönemi var. O dönemde Akropol'ün etrafını sur çevirip bir kaleden ibaret olduğunu söyleyebiliriz.
1: Sonra o döneme ait işte bir şey, beylikler dönemine ait, Peresi Beyliği'ne ait galiba bir takım yapılar var.
2: Evet.
1: Bu şeye
2: Geç Selçuklu dönemi mi diyoruz?
1: Yakın. Bir Osmanlı camii var.
2: Camii. Hüdavendigâr camii. Caminin
1: var.
2: De yapı elemanlarında yine böyle ta eskilerden kalma dor biçiminde dor bir sürü yapı elemanı kullanılmış.
1: Evet.
2: Ama bu çok normal. Bunu hani diğer programlarımızda da konuşmuş olduğumuz kazı başkanları, arkeologlar. Evet. Yani buna yapacak bir şey yok.
1: Bir sonraki uygarlık ya da bir sonraki halk bir öncekini kullanıyor. Mutlaka o öyle yani.
2: Evet. O da yeni bir yapı oluşturmuş oluyor. Yani.
1: Çünkü yani bir korumacılık, hani arkeolojik etik ya da işte eskiye ait bir dediğim gibi korumacılık zihniyeti, yani 20. yüzyılın başına kadar geçen bir sürede böyle bir şey yok yani.
2: Ve o ilk nerede oluyor biliyorsunuz değil mi? Bu Şiliman meşhur, buraya da çok yakın, buraya 30 kilometre uzaklıktaki Troya'yı kazdıktan sonra aslında hani birçoğu bunu kabul etmez ama bazı kaynaklarda şöyle de yazıyor. Arkeolojinin babası olarak kabul ediliyor. Aslında bir arkeolog değil.
1: Ama çok define arayıcısı. Evet, define arayıcısı tabii yani.
2: Hani Troya'ya verdiği zararı da bugün bütün arkeoloji dünyası ve o konuyla ilgili ve meraklı insanlar biliyorlar.
1: Bunu Troya'ya gittiğimiz zaman konuşabiliriz.
2: Evet.
1: Ve tam yerinde etkili bir şey olabilir o. Atmosfer etkili olabilir.
2: Haklısınız.
1: Daha iyi konuşabiliriz.

0: Hocam, şimdi biraz önce de söyledik ya hani arkeolojinin ve uygarlık tarihinin kaderidir, değişmez kaderidir diye. Bazı yapı taşları kendinden sonraki uygarlıklarda mecburen kullanılıyor.
1: Evet.
0: Ama aynı amaçla mı kullanılıyor bunu bilmiyoruz.
1: Hayır, aynı amaçla da kullanılmıyor.
0: Kullanılmadığı da oluyor.
1: Şimdi, yani bir tapınak girişi.
0: İlla
1: bir alınlık, çok basit bir evin alınlığı da olabiliyor sırada.
0: Şimdi arkamda görmüş olduğunuz kale biçimindeki şeyler 12. 13. yüzyılda Bizans İmparatorluğu evet. tarafından yapılıyor. Onu yukarıda da söylemiştik, Athena Tapınağı'nın olduğu yerde de söylemiştik. Bizanslıların mimarisinin temel özelliği koruma amaçlı burç ve kale inşa etmeleri. Burada Athena kutsal alanından çıkartmış oldukları taşları bu kalelerde ve burçlarda çok güzel bir şekilde kullanmışlar.
1: Kilise var. Şapel var tabii bunların
0: kilise ve şapel.
1: Onlara da gidiyor.
0: Hemen yanında da 14. yüzyılda geç dönem Selçuklularda yapılmış Hüdavendiger Camii var. O caminin de duvarlarının kenarlarında Athena kutsal alanından çıkan taşların kullanıldığını görüyoruz.
1: Evet, yani 14. yüzyıl işte bu, o sırada burada bir Karesi Beyliği evet. dönemi var.
0: Tam
1: burada
0: beylikler, geçiş.
1: İşte yani Bizans'ın sonradan Helenistik dönemden sonra yerleştiği bölge demek ki bir Türk beyliği haline dönüşmüş.
0: Evet.
1: Ve 14. yüzyılda da burası yapılıyor. Birinci Murat yapıldı. Zamanı.
0: Birinci Murat zamanına geliyor.
1: Fakat şöyle şeyler de var. Yani mesela bu cami niçin buraya yapıldı? Çünkü yani bu kadar büyük bir cami. Hani ona pek anlam veremeyenler de var. Hı hı. Deniliyor ki Birinci Murat'ın bir şeyi bu. Ne derler?
0: Emiri.
1: Buraya evet bir cami yapılsın. Hani cemaati.

0: yeterli mi yetersiz mi?
1: Padişah'ın buyruğu oluyor.
0: Buyruğu oluyor.
2: Hemen altında yine aynı dönemden kalan bir
0: köprü var.
2: Köprümüz var. O da klasik Osmanlı mimarisi.
0: Dediğin gibi aynı dönemden. Orası da çok güzel bir köprü yani o. Yani aslında burası milattan sonra 5. ve 6. yüzyıldan itibaren bir
2: kent konumu,
0: yerleşim haline geliyor. Yani Akropol'ün kuzey tarafı, evet, burası.
2: Etekleri gibi
0: oluyor. Etekleri gibi oluyor ve kent buralara doğru yayılmaya başlıyor. Fakat 8. yüzyılda bir deprem
2: çok
0: var.
2: Çok büyük bir deprem.
0: Evet, o depremden sonra yine batıya doğru bir yayılma var.
2: Söz konusu.
0: Evet, orada burası da galiba işte artık hani yerleşim olma özelliğini zayıflatıyor. Daha batıya doğru kayan bir, evet, şehir var.
2: Tapınağın etekleri, kuzey kısmı dediniz ya, burada yerleşke de olmuyor. Yani buranın aslında sur duvarları, burçlar ve ibadet yani kutsal alanı olması normal. Çünkü yerleşkeler daha çok güney kısmında oluyor. Tam Boğaz kuzey, kışın mevsimsel olarak inanılmaz rüzgar alır. Burada oturması, yaşaması biraz zor.
0: Ama o daha çok işte Helenistik dönemden bahsediyorsun, evet, sen. Ben, evet, ondan sonrasından bahsediyorum. Kent bu taraflara doğru yükseliyor aslında. Ta ki o depreme kadar.
2: Depreme kadar.

0: Şimdi şehrin batı nekropolündeyiz. Böyle bir ana cadde var. 18 Mart Üniversitesi'nden Nurettin Aslan Hoca'nın önderliğinde yapılan kazılarda 200 metre kadar açılmış. Yolun genişliği 6-7 metreyi buluyor. Sağında ve solunda hep görüldüğü gibi zaten mezarlar ve lahitler mevcut. Bu aslında Assos'un şey kültürünü, nekropol kültürünü yani mezarlık kültürünü dönemlerde incelenebilir. Arkaik yol, zaten bu caddeye de arkaik cadde deniliyor. Bir Helenistik dönemdeki ölü gömme nekropol şeyi, bir Roma döneminde gömme şeyini lahitlerinden anlayabiliriz. Bir arada böyle çok az bir dönemde Assoslular ölülerini yakıyorlarmış. Yaktıktan sonra kalan kemiklerini mezarların içine, aynı zamanda özel eşyalarıyla gömüyorlarmış. Bir de çocukların mezar tipleri var. Onlar da böyle 6 tane blok taştan oluşup içerisine ya da amforaların içerisine konularak gömülüyormuş.
1: Amforayı
0: ortasından kırıyor herhalde.
1: Küp şeklinde blok taşların içine ya da lahitlere yerleştirdikleri söyleniyor, yazılıyor daha doğrusu. Cadde tabii çok ilginç, çok kavisli giden bir cadde. Kent planı içinde de böyle kavisler çizen caddeler var ama her zaman bu kadar net göremiyoruz biz kent planını.
0: Evet.
1: Çünkü işte hep söylediğimiz gibi bir sarp kayalığa kurulmuş bir kent. Hı hı. Dolayısıyla o caddelerin gayet planlı, işte hani ızgara planlı, paralel sokaklar filan, onlarla dolması mümkün değil böyle bir topografya içinde. Hep böyle kavisler gösteriyor ve kazılmadığı için de bazı yerler tam çıkartamıyoruz. Yani kentin tamamını gözümüzün önüne getiremiyoruz. Nasıl gidiyordu bu cadde? Bir tek tiyatronun orada bir cadde gene çok belirgin.
0: Evet, çok belirgin.
1: Orada bakabiliriz.
0: Yapılan kazı çalışmalarında yerde tabanda andezit taşların kullanıldığı, andezit kayalardan yapılan büyük iri taşların kullanıldığı görülüyor. Bir de çok önemli bir özellik daha var. Hiç dikkat ediyorsanız tekerlek izine rastlanmıyor. Demek ki bu cadde sadece yayalara açık bir cadde. Bir de yine Assoslularda denize bakan yere gömülmüyor ölüler. Daha çok şehrin batı ve dış kapısında. Şimdi bu görmüş olduğunuz arkadaki surlar Bizans zamanında yol biraz daraltılarak inşa edilmiş. Bunu bir kez daha söylemekte fayda görüyorum. Bizans'ın en büyük mimari özelliklerinden biri şehrin etrafını surlarla kaplamaydı.

0: bu kapının girişini de öyle bir daraltmış ki bundan sonra göreceğimiz olan cimnazyum, agora, boleteryon hepsi şehrin denize bakan kısmında kalıyor.
1: Evet. Şöyle bir gidebiliriz belki.

0: Bak bu anlattığın lahitlere bir örnek olabilir diye düşünüyorum.
1: Çocuk mezarı için.
0: Evet, yani onlar küp şeklinde evet. taştan oyulmuş ufak lahitler
1: evet.
0: ve kapağı da var. Bir ihtimal böyle bir şey olabilir bu. Tabii bunun içine yine senin söylediğin gibi bir seramik küp
1: amfora.
0: Oturtuluyor. Aha. Amfora oturtuluyor. Herhalde o amforalar müzelerde falan görülebilir artık. Buralarda evet, kalmaz tabii. O amfora.
1: Zaten bir şey dikkatinizi çekti mi? Bütün lahitler parçalanmış.
0: Evet parçalanmış. Bunlar... Ama bir şey daha söyleyeceğim. Bu ölüler yakıldıktan sonra da yani hı-hı. onların küllerinin konulduğu küpler de evet. yine lahitlerin içine doğru. oturtuluyor. Ve onların da yine böyle bir küp şeklinde ufak lahitlere oturtulması söz konusu olabilir. Doğru. Yani ille böyle insan boyu lahitler değil.
1: Tabii tabii tabii.
0: Şeyde,
1: kendi özel eşyaları da onların içerisine konuluyor.
0: Bir ara evet bir ara yani ara veriliyor bu yakılmaya burada ama evet. Helenistik dönemde tekrar,
1: tekrar
0: bunların
1: gündeme,
0: gündeme gelmesi evet görülüyor.

0: Hocam hani söylemiştiniz ya milattan sonra 1. ve 3. yüzyılda kentte
1: hanıt mezarlarda
0: evet Romalıların yapmış olduğu hanıt mezarlar. İşte o hanıt mezarlardan en önemlilerin için önündeyiz.
1: Şu Publius, anda en belirgin olan bu.
0: En belirgin Publius Varius. Romalı bir tüccara ait mezar.
1: Publius Varius.
0: Publius Varius kesme taşlardan tonoz biçiminde yapılmış. Hatta Amerikalı arkeologlar bunu kaldırma çalışması yapmışlar ama başarılı olamamışlar.
1: 1880'lerin evet. başında.
0: Bazı kaynaklarda onların gravürlerine bakarak anlıyoruz. Bunun üstü böyle piramidal geliyormuş ve üstünde de bir kadın heykeli varmış.
1: Bir içeri baksak
0: bir bakalım. Pek bir süslük bir durumu da yok değil mi?
1: Ama tabii bu işte demek ki bir takım heykeller, bir takım resimler falan olabilirdi burada.
0: Şimdi şuraların böyle tahrip edilmesi boşuna değil. Bence buralarda bir şeyler var. Bakın hep çünkü karşılıklı
1: aramışlar var. İşte.
0: Evet. Bir şeyler
1: yani,
0: aramışlar.
1: Publius Varius'u görmek için değil herhalde bunlar içeride ne var diye baktılar.
0: Evet, tam böyle hani bir de bunlar makineyle kesilmiş gibi. Acaba içeride bir şey
1: bir
0: var
1: şey
0: mı?
1: Var mı?
0: Falan.
1: Evet.
0: Bir de mezar odası olmasından kaynaklı bir şey. Bunlar kesin özel eşyalarıyla, kıymetli eşyalarıyla gömülmüş diye düşünülmüş.
1: Nitekim de oluyor öyle.
0: Evet, lahitlerin yani, tamamı o halde.
1: Evet, kalacak. Lahitlere baktığımız zaman hepsi delik deşik zaten. Kırık evet. dökük halde duruyor.
0: Bu Batı nekropol alanının en anıtsal yapısıydı. Şimdi bu ana kapıdan girelim isterseniz.
1: Girelim ve artık şehre bir bakalım.
0: Evet, Assos bize bir merhaba desin.
1: Desin. Çünkü Assos hakkında konuşacağımız çok şey var. Nekropolde biraz fazla
0: zaman
1: geçirdik.
0: Nekropoller sizi tutuyor, bunu anladım.
1: Evet, belki de.

0: Hocam, şimdi Batı Kapısı Nekropolü'nden yürüdük. Andezit taşları takip ettik ve hemen solumuzda bizi Assos kentinin cimnazyonu karşıladı.
1: Evet.
0: Cimnazyon burası güney cephesi. Bazı gravürlerden ve fotoğraflardan, seyyahların çekmiş olduğu fotoğraflardan buranın aslında 3 basamaklı olduğunu biliyoruz.
2: Evet, galiba 19. yüzyıl sonu filan yapılan işte o kazılar sırasında burasının 3 basamaklı olduğu çizimlerde tespit edilmiş.
0: Evet,
2: fotoğraflar var. Gene evet. 20. yüzyılın ilk çeyreğinden hep 3 basamaklı dediğin doğru.
0: Evet, şimdi cimnazyum dedik. Cimnazyum antik dönemde çocukların eğitim gördüğü kurum.
2: Gençlerin.
0: Gençlerin. Bu müzik olabilir, edebiyat olabilir, fen olabilir, spor olabilir. Hepsinin yapıldığı bir eğitim kurumu burası. Burası da yapı olarak, şema olarak Pergamon'la aynı mimari özellikleri gösteriyor.
2: Pergamon'la, şimdi mimari özelliklerini tam bilmiyorum ama şöyle bir şey okudum ben. Bu yuvarlak merdiven var ya.
0: Evet.
2: Bu yuvarlak merdiven diyor. Bir tek Assos'ta vardır ve bir de Pergamon'da vardır. Başka bir yerde rastlanmamıştır bu yuvarlak merdiveni
0: evet.
2: diyor. Bir şey daha söyleyeceğim.
0: Buyurun.
2: Pardon, parantez içinde. Bu hani senin biraz önce saydığın jimnazyumda yapılan faaliyetler.
0: Hı hı.
2: İşte spor, müzik,
0: fen,
2: edebiyat vesaire.
0: Felsefe. Burası
2: şimdi
0: çok
2: bunlar,
0: felsefik bir kent biliyorsunuz.
2: Bunlar spor ve sanat olarak ikiye ayrılmalı.
0: Evet.
2: Yani işte hep o belirttiğimiz durum. Platon'un bir gencin iyi yetişebilmesi için, ideal bir vatandaş olabilmesi için hem sporu hem sanatı aynı anda öğrenmesi lazım meselesinden yola çıkıyor. Ve jimnazyumlar da buna hizmet ediyor aslında.
0: Evet.
2: İlk önce Platonvari bir durumla spor ve müzik.
0: İkisi.
2: Sonra işte edebiyat, sonra senin evet. dediğin gibi fen işin içine giriyor vesaire. Sonra mesela retorik başlıyor, sonra hukuk başlıyor. Ve giderek böyle hafif üniversitemsi bir duruma dönüşmeye başlıyor.
0: Evet, doğru.
2: Kapattım parantezi.
0: Haklısınız. Yine cimnazyonlarla ilgili şöyle bir bilgi daha verebiliriz. Bazı dönemlerde cimnazyonlar kentin dışına konumlanıyor. Daha ormanlık araziye konumlanıyor ama burada antik kentin güney cephesine doğru konumlanmış ki güney cephe daha çok konutların bulunduğu.
2: Hmm.
0: Çünkü kuzey cephe
2: şehrin içine doğru gelmiş.
0: Evet, şehrin içine doğru gelmiş.

0: Cimnazyonu da geçtik, ara sokaktan devam ediyoruz.
1: Stoa'ya gelmek üzereyiz. Stoa'nın duvarını görüyoruz zaten. Caddeye doğru dik olarak geliyor. Evet. Bundan sonra Agora başlayacak. Fakat o duvara kadar, yani hep o batıdan, caddeden yürüdüğümüz yerlerde kuzeyden ve güneyden gelen dik sokaklar bu caddeyi kesiyor.
0: Evet.
1: Onlar da konutların arasından gelen sokaklar. Hem aşağıdan hem yukarıdan gelen sokaklar hep konutları geçerek buraya geliyor.
0: Bu sokaklar aşağıda hamam, tiyatro ve limana mı bağlanıyor?
1: Evet, aşağıda hemen bunun altında bir hamam var. Daha sahile doğru indiğimizde. Biraz daha ileride Brüteryon var. Ve biraz daha ileride de
0: Güney
1: daha
0: Stoa.
1: Aşağıda güneyde Güney Stoa'nın ötesinde de tiyatroyu göreceğiz.
0: Şimdi şeyden girdik.
1: Şimdi Agora'ya giriyoruz ve girdik.

0: ait ya da alışverişe ait bir yer değil. Yani Stoa felsefecileri tabii hemen aklımıza düşüyor. Şimdi aslında Asos'un felsefecilerle olan muhabbeti bir parça siyasi bir taraftan da değerlendirilmeli. Yani kendi tarihi açısından da değerlendirilmeli. Bir kader belki bu felsefecilerin buraya gelmesi. Şöyle bir şey var. Mesela milattan önce 560'a şöyle bir göz attığımızda Asos'u Lidya içinde görüyoruz.
1: Kuşatma altına alıyor.
0: Hayır, almıyor. Lidya'nın Lidya krallığına bağlı. Ancak Persler Lidya'yı ortadan kaldırdıktan ya da dağıttıktan sonra diyelim.
1: Hermoge.
0: Bunlar kendilerine bir satraplık elde ediyorlar.
1: Evet.
0: Yani işte bu satraplık bir parça bağımsızlık da getiriyor aslında onlara. Fena bir durumda değil. Hellaspontos Frigyası diye bir satraplık var. Hatta bunlar mesela gene milattan önce 477 ile 401 arasına baktığımız zaman Attik Delos Deniz Birliği, yani Yunan Deniz Birliği'nin içinde de yer alıyorlar. Bu deniz birliği aslında 300'e yakın şehir devletin meydana getirdiği büyük bir birlik, güç.
1: Evet.
0: Kime karşı? Perslere.
1: Perslere
0: fakat
1: karşı.
0: Perslerin karşısında bunların dayanması çok zor.
1: Evet.
0: Persler bu deniz birliğini de dağıtıyor bir şekilde. Onun da hikayesi uzundur. Biz kısa keselim. Böyle işte çalkantılı bir siyasi uzun dönemden sonra kendilerine yeniden bir bağımsızlık fırsatı yakalıyorlar. Çünkü Ario Barzanes diye bir vali, gene bir satrap, Frigya satrapı, ayaklanıyor Perslere karşı. Onu da destekleyen çok zengin biri var. Her türlü desteği veriyor. Yani banker bu adam. Ya da sarraf mı diyelim, ya da işte büyük bir tüccar. O da Ebulus. Ebulus işte Asos. İşte bu Ario Barzanes ile Ebulus arasındaki ilişki aslında iyi bir sonuç veriyor. Buna göre Persler kuşatmayı başaramıyorlar. Yani Asos'tan çekilmek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla Ebulus Asos'un yöneticisi oluyor. Şimdi felsefe meselesi bundan sonra başlıyor. Aslında. Yani tam işte kader ağlarını örüyor derler ya. Ebulus aslında çok uzun süre yöneticilik yapmıyor. Fakat sağlığında kendisine bir yardımcı ediniyor. Bu yardımcısı da en güvendiği, en sevdiği kölesi. Hermias işte. Bir müddet sonra Ebulus öldükten sonra Hermias, köle Hermias Asos'un yöneticisi oluyor.
1: Ve hemen yakın arkadaşı.
0: Hermias bir köle ama İlginç bir köle.
1: Evet.
0: Çünkü Ebulus bunu Atina'ya, Platon okuluna göndermiş.
1: Evet.
0: Felsefe eğitimi almış ve buraya da yönetici oluyor. Sonra ne oluyor? Biraz daha dolaşalım, dolaşırken anlatırız.
1: Hocam, çok güzel anlatıyordunuz aslında.
0: Ama daha güzel bir yere geldik.
1: Evet.
0: Şimdi buradan daha güzel anlatılabilir.
1: Evet.
0: Ege Denizi ve Lesbos'a karşı. Evet. Hermias'a kalmıştık.
1: Hermias'a kadar getirmiştiniz.
0: Getirdik. O yönetici oldu. Ama dedik ki Platon okulu
1: oraya gönderdiler
0: oraya
1: onu.
0: Ebulus gönderdi. Ölünce de işte bir felsefeci yöneticisi oldu buranın. Şimdi Hermias aslında iyi yönetici miydi, kötü yönetici miydi onu bilmiyoruz yani.
1: Evet.
0: Pek isminden hani öyle siyasi anlamda aman aman bahsedilmez. Çok fazla da galiba kalmadı yöneticilikte. Çünkü başına bir iş geldi. İşte bu gene uzun hikaye, bir Rodos kralı bunu tuzağa düşürdü, Pers kralına teslim etti. O da, Pers kralı da buna işkenceyle bir kağıt imzalattı ve Asos'u tekrar Perslere bağladı, hile yoluyla derler filan falan. Yani böyle bir macerası vardır. Ama Hermias'ın asıl Asos'u ön plana çıkarttığı bir hareketi vardır ki o da Aristoteles'i buraya davet etmesi. Yani milattan önce 348 yılında zannediyorum buraya

0: çağırıyor. Çünkü Aristoteles Platon okulundan bunun arkadaşı.
1: Evet.
0: Diyor ki gel burada ders ver.
1: Evet.
0: Ondan sonra...
1: Hatta okul da kuruyorlar galiba. Burada.
0: Evet. Aristoteles Xenokrates'i de yanında getiriyor. O da aynı okuldan. Ve burada bir okul kuruyorlar. Hı hı. Üç sene boyunca da ders veriyor Aristoteles burada. Assos'ta. Belki işte bu Stoa'dan filan bahsettiğimiz zaman hani onun önünden geçmişliği de vardır.
1: Evet. Bu topraklarda yürümüşlüğü
0: bir yürümüşlüğü bir işte anlatırken şuradan önümüzden bir geçmişliğini hissedebiliriz. Ancak işte yani o dönemin şehirleri ya da hayatı çok kolay değil. Hani bugün de kolay değil ama o zaman da pek böyle romantik hikayeler filan kurmanın bir anlamı yok. İşte Hermias tuzağa düşürülüp sonra da öldürülünce Pers kralı tarafından ve Assos da Perslere böylece geçince Aristoteles burada kendisini hiç rahat hissetmiyor. Ve burayı bırakıyor tabii evet. 348'de.
1: Tekrar Atina'ya dönüyor galiba.
0: İlk önce şu Lezos adasına dönüyor.
1: En yakın mesafe olduğu için.
0: Hemen oraya atıyor kapağı. Ondan sonra Makedonya'ya gidiyor. Hı hı. Biliyorsun şeyin Büyük İskender'in hocasıdır.
1: Makedon kralı Büyük İskender.
0: Büyük İskender'in evet. Hocalığını yapıyor. Ondan sonra da şeye Atina'ya dönüyor zaten. Gene tabii buraya gelmesinde de en son onu da söyleyeyim. Hani uzatmayalım işi. İlk başta Aristoteles'in buraya gelmesinde de gene bir problem neden oluyor buraya gelmesine. O da şu. Platon'dan sonra oranın başına geçmeyi düşünüyor aslında.
1: Fakat müsaade etmiyorlar galiba.
0: Platon en iyi öğrencisi de Aristoteles.
1: Evet.
0: Kendisine de çok güveniyor ve nasıl olsa ben geçeceğim diyor bunun başına. Evet. Platon okulunun başına. Fakat bir bakıyor ki Platon başka birisini tayin etmiş kendi yerine.
1: Evet.
0: Gene aynı bugünkü dönemden bahsedebiliriz. O tayin ettiği filozof da, okulun başına getirdiği filozof da hiç... adı duyulmayan ve hatta ondan sonra da hiçbir şey yapmayan bir filozof aslında. Ama neden onu getiriyor? Platon'un yeğeni çünkü. Yani yine böyle bir kayırma meselesi var. Aristoteles işte onun için Hermias'ın teklifini başta kabul edip buraya geliyor. Yani kader bir sürü macera.
2: Cleanthes adlı bir kişi var. Bu da Assos'ta doğmuş. Assoslu bir kişi. Kendisi Kıbrıslı Zenon tarafından kurulmuş olan bu stoacılık var. Bu okulunda Cleanthes'ten sonra başına geçen, yani hocasını Zenon'dan sonra bu okulun başına geçen bir kişi. Arkadaş tabii kendisi boksörlük yapıyor. Çünkü spor Yunanlar tarafından kutsal sayılan bir aktivite.
1: Şu anda neredeyiz biliyor musun?
0: Aslında evet ben lafa daldım ve şu anda nereye geldik onu bilmiyorum.
1: Agora'nın kutsal tapınak alanındayız.
0: Geldik evet tam önünde
1: o
0: duvarın.
1: Hani Amerikalıların gelip de burada böyle hani arkeolojik hızlı çalışma yaptıkları zamanda buranın da böyle bir fotoğrafı var ama burayı açıkçası biraz böyle şey yapıyorlar, tahrip ediyorlar. Buranın bir kutsal alan olduğunu biliyoruz ama hangi, kime ait, kime adandığını bilmiyoruz. Çok da fazla bir bilgi yok. Görmüş
0: yani,
1: olduğumuz alan kadar.
0: Şunu diyebilir miyiz? Şu anda kerameti kendinden kutsal bir alan içindeyiz.
1: Evet.
0: Ne olduğu belli değil ama kutsal alan.
1: Evet. Ama sohbetiniz o kadar güzel ki ben çok fazla şey öğreniyorum. Tam da sizin konunuz olduğu
0: rica
1: için.
0: Rica ederim ne demek.
1: Buna Kuzey Stoa'da başladık. Güney Stoa'da devam edelim mi?
0: Valla artık başka bir laf bulabilirsem ederim tabii.
1: Evet. Yok, benim size soracaklarım var.

0: Hocam, geldik Güney Stoa'ya. Burası kod farkından dolayı karşıdaki Kuzey Stoa'dan daha katlı yapılmış. Dört katlı yapılmış ki aynı seviyede olsun diye. Karşıdaki Kuzey Stoa'nın uzunluğu 111 metreydi. Genişliği de işte 12 metre gibi bir şeydi. Şimdi bu...
1: Duvarlar güzel görünüyor.
0: Duvarlar güzel görünüyor, evet. Burası aşağıya doğru kaydığı için burada sadece sütunlar görülmüş. Bu sütunlar da dor biçiminde yapılmış. İçleri böyle oyularak yapıldığından dolayı biz buranın dor olduğunu anlıyoruz. Burada da tabii ki felsefe konuşuluyordu. Orada hani çok güzel anlattınız ya. Onun devamını burada da anlatın diyorum ben.
2: Bir 2-3 satırla daha bağlayayım istiyorum bu felsefe meselesini. Aslında yani Aristoteles meselesini bağlayayım. Büyük İskender ayrıldıktan sonra artık Makedonya'dan Atina'ya dönüyor gene. Fakat bir bakıyor, Platon ölmüş.
0: Evet.
2: Onun yerine geçtiği adam da zaten kendisi sallantıda bir adam.
0: Evet.
2: Diyor ki bu sefer tamam artık. Yani benden başka kimse kalmadı.
0: Evet.
2: Fakat biraz önce konuştuk ya, buraya hangi arkadaşını getirmişti felsefeci ders vermek için? Xenokrates.
0: Evet.
2: Bir bakıyor Platon okulunun başına Xenokrates
0: en yakın
2: şey yapıyor, bastırıyor ve o geliyor ve Aristoteles için bir hayal kırıklığı da. Sonra Likeon'da, Atina'da bir kendisine bir okul açıyor ve hayatını orada devam ediyor.
0: Platon bu okullarında hep öğrenci olarak kalıyor yani.
2: Evet, akademiya işte bir türlü Aristoteles'e kısmet olmuyor açıkçası. Evet. Neyse, o felsefe meselesini artık kapatalım Aristoteles'in kötü kaderiyle. Buralardan biraz bahsedelim.
0: Güney Stoa'nın önündeyiz madem ki, altında çok güzel bir antik kentte konumlanmış Roma mimarisiyle yapılmış bir hamam var.
2: Evet.
0: Hamam tam tiyatroyla aşağı agora arasında sıkışmış. Onun
2: agora,
0: zaten
2: hamam
0: aşağısında.
2: Ve tiyatro çok yakın
0: birbirine. Çok yakın, evet, ama aşağı agora diye tanımlanıyor.
2: Evet.
0: 1883'lü yıllarda işte o Amerikalı arkeologların yapmış olduğu kazı sırasında çok güzel bir şekilde gün yüzüne çıkıyor. Ama sonra araya zaman giriyor, üstüne toprak örtülüyor, makiler bitiyor. Roma hamamının duvarı çok güzel bir şekilde günümüze kadar geliyor. Çıkan bir kitabede Lolya Antiokles'in bu hamamı yaptığı ...na dair bir kayıt buluyoruz.
2: O kimse?
0: Yani herhalde Romalı birisi.
2: Lora Antiokres.
0: Evet.
2: Kitabesi. Ne söyle bakayım?
0: Lolya Antiokres.
2: Ha.
0: Bunu da kazı başkanımız Sayın Nurettin Arslan'ın kitabında... ...çok güzel bir kitabı var burası ile ilgili.
2: Evet.
0: Homer kitabevinden çıkan.
2: Evet, Asos kitabından.
0: Asos kitabından. Orada çok güzel resmedildiğini de görüyoruz bunu.
2: Evet.
0: Geriye ne kalıyor? Bu Lefterion.
2: Proletaryonumuz var.
0: Ve tiyatro.
2: Anlatacağımız ve tiyatro.
0: Tiyatroda da ben anlatacağım artık, değil mi?
2: Tiyatrocu olarak tabii her defasında olduğu gibi.
0: Bunu söylememe gerek yok yani.
2: Herhalde.

0: Hocam, bir antik kentte beni en mutlu yerlerden birindeyiz. Gerçi en mutlu eden yer denince bir tane olması gerekiyor değil mi? O da tiyatro. Ya hocam, tipik Yunan tiyatrosu. Sırtını yamaca dayamış sağlamlığından dolayı. Sahnenin ortasında kısık sesle bile konuşsanız o kadar güzel bir akustiği var ki buradan her fısıltınız çok rahat bir şekilde seyirciye ulaşıyor. Önü açık. O dönemde tabii ki ışıklandırma falan yok. Ama sahnenin kurulduğu yer özellikle böyle gün batımları, gün doğumlarında falan Deniz doğal bir dekor elde ediliyor. Masmavi Ege Denizi var ve karşıda sizin adanız
1: Lesbos.
0: Lesbos yani
2: Safon'un adası.
0: Safon'un adası. 4.000 ya da 5.000 kişilik bir kapasitesi var. Yunan tiyatrosu olarak Yunan mimarisinde çok güzel bir şekilde inşa ediliyor. 1-2-3 bloktan oluşuyor.
1: Evet.
0: İki tane seyircilerin girmiş olduğu kapı var. Bir tanesi konukların bulunduğu kapı yani doğu tarafında. Bir de batı tarafından aşağı Agora'dan gelen bir yol var. Roma Hamamı'nın önünden gelen bir yol
1: biraz
0: var.
1: Biraz önce oradan geçerek geldik
0: evet,
1: buraya.
0: Evet, biz oradan geçerek geldik.
1: O yol limana kadar devam ediyor. O yol aslında buraya indiğimiz yol limana giden bir küçük de olsa bir sokak gibi de olsa bir ticaret yolu aslında. Evet. Develerle oradan taşırlarmış limana.
0: Yukarıya.
1: Meşe palamutu.
0: Evet.
1: Evet çok para ediyor o evet. Zamanlar.
0: Bir de tiyatronun gerçi bunu Nurettin Hoca anlatmıştı. Kazı Başkanı Nurettin Hoca. Tiyatrolarda o
1: Nurettin
0: dönemlerde
1: Aslan.
0: Nurettin Aslan. O dönemlerde loncalar var. Bir takım ticari loncalar var. Demirciler, işte ahşap işçileri, mermerciler, dericiler. Bunların oturdukları bölümlerde kendilerine ait yazıtları var.
1: Daha önceki tiyatrolarda da hep bunları görmüştük aslında.
0: Evet, evet. Ama buralarda çok daha belirgin
1: görüyoruz.
0: Onlara
1: ayrılan yerler üzerine kazınarak yazılmış.
0: Evet.
1: Bu belki şimdi gene bizim stadyumlarda kombine bilet almak gibi.
0: Bir takım derneklere falan veriyorlar.
1: Şirketlerin, yani. Derneklerin kombine bilet almaları gibi bir şey. Aynı zamanda burada işte o kesimler ya da toplumsal iş alanları da demek ki toplu halde gidiyorlar ve geliyorlar.
0: Statünüze göre oturuyorlar.
1: Statüye göre oturtuyorlar.
0: Ondan sonra Roma dönemine geçişte bir takım tahribatlar oluyor. Ön sıraları kaldırıyorlar.
1: Evet.
0: Buraya korkuluklar yapıyorlar. Şurada karşımızda da belirgin çok bir şekilde.
1: Şimdi milattan önce 3. ve 4. yüzyıllarda
0: tarihlenir.
1: Ya da 4. ve 3. yüzyıllarda yapıldığı söyleniyor buranın.
0: Evet.
1: Ama dediğin gibi Roma döneminde pek de artık o Helenistik tiyatro görünümünde değil.
0: Evet.
1: Yani birçok şey
0: o
1: bozuluyor.
0: O sanatsal estetiğini kaybediyor bence.
1: Elbette çünkü sanat yapılmıyor,
0: yapılmıyor
1: artık genellikle. Dediğim gibi
0: daha çok gösteriye yöneliyor. Tabii şehirle birlikte üstü kapanıyor, bir takım tahribata uğruyor. İlk 1881 yılında Amerikalı arkeologlar burayı açıyorlar.
1: Öyleymiş.
0: Onlar daha çok bir harfiyat çalışması gibi yapıyorlar. Tam anlamıyla açmıyorlar.
1: İşte o harfiyat şuradan kaynaklanıyor. Yukarıdan yapılan bütün o kazılar
0: evet.
1: Toprağı buraya doldurmuş.
0: Evet, evet.
1: Sonra tekrar burayı açmak zorunda kalmışlar. Ama mesela o biraz önce senin işaret ettiğin yerler ilginç. Onları gidip bir yakından görelim. Bu duvarlar elbette Helenistik tiyatroda yok.
0: Yok, evet. Onlar bu sıraya kadar geliyorlar.
1: Tabii o buraya
0: sıfıra kadar geliyor.
1: Bakın orada kesmişler
0: evet.
1: Birinci sırayı.
0: Tıraşlamışlar
1: böyle. Tıraşlamışlar ve bu duvarları koymuşlar ki
0: korunaklı olsun diye.
1: Vahşi hayvanlar seyircilere saldırmasın.
0: Ya da sinirlenen gladyatörler buradan birinin kellesini götürmüş diye.
1: Ya da tam tersi. Yani bir gladyatöre sinirlenen birileri de
0: taraftan.
1: Buralara çok kolay giremesin falan diye. Hakikaten estetik.
0: 1, 2, 3, 4, 5 tane de ara yolu var. En dipleri
1: evet.
0: Saymazsak. Bu ara yollardan da işte bu bir takım sözünü ettiğimiz o ticari longaya mensup insanların yerlerine bu ara yollardan geçiliyormuş hocam.
1: Tabii bu tiyatronun birçok yeri orijinal hali değil.
0: Evet.
1: Evet şunları görüyorum. Bu sıra orijinal sıralar, taşlar.
0: Hı hı.
1: Fakat iki tarafa baktığım zaman oralarda taşların nitelikleri değişiyor, evet. Kaliteleri değişiyor.
0: Belli ki çok yakın tarihte.
1: Yakın tarih. Ümit Serdaroğlu'nun şeyiymiş döneminde. Bu restorasyonu, orkestra dediğimiz şu alan, tiyatronun alanı. Helenistik dönemde daha küçük.
0: Evet.
1: Tabii Roma dönemi gene bu gösterilere sahne olduğu
0: tamamen
1: için.
0: Tamamen kapatılıyor.
1: Şey yapıyorlar, genişletiyorlar.
0: Evet, bir arkaya doğru.
1: Evet, iki katlı bir sahne daha önceden ilave edilmiş ama daha sonra da bu orkestra genişletilmiş.
0: Nurettin hocamızın, yani kazı başkanımızın şöyle bir şeyi vardı. İlk olma özelliğini taşıyan. Burada ön tarafta sahnenin arkasında yapılan kazı açmalarında... buraya ait vazolar ve vazoların üstündeki şekiller, tarihlendirmeler aslında buranın Batı Anadolu'daki ilk sayılabilecek tiyatrolarından birine
1: evet öyle demişti.
0: Denk geldiğini söyledi.
1: Formu üzerinde de, biçimi üzerinde de bir şey söyledi.
0: Evet, atnalı biçiminde yapılmış.
1: Bu kadar iki ucu kapalı bir tiyatroya çok az rastlanır dedi. Hatta burada bir tek vardır dedi.
0: Evet.
1: Doğru.
0: Yamaca dayanıyor. Sırtını böyle evet. Güvenli bir yere veriyor. O yamaca dayamak sadece sırt güvenliğinden değil. Yani toprak kaymasından dolayı değil. Aynı zamanda o hani en önemli şey akustik. Akustik çok önemli.
1: Doğru. Bu tiyatronun da yine Hristiyanlıkla ilgili bir hikayesi var. Her ne kadar yarı efsane, yarı işte yakıştırma gibi... duruyorsa da o hikaye bir gerçek payının da olabileceğini düşünürüz yani.
0: Hangisi hocam?
1: Soyunma odalarına doğru gidiyoruz.

0: Tiyatrodan beni öyle bir çıkarttınız ki anlatacağınızı gerçekten çok merak ediyorum.
1: Yo, dediğim gibi yani yarı gerçek yarı üstüne ilave edilmiş efsanelerle ilgili bir durumdan bahsediyorum.
0: Burası ile ilgili bir efsane.
1: Şu yolla ilgili bir şey var. Bu yol işte limana inen yol biliyorsun.
0: Antik herhalde.
1: Evet. Milattan sonra 56-57 gibi yani 1. yüzyılda buraya bir misyoner geliyor. Daha doğrusu buraya değil, Aleksandria Troya'ya geliyor. Aziz Paul ya da
0: din misyoneri
1: Paulus,
0: değil mi?
1: Paulus tabii. İşte Hristiyanlığı yaymak için. Ve orada faaliyetlerini tamamlıyor. Sonra diyor ki arkadaşlarına, birlikte geldiği arkadaşlara, ben diyor şimdi Assos'a geçiyorum. Siz de sonra limanda beni bekleyin, Assos limanında.
0: Beni buradan alın.
1: Beni buradan alın diyor. Nitekim işte burada bir müddet geçiriyor. Sonra denir ki işte bu limana giden eski çağ yolu, antik yol, buradan Aziz Paul son defa geçti ve Midilli'ye ulaştı. Midilli'den de tabii ki deniz yoluyla Roma'ya gitti ve bu onun son yolculuğuydu. Son yolculuğu. Aziz Paul'ün böyle bir buraya ile ilgili bir hikayesi var. Fakat şunu da belirtmek lazım tabii. Burada mesela ilk Bizans kiliselerini biz genellikle milattan sonra 5. 6. yüzyıllarda evet. görüyoruz. Patlama o zaman oluyor. Evet. Fakat Aziz Paul'ün buraya gelişi milattan sonra 1. yüzyıl. Yani demek ki çok başarılı olamamış. Evet. Ama böyle buradan son yolculuk gibi bir hikayesi de asla sahip
0: son kalmış. Son yolculuğumuz yani. Olmasın ama değil mi? Aziz Paul'u yad edelim
1: yani
0: şimdi.
1: Umarım öyle olmaz.

0: Şimdi alandan içeri girdik.
1: Evet.
0: Önce sizi bir tanıyalım mı? Kimsiniz siz?
1: Ben Gözde Yılmaz. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencisiyim. Aha. 4. sınıf oldum bu sene. 3 yıldır Asos kazılarında çalışıyorum.
0: Harika.
1: Staj gibi diyebiliriz.
0: Evet. Mezun olduktan sonra da devam etmeye
1: düşünüyorsunuz. Devam edeceğim. Tabii herhalde. Akademik olarak devam etmek istiyorum. Tabii olursa inşallah.
0: Şimdi böyle bir alandan içeri girdik. Bu evet. Alan daha henüz yeni kazılan ve yeni keşfedilen.
1: Geçen yıl kazılarına başladığımız ve henüz bu aşamaya geldik.
0: Bilimsel olarak da daha net isminin konmadığı
1: henüz
0: bir
1: konmadı.
0: Alan değil mi?
1: Evet.
0: Ne olması düşünülüyor böyle bölümlerde?
1: Buraya biz henüz belli olmadığı için Agora'nın aşağı kısmında kaldığı için ve büyük bir yapı olduğu için aşağı Agora büyük yapı dedik.
0: Hı hı. Biz şimdi çok... kentin hangi bölgesindeyiz? İsterseniz yön de belirtelim.
1: Biz kentin güneyinde kalıyoruz. Güneyinde aşağı kalıyoruz. Kısmındayız.
0: Evet. Hangi dönemleri görüyoruz hocam burada?
1: Burası öncelikle henüz kuleme tarihlenen ikinci bir cimnazyum olabilir. Fakat dediğim gibi henüz kesin değil. Sonrasında üzerine Roma döneminde ve Bizans döneminde konutlar yerleştirilmiş.
0: Böyle bir ilerleyelim mi hocam? Tabii orada ki. Da size bir şey sormak istiyorum. Şimdi böyle ara duvarları İçine girebiliyoruz değil mi?
1: Tabii ki.
0: Böyle aradaki taşları hangi şeye ait olduğu, döneme ait olduğu, hangi katmana ait olduğu belirleniyor.
1: Burası şu an erken Bizans dönemi.
0: Evet.
1: Tarihleniyor. Zaten duvarların arasında işte kiremitler, düzensiz taşlar. Şurada mesela görüyorsunuz arada bir kesme taş var.
0: Kabartma var.
1: Triglif diyoruz ona. O başka bir yapıdan alınıp Bizans döneminde bu duvarın içine Devşirme taş olarak. Kullanılmış. Bir taş. Bizans döneminde böyle
0: peki,
1: zaten.
0: Peki cimnazyum olduğunu farz edelim.
1: Hı hı.
0: Şu aradaki duvarlar o zaman tamamıyla kalkmış olması gerekiyor değil mi?
1: Bu duvar, şu duvar daha sonra yapılmış konutun duvarları. Hı. Şurada gördüğünüz duvarlar alttaki yapıya yani cimnazyum

0: Alabilecek yapıya ait duvarlar.
1: Şimdi buradan 3'e geçebiliriz. 3'te sanki böyle bir kanal var değil mi?
0: Evet.
1: Bu sene yol olabilir mi bu?
0: Burada bu sene kazıldı burası da. Bu gördüğünüz gibi burası taşlık bir alandı geçen yıl çalışmalarımızda.
1: Evet.
0: Bu sene kazdık ve buradan sıvı depolama kapları çıktı.
1: Depolama
0: alanında olabilir.
1: Anladım.
0: Gideceğiz bugün.
1: Mozaiği burada mı bulmayı şey yapıyorsunuz?
0: Şöyle bir şey.
1: Hesaplıyorsunuz.
0: Yan tarafta bir mozaik var, onu anlatacağım aslında size.
1: Evet.
0: Yakın bir yerde ama onun devamı olabilecek bir mozaik olamaz. Yani farklı bir mozaik olabilir.
1: Taban mozaiği değil mi bu?
0: Taban mozaiği. Onu nereden anladık? Dünkü eleme sonuçlarında toprağı eliyoruz biliyorsunuz. Mozaik parçaları, sıva parçaları gelmeye başladı. Küçük taşlar.
1: Evet.
0: Mermer, kireç taşından oluşan. Bunun sonucunda gelebilme ihtimali olduğunu düşünüyoruz ama çıkmayabilir. Yani şu an gördüğünüz gibi çok belirgin bir şey yok. Burada bir devrimi sütun parçası var.
1: Evet. Burayı böyle çok korunaklı yapmışsınız. Evet. Etrafı dikenli tellerle. Muşambanın üzerine bir plaka örtmüşsünüz. Hiçbir şekilde oradan görüntü alamıyoruz.
0: Alamıyorsunuz.
1: Orada ne var? Bunu yapma amacınız nedir?
0: Orada geçen yılki çalışmalarımızda M.Ö. 3. yüzyılda tarihlenen Helenistik dönemi, yani aşağıdaki yapının zemini olabilecek çok güzel bir mozaik çıktı.
1: Evet. Biz bunu görebileceğiz mi?
0: Sizin arşivimizde
1: var ya da ASOS'un kazı sayfasında internet.
0: Sayfamızda da görebilirsiniz. Oradan
1: görebilirsiniz.
0: Güncel olarak paylaşıyoruz çalışmalarımızı.
1: Tamam.
0: Arşivden de fotoğraf alabilirsiniz.
1: O ne kadar kapalı kalacak?
0: O şu an için kapalı. Bu alanda biraz daha biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kuzeye doğru devam eden bir mozaik o.
1: Evet.
0: Hocamız devamını açmaya karar verdiği anda onu açıp devamını kazacağız. Tabii buradan başlayacağız. İçinde bir de onun koruyucu kumları var.
1: Koruyucu kumlar da var. Merak ettiğim için soruyorum. Toprak her zaman daha iyi saklar değil mi?
0: Evet, açtığımız zaman tabii ki bütün yağmura, rüzgara, kara her şeyi açık bırakıyoruz.
1: Tabiata maruz kalıyor.
0: Bozulmasına sebep oluyor.
1: O zaman şimdi şöyle yapalım. Geldiğimiz yerden çıkalım. Bir de yapının dış cephesine bakalım.

0: açmasını yaptığınız büyük yapının dışına çıktık. Andezit taşlardan döşeli bir yol var.
1: Evet, aynı şekilde yapının dış duvarlarını da görüyoruz. Yine evet, andezit kesme bloklardan oluşan. Yani bu bizim ana yapımız.
0: Ana yapımız.
1: Evet. Üzerine daha sonra başka konutlar yapılmış daha geç dönemlerde.
0: Bir de mozaiklerle ilgili çok önemli bir şey söyleyecektiniz bize.
1: Evet, mozaiğimiz bizim geçen yıl bulduğumuz mozaiğimiz M.Ö. 3. yüzyıla tarihlenen ama günümüze kadar en iyi korunmuş mozaik.
0: Troas bölgesinde mi? Yoksa bütün Batı Anadolu'da mı? O tarih içindeki mi?
1: O tarih içindeki. Yani M.Ö. 3. yüzyıla tarihlenip koruna gelmiş. En koruna gelmiş mozaik. Bizim için en güzeli bir mozaiğimiz var.
0: Evet, bir de siz bulduğunuz için herhalde,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, ben buradayken benim açma sınırlarımda çıktı. Sonra okul açılınca ben okuluma döndüğümde o arkadaşım devam etti.
0: Harika. Peki, yani gerçekten çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok bilgilendik. Bizi misafir ettiniz.
1: İnşallah daha sonra ilerleyen zamanlarda yine görüşürüz, birlikte oluruz yeni yapılarımızla.
0: Siz açın, biz mutlaka geliriz.
1: Biz açmaya devam edeceğiz, siz de bekleriz.
0: Teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

0: proleteryon. Yani kent meclisi.
1: Evet.
0: İşte bütün önemli kararların alındığı, yönetim kademesinin tartıştığı yer. O kurulduğu dönemde de sadece batıdan giriliyormuş. Çünkü batı buradan Agora'ya açılıyormuş. Yine hocanın yazmış olduğu kitapta, Nurettin Aslan'ın yani Gazi Başkanı'nın 18 Mart Üniversitesi Profesör Doktor Nurettin Aslan'ın yazmış olduğu kitapta 1-2-3 cephesi de kapalı. Bir tek evet. Önü açık. İçeride 4 sütun var. Sütunlar çatıyı taşıyabilecek ağırlıkta olan sütunlar ama bir tanesi yok. Şu anda içeride 1-2-3 sütun var. Bir tanesi devrilmiş olarak yatıyor. İçeride demir bir kararların konuşulduğu yerler ve içerideki meclis üyelerinin de ahşaplara oturduğu.
1: Burası biraz diğerlerine göre farklı.
0: Bana küçük gibi geldi.
1: Hem küçük hem de bir basamak sistemi yok burada.
0: Yok, evet, sadece şuradan düz giriyorsunuz.
1: Galiba yine işte kayıtlarda belirtildiğine göre tahta sıralar konuluyormuş. Ahşap. Buraya.

0: ve o ahşap sıralarda herhalde bir demirin üzerine evet. oturtuluyor filan. Yani bir portatif tribün görüntüsünde bir şey. Bazı duvarlarda da
1: heykel kaideleri var.
0: Heykel kaideleri değil, o şeylerin sıraların oturtulduğu
1: demirlerin izleri
0: evet. işte bir iki tanesinde görülüyor.
1: Görülüyor, evet, doğru söylüyorsunuz. Yine ana kayaya oyularak yapılmış, andezit taş kullanılmış.
0: Evet, yerde zaten bir evet doğal bir kaya üzerine kurulmuş bir yer. Şimdi burada bir takım böyle manasız detaylar var. Mesela şu köşede çirkin görünümlü bir duvar var.
1: Sanki
0: köşeden
1: onun üstünde
0: çıkmış.
1: Bir şey varmış gibi değil mi?
0: Evet. O duvar dört tarafa da yapılmış.
1: Sonradan yapılmış ama o eklek bir şey.
0: Bizans döneminde eklenmiş onlar. Çatıyı taşıyabilmesi için böyle işte çok hani
1: uyduruk.
0: Kötü müteahhit işi evet. bir şey yapmışlar. Destek yapmışlar. Diğer taraftan senin söylediğin heykeller var.
1: Evet, heykel kaidelerinin altında.
0: Bazı kaideleri görüyoruz. Onlara hani altında yazılar var.
1: Evet.
0: Bakarız ama çok fazla işte
1: kentin doğusunda.
0: Hani manzaranın dışında evet. çok fazla konuşacak da bir şey yok aslında.
1: Önünden şöyle bir yol iniyor. Herhalde antik limana inen bir yol var.
0: Hem antik limana inen yol var. Onu iyi söyledin. Şuradan merdivenden gelen bir şey.
1: Yukarıdan
0: bir
1: gelen
0: yol. Evet.
1: Bir yol.
0: Merdivenle insanlar oradan iniyorlar. Brutalyon'un önünden geçiyorlar. Ve bu yolu işte limana bağlayan bir şey yapıyor.
1: Evet.
0: Bağlantı kuruyor yani.
1: Fazla da bir veri yok yani.
0: Etrafında çok fazla yapılaşma olmuş Bizans'a doğru.
1: Evet.
0: Hatta
1: zaten bunun hemen yan tarafı.
0: Diğer tarafta konutları görüyoruz.
1: Konutlar, evet,
0: temeller
1: Bizans'ın yerleşkesini
0: açık.
1: Görüyoruz.
2: Mehremkale'ye gömerim ümitlerimi, hayallerimi, nefesimi. Bedenimle birlikte, batan güneşin peşinde tüm hayallerimi başka bir antik kente doğru yönlendiririm. Assos'a veda eder.

0: 4 yarışmacımız da burada. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Aramıza yeni bir isim katıldı. Feyza Hanım merhabalar.
2: Merhabalar.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
2: 13-4-1957 İstanbul doğumluyum. Karşı tarafta oturuyorum Kadıköy'de. Biraz zor da olsa buraya yetişebildim. Tasarımcıyım. Bir tarafta kozmetik uzmanıyım. İncelemeyi çok severim. Yarışma programlarına bayılırım. Sizinkine de bayıldığım için geldim. Çok güzel geçeceğine inanıyorum.
0: Ya doğum tarihinizi gün, ay, yıl olarak verdiniz. Az önce

0: Ki cevabınızda yine işin içerisine yaşı karıştırdınız. Efendim, yaşlanmak değildir asıl mesele olan, yaş almaktır aslında. O yüzden son derece zarif bir hanımefendi ve bir yarışmacı olarak aramızda bulunduğunuz için size hoş geldiniz diyorum.
1: Ben de çok teşekkür ederim.
0: Memnun olduk. Evet. Paris bileti şu anda alındı efendim.
2: Oo, çok
1: öyle
2: güzel.
1: Mi?
0: Evet.
1: Ben de gidebilir miyim?
0: İşte bu akşam eğer iyi bir performans ortaya koyarsanız siz de bir yerlere göndeririz biz cevap sorduğu ekibi olarak.
1: Ben ekonomik giderim. O da özel yani.
2: Batuhan Bey dün yüzüğünü takmadığı için Paris'e yalnız başına gidebilir. Belki beni de götürmek ister bilmiyorum.
1: Yok, ben karısıyla arka koltukta gelirim.
2: Şöyle
0: yüzük dediniz. Son cevapta siz dün, biliyorsunuz.
2: Dün Batuhan Bey yüzük takmamıştı biliyorsunuz. Bugün de takmamış kendisi. Ben farkına vardım. Ama eşi hala farkına varamamış demek dün yarışmayı izledikten sonra. Paris'e benimle gitmek zorunda kalacak. Çünkü finale ben çıkardım kendisi.
1: Yok vallahi güven meselesi yüzüğe bağlıysa ben öyle bir yüzükle evliliğimi bitirdim.
0: Özge Hanım, dün son ana kadar aslında final şansınız vardı ama İlker Bey o şansı elinizden aldı. Çünkü ikiniz de doğru cevap verdiğiniz için puanlar bölüşüldü. Ama bir önceki yarışmamızda Beyza Hanım, Özge Hanım da finalistti ve cevap vermeme hakkını kullanmıştı. Zorlu bir rakip olduğunu da evet belirtelim. Bugün nasılız?
3: Bugün daha iyiyim. Ben de artık Bulgaristan'a falan giderim kazandığım ödüller. Yani bugün heyecanımı yenerek
0: kasada
3: geldim.
0: Kasada hala 1000 lira olduğunu biliyorsunuz
3: evet
0: zaten.
3: Onu unutmadım aklımda. İnşallah devamını tamamlamaya geldim. Ben de artık ona göre seyahat planları yapacağım.
0: Peki. 4 yarışmacımız da hazır. Ve Feyza Hanım için aynı zamanda bizimle birlikte olan izleyicilerimiz için formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Tamam. Final bölümüne kadar 3 etabımız var. 1. etap bilgiye dayalı bir etap. Her bir sorunun değeri 1000 puan. Bir kişi bildiği takdirde 2000 puan kazanacak. 2. etap dikkat etabı. Bu kez puan değeri 2000. Beni dikkatle dinlemeniz gerekiyor çünkü cevap sorunun içinde yer alıyor. 3. etabımız akıl oyunları etabı ve 3000 puan değerinde. Dün olduğu gibi bugün de belki yarışmamızın seyrini değiştirebilir. Ve finalde de 5000 lira para ödülümüz var. Orada da en fazla puan alan yarışmacımızla birebir yarışacağız.
1: Kaybedenler ne alıyor?
0: Kaybeden, en kötü kaybedeni buradan hep beraber uğurluyoruz Feyza Hanım. Diğer 2 yarışmacımızla yolumuza devam ediyoruz. Finalist de artık kendi seçeneğine bağlı. Ya 1000 lirayla bir sonrasında bizimle
1: birlikte
0: olacak.
1: Ya da bana
0: olacak
1: verir biraz.
0: Feyza Hanım bayağı bir erkenden yarışmanın aslında heyecanını üzerinden attı.
1: Attım.
0: Yavaş yavaş girdiniz siz moda.
1: Ben bir geri çıkamayacağım bir daha.
0: O zaman cevap soruda başlasın mı? Var başlasın, mı sorunuz?
1: Başlasın.
0: Buyurun.
4: Hangi kameraya konuşacağım? Şu mu? Canım eşim, seni çok seviyorum. Sen benim bir tanemsin. Ela gözüm benim.
0: Batuhan Bey'den yarışma öncesinde eşine seslenişi aldıktan sonra yarışmamızı başlatıyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. 1. etaptayız. 1. etap ve yarışmamızın ilk sorusunun konu başlığı geliyor şimdi.

Gürül gürül akıyor sular. Şelaleler konu başlığımız. Antalya'nın aynı isimli nehri üzerinde bulunan ünlü bir şelalesidir. Adını ilçesinden alır. Irmak sularının 3-4 metrelik bir falezden düşmesiyle meydana gelir. Az bir yükseklikten dökülmesine rağmen geniş bir alan üzerinde yüksek bir debiye akar. Doğa ile baş başa kalmak isteyenlerin en çok tercih ettiği yerlerden biridir. Sorumuz gelsin. Antalya'nın ünlü şelalesinin adı nedir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Güney'den çıktık yola. Bakalım son adresimiz neresi olacak yarışmamızda? 5 saniye süremiz kaldı. Gördüğüm kadarıyla herkes yazdı. Cevaplarınız lütfen. Özge Hanım.
1: Manavgat Şelalesi.
0: Batuhan Bey.
2: Manavgat.
0: Orada bir kalp görüyorum.
2: Eşimin ismi Burcu.
0: Burcu Hanım'a da.
3: Manavgat.
0: Beyza Hanım da Manavgat dedi.
4: Manavgat.
0: Manavgat mı yoksa?
4: Düden Şelalesi yazmıştım onu.

0: sildim. Silememişim.
1: Silememişsiniz.
0: Manavgat Düden olarak kabul ediyorsanız o şekilde.
1: Manavgat Düden.
0: Şimdi Düden Şelalesi Antalya'da. Başta Düden diye düşünmüştüm. Daha sonra ilçesi olarak vurguladığınızı düşünerek Manavgat'a çevirdim ama silmedim.
1: Silemediniz mi? Yani
0: silemedim. Yani hemen
1: silemediniz.
0: Evet, silemedim.
1: Cevabınız ne?
0: Manavgat Şelalesi.
1: Manavgat Şelalesi. Peki, dört yarışmacımız Manavgat yazdı. Var mı bu şelaleye giden?
2: Var. Daha yeni oradaydık. Çok sevdiğim eşimle beraber gittim.
3: Ay Allah.
1: Beraberdiniz.
2: Evet, oradaydık.
1: Beyza Hanım, siz gittiniz mi?
3: Gittim.
1: Manavgat'a.
3: Evet.
1: Siz İlker Bey?
0: Gittim ben de.
1: Özge Hanım?
4: Ben gitmedim.
1: Siz gitmediniz.
4: Hayır.
1: Gitmediğiniz halde acaba doğru cevabı verdiniz mi? Görelim.
3: Coğrafyadan.
1: Manavgat Şelalesi doğru cevaptı. Düden'le Manavgat'ı genellikle karıştırırlar İlker Bey. O yüzden ısrarlı bir şekilde sordum. Cevaplarınızı koyabilirsiniz. Düden başka bir şelaledir.
0: Başka bir, aynı ilde başka bir şelale.
1: Lara'ya daha yakındır. Evet. Yani Antalya'da Lara'ya yakındır.
0: Başta öyle düşünmüştüm aslında. Sonra ilçe vurgusunu yaptığınızı düşünerek Manavgat'a çevirdim.
1: Peki. İkinci sorumuza geçiyoruz.
3: Geçelim.
1: Önce konu başlığımız gelsin. Önce müsaadenizle hep birlikte alkışlayalım isterseniz. Evet. Çünkü televizyon tarihine damga duran bir dizi ve o dizide rol alıp da hayatını kaybeden birçok oyuncu var. Allah rahmet eylesin diyelim. Kalanlara da uzun ömürler dileyerek Bizimkiler dizisiyle ilgili notlarımı paylaşıyorum sizinle. Türk televizyonculuk tarihinin en uzun süren dizilerinden biri. İlk olarak 7 Ocak 1989 tarihinde yayınlandı. Tam 13 sene kesintisiz olarak ekranlarda kaldı. Dizi bir apartmanda oturan yöneticisinden kapıcısına kadar 7 farklı ailenin gündelik yaşamını anlatıyordu. Karakterlerin çoğu adeta ekol oluşturmuşlardı. Başrollerde Şükrü ve eşi Nazan. İki kolunda horozlarıyla gezen katil. Benim adım Cemil ve koş Sevim koş ünlemleriyle hafızalarımızda yer eden Cemil, buyurun diye herkesi karşılayan kapıcı Cafer ve tabii ki huysuz ve cimri apartman yöneticisi Sabri Bey ve daha niceleri. Sorumuz gelsin. Bizimkiler dizisinde kapıcı Cafer karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Süreniz başladı.

0: 5 saniye süremiz kaldı. İkinci sorumuzun cevaplarını göreyim lütfen. Özge Hanım.
1: Ercan Yazgan.
0: Batuhan Bey.
2: Cevap yok.
0: Hiçbir isim gelmedi mi
2: yok,
0: aklınıza?
2: Yok, hayır.
0: Beyza Hanım.
3: Ercan Yazgan. Benim yaşımdaydı çünkü bunlar.
0: Ve bir de gözyaşı bıraktınız.
3: Evet, çünkü arkadaşımın da erkek arkadaşıydı.
0: Öyle mi?
3: Evet.
4: Ercan Yazgan.
0: Siz de Ercan Yazgan dediniz. 3 tane Ercan Yazgan cevabı var. Neden ismini yazmadınız?
4: Son 5 saniye aklıma geldi. Hızlı hızlı hani yazarken sürede olmasın diye E. Yazgan dedim.
0: Peki Ercan Yazgan dediniz, Ercan Yazgan dediniz, Ercan Yazgan dediniz. Batuhan Bey'in aklına gelmedi. O halde cevabımızı görelim lütfen. Ercan Yazgan doğru cevaptı. Lakin yarışma öncesinde de özellikle ifade etmiştim, her bir harfin dahi önemli olduğunu ve sorumun içerisinde isim ve soyadı da mutlaka yazmanız gerekiyordu İlker Bey. Belki son anda aklınıza geldi ama E nokta yazmanız, doğru cevap vermeniz anlamına gelmedi. Biraz önce de Manavgat ve Düden'i beraber yazdınız. Orada en azından yarışmanın ilk sorusu diye iyi niyetli bir şekilde size puan verdim. Ama kusura bakmayın, burada puan veremeyeceğim.
4: Canınız sağ olsun.
0: Bu yüzden bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İsim, soyad, ne istiyorsam o şekilde yazmanızı istirham ediyorum sizlerden. Bizimkiler dizisinden yeni sorumuza geçiş yapıyoruz. Para, para, para. Aramızda bir yatırımcı uzmanı var. Feyza Hanım, Batuhan Bey. Bakalım bu soruya nasıl cevap verecek? Ben de merakla bekliyorum. Kağıt para icat edilmeden önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar değişim aracı olarak kullanıldı. Tarihteki ilk madeni para basımı M.Ö. 7. yüzyılda Anadolu'da gerçekleştirildi. Bu ilkel madeni paralar altın ve gümüş karışımı bir alaşımdan oluşuyordu. Kağıt paranın bulunması ile değerli madenleri para yapma işi yavaşladı. Sorumuz gelsin. Tarihte ilk madeni parayı kimler bulmuştur? 20 saniye süreniz başladı. Okul yıllarına götürdüm sizi bu soruyla.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Özge Hanım.
1: Yanlış. Lidyalılar.
0: Batuhan Bey.
2: Anladım. Aynı şekilde Lidyalılar.
3: Ben yanlış yazdım.
0: Siz ya Anadolu'da...
3: Anlamadım soruyu. Heyecandan anlamadım soruyu.
0: Soruyu anlamadınız.
3: Evet.
0: Peki İlker Bey.
4: Lidyalılar.
0: Üç Lidyalılar var ve bir de yanlış. Heyecandan hiçbir şeyi hatırlayamadığını söyleyen Feyza Hanım var.
3: Lidyalılar tabii. Onlar daha genç.
0: Doğru cevap Lidyalılar bu Feyza Hanım, öyle mi?
3: Öyle.
0: Öyle.
4: Biz daha genciz ama herhalde para 5 yıl önce falan bulundu. O yüzden
3: hayır,
4: bilmiyor
3: Feyza
4: Hanım.
3: Değil, yeni okullarınızı bitirmiş olmanızdan.
0: O zaman cevabı görelim mi? Buyurun evet. Efendim. Lidyalılar doğru cevaptı. 3 yarışmacımız puanlarını arttırıyor. Feyza Hanım hatırlayamadığını ifade etti. Sağlık olsun diyelim. Ve birinci etabın son sorusuna geçiş yapıyoruz. 4. sorumuz yine 1000 puan değerinde. Konu başlığımıza bakalım.

Zeugma Antik Kenti konu başlığımız. Bu ünlü mozaik Gaziantep'teki Zeugma Antik Kenti'nde bir villanın 300 metrekarelik tabanının parçası olarak bulundu. Mozaikteki kişinin cinsiyeti tartışma konusu olsa da Yunan tanrılarının annesi Gaia ya da Büyük İskender olabileceğine dair farklı görüşler var. Ancak mozaik üzerindeki kişinin saç örgülerinden dolayı halk arasında günümüzdeki adını almıştır. 2011 yılından beri Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenen eser Gaziantep'in simgesi haline gelmiştir. Sorumuz gelsin. Gaziantep'te bulunan ve Zeugma Antik Kenti'ne ait ünlü mozaiğin adı nedir? Süremiz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Var mı acaba Zeugma Antik Kenti'ni ziyaret eden, Gaziantep'e giden yarışmacımız? Özge Hanım.
1: Gittim.
0: Gittiniz, evet. Gördünüz.
1: Evet.
0: Ne güzel. Gaziantep çok güzel bir şehirdir. Çok
1: Gaziantep,
0: severim ben Gaziantep'i.
1: Güzel bir şehir. Kültürel açıdan zengin, şehirciliği çok güzel. Ben en beğenerek gezdiğim şehirlerden bir tanesi.
0: Anadolu'da birçok medeniyetin...
1: Beşiği.
0: Yerleştiği, yaşadığı ve çok fazla tarihsel olaylara tanıklık eden bir şehirdir Gaziantep. Cevaplarınız lütfen.
1: Berat.
0: Özge Hanım.
1: Çingene kızı.
0: Çingene kızı cevabını verdi Batuhan Bey.
2: Ya kızı olduğunu biliyordum da işte ne kızı diye
0: hatırlayamadım.
2: Aklıma gelmedi.
3: Ben de hatırlamadım. Zeus Memozeydi.
0: Sizin cevabınız biraz farklı olmuş Feyza Hanım. Peki İlker Bey.
4: Cevap veremedim ama iş için de olsun, özel hayatımda da olsun 20'ye yakın Gaziantep'e gitmiştim. Zeugma konu başlığını görünce nerededir diye sorarsanız diye çok sevinmiştim aslında. Gaziantep'i biliyordum çünkü. aslında birçok soruyu bile biliyordum o konu başlıklı ama bilemediğim yerden çıktı maalesef.
1: Bilemedik.
0: Acaba adın ne diye sorduk. İşte cevabı verelim. O mozaiğin adı Çingene Kızı olacaktı. Özellikle

0: detayı verirken saçlarındaki örgülerden bahsetmiştim.
1: Ama bazı erkek, ben onları bakıyorum, bazı erkeklerde de var. Yani ne olduğu belli değil aslında bence.
0: Ama adı Çingene Kızı olarak adlandırılıyor.
1: Öyle, öyle sandım.
0: Böylelikle çarpı 2 puan aldınız Özge Hanım, tebrik ediyorum.
2: Teşekkürler.
0: 3100 oldu puanınız ve önemli bir avantaj elde etti tabii ki. Ama daha 2000 var, 3000 var. Daha yolumuz bayağı bir uzun. İlk etabı geride bıraktık. Özge Hanım'ın liderliğiyle tamamladı birinci etap. İkinci sırada Feyza Hanım'ı görüyorum. 750 puanınız var. İkinci olduğunuzu biliyor muydunuz?
1: Yok. Hiç haberim yok.
0: Bir sürpriz oldu yani.
1: Sürpriz oldu. Şimdi de sonuncu olacağım.
0: Batuhan Bey ve İlker Bey ikisinin de 600'er puanı bulunuyor. Şimdi ikinci etaba geçiyoruz. İkinci etap dikkat etabı,
1: evet,
0: olacak.
1: Evet, en zoru.
0: Her bir sorunun puan değeri 2000 artık bundan böyle. Yine 4 soru yönelteceğim sizlere. İkinci etapta yolumuza devam ediyoruz. Cevap soruda ikinci etapla devam ediyor. Ve ikinci etap demek dikkat etabı demek. Yarışmacılarımızın beni dikkatli bir şekilde dinlemesi gerekiyor. Çünkü cevap sorunun içinde yer alacak ve 2000 puan değerinde. Bir kişi bildiği takdirde 4000 puan kazanma başarısı elde edecek. Büyük ses, büyük sanatçı İbrahim Tatlıses'in o unutulmaz türkülerdendir tabii, Ayağında Kundura. Onunla beraber bakalım sorumuzun içinde ne varmış. Bilinen ilk ayakkabı türü milattan önce 8000'li yıllarda Amerikan yerlileri tarafından yapılan sandaletlerdi. Mısırlılar milattan önce 3500'lerde ıslatılmış kumda ayaklarının kalıplarını çıkarıyor. Bu kalıplarda şekillendirdikleri ham deriden sandalet yapıyorlardı. Roma imparatorlarının giydiği sandaletler altındandı. Mısırlı kasaplar yerdeki kandan ayaklarını korumak, Moğol atlıları da üzengilerini daha iyi kavrayabilmek için ayakkabılarına topuk eklerdi. 18. yüzyılda erkeklerin giydiği en popüler ayakkabı çizmelerdi. Altı lastik ayakkabılar ilk olarak Amerika'da yapıldı ve bunlara Cat adı verildi. Kadınlar için ilk bot 1840'ta Kraliçe Victoria için dizayn edildi. Sorumuz gelsin. Hangi uygarlık atların üzengilerini daha iyi kavrayabilmek için ayakkabılarına topuk ekliyordu? 20 saniye süreniz başladı.

0: son anda Feyza Hanım, eğer bir cümle daha yazarsanız, kelime yazarsanız kabul etmeyeceğim.
1: Yok yok, yazmayın.
0: Süreniz bitti çünkü.
1: Yani iki arada kaldım gene.
0: İki arada kaldınız. Bakalım hangi arada kalmışsınız, onu hep birlikte görelim o halde. Buyurun cevaplar lütfen. Özge Hanım.
2: Moğollar.
0: Moğollar yanıtını verdi. Batuhan Bey.
3: Moğol atlıları.
1: Göktürkler.
0: Feyza Hanım.
1: Göktürkler.
0: Göktürkler. Ve İlker Bey?
4: Mısır olarak cevapladım. Moğol ve Mısır arasında kalmıştım. Mısır tercih ettim.
0: Evet. Mısırlılar diye bir ifade kullandım. Feyza Hanım, hiç Göktürkler dedim mi?
1: Demediniz.
0: Demedim.
1: Boş kalmasın diye yazdım.
0: Son anda yazdığınız o muydu?
1: Oydu, evet, maalesef.
0: Bir şey yazmamış olmayayım dediniz.
1: Evet, yani kör cahil olmayayım.
0: Şansı acaba tutar mı diyor musunuz iç içinizden?
1: Tutmaz. Çok üzücü.
0: Tutmaz değil mi?
1: Yok.
0: Bence de tutmaz.
1: E biliyorum zaten.
0: Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Mısırlı kasaplar yerdeki kandan ayaklarını korumak, Moğol atlıları da üzengilerini daha iyi kavrayabilmek için ayakkabılarına topuk eklerdi. Cevap soruda. Moğollar doğru yanıt olacaktı tabii ki ve böylelikle puanları ikiye böldük. Özge Hanım 4100 puana ulaştı. Batuhan Bey de ikinci sırada şu anda, puanını 1600'e çıkardı. İkinci etabın ilk sorusunda puanlar bölüşüldü. Acaba yeni soruda durum ne olacak? Buyurun, geliyor şimdi konu başlığımız.

Dünyadaki festivaller. Konu başlığımız, beni lütfen dikkatle dinleyin. İspanya'da gerçekleştirilen domates festivalinde yaklaşık 50 ton domates kullanılarak tüm şehir bir hafta boyunca domatese bulanıyor. İtalya'da gerçekleşen Venedik Festivali'ne ise uzun ve gösterişli elbiseler giyen porselen maskeli insanlar katılıyor. İskoçya'da gerçekleştirilen Ateş Festivali ise Viking kostümlü insanların yanan meşalelerle dolaştığı eğlenceli bir festival olarak kutlanıyor. Dünyanın en ünlü festivallerinden birisi ise şüphesiz Brezilya'da gerçekleştirilen Rio Karnavalı. Samba okullarına katılımıyla gerçekleşen festival, dansçı kızların iddialı şovlarına sahne oluyor. Sorumuz gelsin. Ateş Festivali hangi ülkede gerçekleştirilmektedir? 20 saniye süreniz başladı.

0: 5 saniye süre kaldı. Süremiz sona erdi. 4 yarışmacımızın cevaplarını göreyim lütfen. Buyurun. Özge Hanım.
1: İskoçya.
0: Batuhan Bey.
2: İskoçya.
3: İspany.
0: Feyza Hanım.
3: İspany.
0: Farkınızı yine ortaya koydunuz siz.
3: Nasıl?
0: İspanya dediniz.
3: Evet.
0: Ve İtalya. İtalya. Bir İspanya, bir İtalya, 2 İskoçya yanıtını görüyoruz. Az önce bahsetmiş olduğum festivallerden herhalde kulağınıza en çok aşina olduğunuz Rio olsa Rio. Gerek değil mi?
2: Venedik.
0: Venedik diyorsunuz.
2: Oraya gitmiştik, hatta orada maske almıştık. Evimizde bir köşesinde duruyor.
0: Festivale katıldınız mı?
2: Yok, katılmadık. Şubat ayında bildiğim kadarıyla festival.
0: 40 gün sürüyor o festival. Doğrudur. Herkesin yüzünde maske vardır.
2: Doğrudur. Balayına gitmiştik.
0: San Marco Meydanı'nda da orada herkes o festivalde güzel bir şekilde eğlenirler.
3: Ateş de vardır.
0: Ateş de var diyorsunuz.
3: Gördüm ben çünkü.
0: Ama İspanya'da değil Feyza Hanım.
3: İspanya'da değil, çok.
0: İspanya'da değil. Acaba ben ne demişim? Doğru cevabı görelim. İskoçya'da gerçekleştirilen Ateş Festivali ise Viking kostümlü insanların yanan meşalelerle dolaştığı eğlenceli bir festival olarak kutlanıyor. 2 doğru cevap var. Az önceki gibi Özge Hanım ve Batuhan Bey puanlarını yine arttırdılar İskoçya'da. İskoçya'nın kuzeyinde zamanın Vikinglerine karşı olan saygılarından dolayı, minnettarlıklarından dolayı onlara yönelik bir festivaldir. İçlerinden bir tanesi Viking kostümü giyer. Daha sonrasında o işte o festivalin lideri konumundadır. Ve gündüz erken saatte başlar. Geceliğin bütün herkes eline ateş alır. Yollarda yürümeye başlarlar ve en son bir Viking gemisi yakılarak bu festivalde sona erer. 2 senedir pandemi nedeniyle erteleniyor. Onu da söyleyeyim ben izleyicilerimize. 6. sorumuzu geride bırakıp yeni sorumuza geçelim mi?
3: Geçelim, geçelim.
0: Bakalım konu başlığımız ne? Rüzgarlar. Konu başlığımız. Türkiye'de esen rüzgarlar yönlerine göre farklı isimlerle adlandırılır. Keşişleme İstanbul yöresinde güneydoğudan esen rüzgara denizcilerin verdiği addır. Akgel olarak da anılır. Güneyden esen kıble oldukça sıcak ve nemli bir rüzgardır. Türkiye'nin batı kesimlerinde güneybatı yönlerinden esen sıcak bir rüzgar olan Lodos'un hızı zaman zaman saatte 130 kilometreye ulaşabilir. Bu nedenle denizciler için oldukça tehlikelidir. Kuzeybatıdan esen karayel yağmurlu bir dönemi izleyen 2-3 gün boyunca görülür. Kuzeyden esen yıldız oldukça soğuk bir rüzgardır. İsmi kutup yıldızına istinaden balıkçılar tarafından verilmiştir. Sorumuz gelsin. Akgel olarak da anılan rüzgarın adı nedir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Ya acaba benim verdiğim bilgileri en dikkatli kim dinlemiş? Dört yarışmacımızın cevabını göreyim lütfen.
1: Karayel.
0: Özge Hanım.
1: Keşişleme.
0: Batuhan Bey.
2: Aynısı, keşişleme.
0: Özge Hanım da aynı cevabı verdiğinizde yüzünüzde bir böyle hoşnutsuzluk var Batuhan Bey.
2: Hata yapmasını bekliyorum da.
0: Çünkü şu anda lider durumda.
2: Yani.
1: Karayel.
0: Karayel dediniz Beyza Hanım. Ve İlker Bey?
3: Keşişleme.
0: Keşişleme 3. Yarışmacımızın cevabı Feyza Hanım da Karayel dedi. Acaba ben ne demişim? Doğru cevabı görelim. Cevap soruda. Keşişleme İstanbul yöresinde güneydoğudan esen rüzgara denizcilerin verdiği addır. Akgel olarak da anılır. Cevap soruda. Doğru cevap keşişleme olacaktı tabii ki ve 3 yarışmacımızın önündeki şu anda puanların arttığını görüyoruz. Feyza Hanım, hala heyecan mı?
1: Bilmiyorum, dikkat zayıflaması yaştan dolayı.
0: 8. sorumuza geçiş yapacağız. 8. soru, 2. etabın son sorusu. Yani 2000 puan değerindeki son sorumuz bu. Yine dikkatle dinleyeceğiniz bir soru yani. Önce konu başlığımıza bakalım.

0: İbrahim Paşa Sarayı konu başlığımız. İbrahim Paşa Sarayı, Sultan Sarayları dışında günümüze kadar gelebilen tek özel saraydır. İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda bulunur. İkinci Beyazıt döneminden kalma bu taş saray, o zamanlarda At Meydanı Sarayı olarak anılırdı. Sultan Süleyman sarayı tamir ettirdi ve kız kardeşi Hatice Sultan'la evlenen İbrahim Paşa'ya hediye etti. Saray İbrahim Paşa'dan sonra birçok sadrazam ve kaptanı derya tarafından kullanıldı. Sonrasında ağır, boyahane, defterhane, akıl hastanesi, cezaevi gibi birçok farklı şekilde işlev gördü. Günümüzde ise Türk İslam Eserleri Müzesi olarak kullanılıyor. Sorumuz gelsin. İbrahim Paşa Sarayı'nın 2. Beyazıt dönemindeki adı neydi? 20 saniye süreniz başladı. Sekizinci sorumuz, yani ikinci etabın son sorusu. İlker Bey de yazdı. Feyza Hanım hala düşünüyor. Batuhan Bey şimdi yazıyor. Son 2 saniye. Feyza Hanım, yazdığınız takdirde kabul edemeyeceğim maalesef.
1: Son 2 saniyede sonunu getirmedim. Başını yazdım.
0: Ne yazdığınızı bilmiyorum.
1: Göreceksiniz.
0: Görelim o zaman. Sonunu hep beraber getir. Buyurun. Özge Hanım, cevabınız?
2: At Meydanı.
0: At Meydanı dediniz. De Batuhan Bey?
3: Ben hatırlayamadım. Sultanahmet Sarayı yazdım.
0: Sultanahmet Sarayı dediniz.
1: Feyza Hanım, At Meydanı'na yetişemedim. At yazdım.
0: At yazdınız. Hatta evet. Atın T'sini de koyamamışsınız. Al gibi çıkmış.
1: Şurada var, bak şurada var.
0: Ufacık bir şey at olarak kaldı orada.
1: At Meydanı diyecektim, yazın yetişemedim.
0: İlker Bey?
4: At Meydanı Sarayı.
0: At Meydanı Sarayı. İki yarışmacımız At Meydanı yanıtını verdi. Sultanahmet Sarayı demiş ve Feyza Hanım son anda aklına geldi ama süre maalesef bitmişti. Devamını getiremedi. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. İkinci Beyazıt döneminden kalma bu taş saray, o zamanlarda At Meydanı Sarayı olarak anılırdı. Cevap soruda. At Meydanı Sarayı olarak anılırdı ve Özge Hanım'la İlker Bey bu kez şu anda eksik Özge ya. Hanım üst üste puanları arttırmayı başarıyorsunuz. Dolu dizgin gidiyorsunuz.
2: Bugün artık antrenmanlıyım. Bir zahmet. Yanlış cevap versem ayıp olurdu.
0: Evet, ikinci etabı bitirdik böylelikle. At Meydanı Sarayı doğru cevaptı. İkinci etabın sonunda puan durumu ne oldu?

0: bir hatırlatalım izleyicilerimize. Özge Hanım'ın 6800 puanı var. Batuhan Bey 3300 puanla ikinci sırada ki son finalistimiz kendisi. Aynı zamanda dünkü bölümde 5000 lira para ödülünü de kazandı. İlker Bey 2300 puan ve Feyza Hanım'ın da 750. Bir ara ikinciydiniz ama şu anda sonuncu sıradasınız. Yalnız şöyle bir hatırlatma yapayım ben Feyza Hanım. Genellikle yarışmanın kaderi 3. etapta belli oluyor. Çünkü 3000 puan değeri var. Bir kişinin bildiği ve 6000 puanı yazdırarak bir anda her şeyi değiştirdiğine çok şahit olduk. Moralinizi bozmayın.
1: Yok yok, hiç bozuk değil. Yok, çok keyifli geçiyor.
0: Tamam, süper.
1: Yani sohbet havasında geçiyor. Zaten bunun için geldim.
0: İyi ifade edebiliyor muyum soruları ve aynı zamanda metinleri?
1: Tabii ki.
0: Bir sorun yok o anlamda. Yok.
1: Tabii, çünkü buradaki arkadaşlar 5 sene falan olmuştur okuldan ayrılalı ya da 6 sene olmuştur. O yüzden çok büyük şey fark eder.
0: Peki. Üçüncü etaba geçiş yapıyoruz şimdi. Üçüncü etapta akıl oyunları etabı bizi bekliyor. Cevap soruda, cevap soruda. Yeni bir etap. Yine 4 soru. Her bir sorunun değeri 3000 puan. Bu etapta bakalım kimler başarılı olacak. Önce yeni sorumuzun konu başlığı geliyor. Trafik kodları konu başlığımız. En bilinen trafik kodları İstanbul 34, İzmir 35, Ankara 06, Adana 01. Acaba diğerlerinde neler var? Bir bakalım. Erzurum 25, Ardahan 75, Bolu 14, Edirne 22, Konya 42, Kilis 79, Elazığ 23, Diyarbakır 21, Kırklareli 39, Çanakkale 17, Osmaniye 80. Sorumuz gelsin. Ardahan ve Diyarbakır illerinin plaka kodlarının toplamı kaçtır? 20 saniye süreniz başladı.

0: üç yarışmacımız yazdı. Feyza Hanım şu anda. 5 saniyeniz kaldı Feyza Hanım. 4, 3, 2, 1 ve süre bitti. 9. sorumuz. 3. etabın ilk sorusu. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Özge Hanım.
1: 96.
0: 96. 75 ve 21 görüyorum.
1: Evet. Değil mi?
0: Batuhan Bey.
2: Aynısı 96.
0: 96 bilmiyorum yanıtını verdiniz siz.
3: 40 yazdım.
0: Feyza Hanım.
3: 40 yazdım.
0: Kaç yazdınız?
3: 40, 40.
0: Şöyle tutalım, izleyicilerimiz de görsün.
3: Altına bakın, üstüne bakmayın. 40.
0: 40. Yanıtınız 40.
4: Evet. İlker 96. Bey.
0: 96. 3 yarışmacımız 96 diyor ve Feyza Hanım'ın cevabı 40. Ardahan'la Diyarbakır illerinin plaka kodlarının toplamı acaba kaçmış? Görelim cevabımızı. 96 doğru cevaptı tabii ki. 75 Ardahan, 21 Diyarbakır. 2 ile de buradan selamlarımızı ve sevgilerimizi de iletmiş olalım. Benim çocukluğumda 3 sene Diyarbakır'da geçti. Oraya ayrı bir selam ve sevgi gönderiyorum bu yüzden. Çermik ilçesinde kalmıştık. 1979 ve 82 yılları arasında. Yaşımız ortaya çıktı ama Feyza Hanım.
3: Arabam da yok, plakam da yok.
0: Peki, o zaman yeni sorumuz var ama. Evet. Yeni sorumuzun konu başlığına bakalım.

Norveç katliamı konu başlığımız. Tarih 22 Temmuz 2011. Yer dünyanın en huzurlu ülkelerinden Norveç. Başkent Oslo'da saat 15.26. Başkanlık binasının önünde bir anda patlama sesi duyuldu. Bir otomobile yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Ardından polis kılığına giren katil, solcu gençlerin kamp yaptığı Utøya Adası'na geçti. Aşırı sağcı katil, gençlere tüfekle ateş açtı ve katliam yaptı. Adada ölen 69 kişi arasında ne yazık ki bir Türk kızı da vardı. Sorumuz gelsin. Norveç saldırısında toplam kaç kişi hayatını kaybetti? 20 saniye süreniz başladı.

0: 2011'de gerçekleşen bir saldırı bu. 5 saniye süreniz kaldı. Süremiz bitti. Cevaplarınızı görmek istiyorum. Buyurun lütfen. Özge Hanım.
1: 77.
0: Nasıl buldunuz cevabı?
1: İlk başta 8 kişi vefat etmişti. Polis kılığına giren saldırganın yaptığı ikinci saldırıda 69 kişi. Toplamda 77.
0: 77 cevabını verdiniz. Batuhan Bey.
2: Yalova. 77.
0: Siz de aynı cevabı veriyorsunuz.
3: Attım ben. 250 bin kişi.
0: 250 bin diye attım ben diyorsunuz Feyza
3: evet.
0: Hanım.
3: Çünkü o sayı dikkatini yapmadı.
0: İlker Bey.
4: Üzülerek 77. Hem o insanlar için üzüldüm hem de diğer rakiplerim bildiği için üzüldüm.
0: Acaba bu katliamı gerçekleştiren kişi maalesef kaç kişinin hayatına mal oldu? Cevabımızı görüyoruz. İşte o katil 77 kişinin canına kıydı. 69 ve 8. Önce hükümet binasını bombaladı. 8 kişi hayatını kaybetti. Ve ardından yapmış olduğu saldırıda maalesef 69 genç hayatını kaybetmişti. 3 yarışmacımıza puanları bölüştürdük. 10. sorumuz geride kaldı. 11. sorumuza geçiyoruz. Aşık Veysel, Türk halk ozanı, böylesine kıymetli bir ismi de yarışmamızda saygıyla anıyoruz, rahmetle anıyoruz. Ve işte sorumuzun detayları. Aşık Veysel Şatıroğlu 1894 yılında Sivas'ta doğdu. 7 yaşında çiçek hastalığından dolayı bir gözünü kaybetti. Bir süre sonra aynı hastalıktan diğer gözü de tamamen görmez oldu. Babasının oyalanması için aldığı sazla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başladı. Hayatı boyunca da bir Atatürk'ü göremediğine, bir de askere gidemediğine çok üzüldü. 1973 yılında doğduğu evde hayata veda etti. Aşık Veysel'in Sivrialan köyündeki evi 1982 yılında Kültür Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürüldü. Sorumuz geliyor. Aşık Veysel kaç yaşında hayata veda etmiştir? 20 saniye süreniz başladı.

0: 11. sorumuz. Beyza Hanım'ın dışındaki diğer yarışmacılarımızla lider Özge Hanım'ın arasındaki puan farkı var ama o kadar da açık bir fark değil. Ve bu sorumuz kritik bir soru olabilir. Buyurun lütfen cevaplarınızı göreyim. Özge Hanım.
1: 79.
0: 79 cevabını verdi Batuhan Bey.
2: Tek şansım buydu falan diye düşünüyordum ama galiba 79.
3: 74 yaz.
0: Cevaptan emin 74. misiniz?
2: 79 doğru cevap.
0: 79 doğru cevap. Beyza Hanım.
3: Başını yazmayacaktım. 74 yazdım.
0: Siz biraz daha kaldırırsanız izleyicilerimizin görmesi için.
3: 74.
0: Cevabınız 74 ama 1974 yazdınız.
3: Öyle yazmışım.
0: Peki İlker Bey?
4: 82.
0: Nasıl buldunuz 82'yi?
4: 1892-1974 arasındaki farkı 82 diye buldum ama.
0: Doğum tarihi ve ölüm tarihi olarak bunları değerlendirerek 82 yanıtını 82. buldunuz. Acaba 82 mi doğru, 74 yazmak istedim dedi Feyza Hanım. Yoksa iki yarışmacımız 79 cevabını verdi. Doğru cevabı görelim lütfen. 79 doğru yanıttı. Sizin hem doğduğu hem de vefat ettiği tarihle ilgili olarak birinde iki, birinde bir sene fark vardı İlker Bey. Bu bakımdan cevabınız 82 oldu. Yine Özge Hanım ve Batuhan Bey. Müthiş bir çekişme var şu anda aranızda. Ve 12. sorumuza geldi sıra. Final öncesindeki son sorumuz. Önce konu başlığımızı görüyoruz.
5: Şaban! Gene beni çağırıyor.
6: Ne?
5: Gel!
6: Geleyim hocam.
5: Sen söyle bu sporun adını.
6: Sakın güleş olmasın.
5: Açmalama! Severim seni Şaban.
6: Sağ olun.
5: Onun için biraz ipucu vereyim, hani böyle.
6: Anladım, boks.
5: Deletme beni! Hani yavrucuğum? Televizyonda oynuyor.
6: Bonanza!
5: Değil! Hani hocası var, böyle.
6: Ha, Charlie'nin melekleri!
5: Salak! Hani hocası onu bir hayvan adıyla çağırıyor?
6: Teessüf ederim hocam, yoksa bana inek mi demek istiyorsun?
5: Hayır! Zıplayan bir hayvan.
6: Aa, kurbağa!
5: Yok, pire!
6: Tebrik ederim, demek ki pireymiş.
5: Hayır, çekirge! Çekirge!
0: Çekirgeler, Hababam sınıfından geldik ama bizim çekirge o çekirge değil tabii ki. Acaba hangi çekirgeler? Ömürleri yaklaşık 4 aydır. Bilinen en küçük çekirge 2 santimetre, en büyüğü 20 santimetredir. Vücutları 3 parçadır ve her bölümden bir çift bacak çıkar. Zıplama yeteneğiyle tanınan çekirgeler 2-3 metre yüksekliğe zıplayabilmektedirler. Bir çekirge 800-1000 metreden duyulan sesler çıkarabilirler. Çekirgeler göç ederken 2000 metre mesafeyi kat ederler ve yaklaşık 10 saat boyunca hiç durmadan uçabilirler. Birinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'nin batı bölgeleri de bazı göçmen çekirgeler tarafından istila edilmişti. Yapılan mücadelede 430 ton çekirge yumurtası ve 1200 ton çekirge toplanarak yok edildi. Sorumuz gelsin. Çekirgelerin toplam kaç bacağı vardır? 20 saniye süreniz başladı.

0: 12. soru final öncesindeki son sorumuz ve cevaplarımızı rica ediyorum. Buyurun lütfen.
1: Bunu bildim.
0: Özge Hanım.
2: 6.
0: Batuhan Bey lütfen cevabınızı göreyim.
3: 6.
1: Ay 6 mıydı?
0: Özge Hanım.
2: 6.
0: Batuhan Bey.
3: 6.
0: Beyza Hanım.
1: Her bölümde bir tane var dedim. 3 bölümde 3 dedim.
0: 3 bacağı var diyorsunuz.
1: Evet.
4: Ben de 3 yazdım.
0: Siz de 3 yazdınız.
1: Kimseye bakmadım. Yani yok son soru artık. Baksam ne olur bak.
0: Yok kimseye bakmadığınızdan ben de eminim çünkü şundan. Soruyu sorduktan sonra büyük bir heyecanla kalemi elinize aldınız. Evet buldum ben cevabı diye yazdınız.
1: Bulmamışım demek ki.
0: Bilmiyorum.
1: Çünkü belki her bölümde
0: İlker Bey'le
1: bir
0: beraber
1: tane
0: puanları bölüşeceksiniz.
1: Her bölümde bir tane bacağı var dedi.
0: Öyle mi dedim?
1: Öyle duydum yanlış anlamadımsa.
3: Topal mı o zaman çekirge?
0: Olabilir. Özge Hanım ne dedim ben?
2: Yani 3 bölümden oluşur. Her bölümde bir çift bacak gibi anladım ben.
1: Çifte duymamış.
3: Evet.
0: O yüzden 6 yazdınız herhalde.
3: Evet.
0: Batuhan Bey siz...
3: Doğrudur ama şimdi acaba 12 mi diye düşünüyorum da 6 doğru cevap ama.
1: Yok olabilir. Çift değil, çifte duymadım.
0: 6, 6, 3, 3 yanıtımız var final öncesinde. Acaba yarışmamızın seyrini değiştirebilecek mi? Özge Hanım ve Batuhan Bey'in aynı cevaba sahip olmaları yarışmanın gidişatı açısından çok da fazla bir şeyi değiştirmiyor doğrusunu söylemek gerekirse ama kalan açısından bir şey değiştirecek mi? Onu görmek de pek mümkün olmayacak çünkü matematiksel olarak Feyza Hanım'ın da şansı
1: yok zaten.
0: İlker Bey'le aynı cevabı verdiğiniz için yok.
1: Yok.
0: O zaman doğru cevabı görelim.
1: Çifti duymadım.
0: 6 tane bacağı var.
1: Çift her bölümde bir tane.
0: 3 parça dedim. 3 parça. Ve her bir vücudunun her bir parçasında çift bacağı var dedim.
4: Ben de çifti anlamadım.
1: Anlamadım. Çifti yani hiç anlamadım.
0: Peki cevaplarımızı gördük. 6 cevabı 11.800 Özge Hanım finale adınızı yazdırdınız. Tebrik ediyorum.
2: Teşekkürler.
0: Neler hissediyorsunuz? Son finalisti mağlup etmeyi başardınız.
2: Son finalist öncekinde beni mağlup etmişti. O yüzden bir rövanş gibi düşünebiliriz. Finale çıkacağım için mutluyum. Umarım şansım aynı şekilde devam eder.
0: Feyza Hanım, size veda ediyoruz.
1: Evet, çok üzgünüm. Değilim. Şaka yaptım. Değilim çünkü gençler kazansın.
3: Her gün olmaz şimdi. Yani hani dün 1000 olsam belki bugün daha zorlardım diyeyim.
0: Özge Hanım'la biz ikinci kez final için karşı karşıya geleceğiz. Çünkü ilk katıldığında cevap vermeme hakkını kullanmıştı. Ve kasada 1000 lirası var Özge Hanım'ın. Yine acaba 1000 lirayla yarına devam mı edecek yoksa bu kez finali çıkıp da 5000 lira mı kazanacak? Ya da Feyza Hanım gibi size veda mı edeceğiz? Bunu görmek için saniyeler içerisinde final etabına geçiş yapıyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda final etabıyla devam ediyor ve karşımda Cuma akşamı olduğu gibi yine bu akşamda Özge Hanım var. Geçtiğimiz haftanın son yarışmasında aramıza katıldınız, finale çıktınız ve size şöyle bir 1000 TL'yi takdim etmiştim. Çünkü final etabında soruya cevap vermeme hakkını kullanmıştı. Bunun yanında yine 5000 lira duruyor gördüğünüz gibi.
2: Evet.
0: Gözünüz burada.
2: Gözüm orada ama bakalım sonuç nasıl olacak?
0: Final etabı için 5000 lira para ödüllü bir soru yönelteceğim. Ama üçüncü kez şu anda bizimle birliktesiniz.
2: Evet.
0: Bu akşam daha başarılı ki ilk akşama göre bence ve daha böyle heyecanınızın tamamen kaybolduğu, buraya bu ortama, stüdyoya, yarışmaya daha fazla ısındığınızı hissettim. Doğru mu acaba bir yorum
2: doğru
0: yapıyorum?
2: Tahmin. Yani yavaş yavaş ortama alışan bir yapım var. Normalde heyecanlı bir olmama rağmen sanırım yarışmada heyecanımı baskılamak adına fazla katı duruyorum. Aslında böyle biri değilim. O yüzden hani bugün biraz daha kendim gibi davranabildim.
0: Yani... Sizi en çok heyecanlandıran nedir mesela? Hani normalde heyecanlı biriyim diyorsunuz ya. Benim... Ya da heyecanlandığınızda neler sizi rahatsız eder? Ne yaparsınız da ya keşke heyecanıma biraz daha hakim olabilsem de şunu yapmasam dediğiniz bir şey var mı? Eller mi titrer? Ne bileyim? Bir anda kelimelerin karıştırırsınız.
2: Normalde zaten hızlı konuşan biriyim. Mesela heyecanla bir şey anlatıyorsam bu daha da hızlanıyor. Şu an bile belki öyledir.
0: Arkadaşlarınızla beraber dedikodu yaparken ne yapıyorsunuz?
2: Yani ben dedikoduyu pek yapmam, dinlerim ama. Dinlemeyi severim ama.
0: Hiç yapmaz mısınız?
2: Yani belki biraz. Ama genelde dedikoduyu dinleyen tarafımdır.
0: Bak kadını da erkeği de hiç ayırt etmem. Bence dünyada dedikodu yapmayan insan yoktur.
2: Ya muhakkak.
0: Öyle ya da böyle mutlaka birilerini hayatının bir bölümünde orada burada çekiştirir yani. Kesinlikle.
2: Ya bir çeşit terapi gibi diyebiliriz. İnsanoğlunun yaratılışında olan bir şey. Tabii ki dozunu da hani bırakmak kaydıyla.
0: Doğru. Bazen iyi anarsınız, bazen kötü anarsınız ama her zaman inşallah hep iyilerle karşılaşırız diyelim.
2: Teşekkürler sizden.
0: Ve final etabı ile ilgili olarak seçeneklerinizi hemen kısaca hatırlatıp daha sonra konu başlığına geçeceğiz. Dediğim gibi belki cevabı verir ve doğru olursa 5000 lira para kazanacaksınız. Şu anda önümde duruyor. Cevap vermeme hakkını kullandığınız takdirde 1000 lirayı yine size takdim edeceğim. Yarın tekrar beraberce yarışacağız. Ya da cevap verip eğer yanlış ise o zaman size veda edeceğiz Özge Hanım. Finalle ilgili soracağınız herhangi bir şey var mı?
2: Yok.
0: O zaman konu başlığımızı görelim mi?
2: Görelim.
0: Buyurun, final sorusunun konu başlığı geliyor ekrana.

0: Kıtalar final sorumuzun konu başlığı. Yurt dışına çıktınız mı hiç?
1: Evet.
0: Nerelere?
1: Almanya ve Hollanda'ya gittim.
0: İki ülkeye gittiniz.
1: Evet. Yani Gürcistan da sayılırsa eğer Gürcistan'ı da ekleyebiliriz. Sadece Batum'u gördüm orada.
0: Peki. Üç tane
1: ülke.
0: Türkiye dışında ülkeye gittiniz. Acaba sorumuz neyi içeriyor? Beni lütfen dikkatle dinleyin.
1: Tamam.
0: Asya'da 48 ülke vardır. Yüz ölçümü yaklaşık 45 milyon kilometre karedir. Kıta 4,5 milyardan fazla insana ev sahipliği yapar.

Avrupa kıtasında 64 ülke vardır. Eski dünya olarak anılır ve ortalama 750 milyon kişi yaşar. Afrika'da 54 bağımsız, 2 tane de tanınmayan ülke vardır. Kuzey Amerika'da 23 ülke vardır. Yüz ölçümü yaklaşık 25 milyon kilometre karedir. Güney Amerika'da 12 bağımsız, 3 tanınmayan ülke vardır. Dünyanın en küçük kıtası olan Avustralya kıtasında 15 ülke bulunur. Antarktika kıtasının nüfusu yaklaşık 5000 kişidir ve bunların büyük çoğunluğu da bilim adamıdır. Final sorumuz gelsin. Avrupa ve Kuzey Amerika kıtalarında toplam kaç ülke vardır? 20 saniye süreniz başladı Özge Hanım.

0: 6 saniye. Süremiz sona erdi. Bu kadar kıta saydım. Bu kıtaların içerisinde bir kıta diğerlerinden ayrılıyor. Hangisi olduğunu biliyor musunuz?
1: Okyanusya belki. Yani.
0: Hemen hemen hepsinde ülke veya nüfusla ilgili bir şeyler söyledim.
1: Antarktika o zaman. Yani bilim adamları varmış büyük çoğunu.
0: Antarktika dünya üzerinde ülke olmayan tek kıta.
1: Evet.
0: Diğerlerinin hepsinde aslında ülkeler var. Sorumuz da zaten diğerlerini ilgilendiriyordu.
1: Evet.
0: Diğer kıtalarla ilgili yani Avrupa ve Kuzey Amerika'da acaba kaç ülke vardır diye sordum. Ve bu sorumun karşılığında bir soru daha yöneltiyorum şimdi size. Final sorusuna cevap verecek misiniz Özge Hanım?
1: Yok, cevap vermeyeceğim. Çünkü sayıları aklımda tutamadım. Bu şekilde.
0: Kısa ve net dediniz.
1: Evet.
0: Cevap veremeyeceğim
1: Yok.
0: Dediniz. Hiç aklınızda bir sayı kalmadı mı?
1: Ya tabii ki hani birbirinden bağımsız sayılar var. Ama hani hepsi bir araya getirip anlamlı ve doğru bir cevap vereceğimi şu an için düşünmüyorum.
0: Bir tahmin yapsa idiniz ne olurdu? Şimdi size bunu geçen cuma akşamı olduğu gibi
1: evet.
0: yine 1000 lirayı takdim ettim.
1: Hı hı.
0: Yani kasanızda 2000 lira var. O artık sizin paranız. Şu anda önde 1000 lira bu yarışma için yazıyor ama toplam Özge Hanım'ın bu ikinci finali, ikinci finalde de cevap vermeme hakkını kullandı. Bir tahmin olsaydı ne derdiniz?
1: 174 derdim.
0: 174 derdiniz.
1: Evet. Tamamen attığım bir sayı çünkü. Bellidir.
0: Ama bu kadar da atılmaz ki Özge Hanım. Diyesim var. Neden?
1: Evet.
0: Buyurun cevabı görelim.
1: Ha, Kuzey Amerika. Ha, 87.
0: Çünkü cevap 87 idi ve 64 artı 23.
1: Evet.
0: Toplam 87 olarak final sorumuzun cevabıydı. Sağlık olsun. Yine bu final heyecanını yaşadınız. Belki yarın akşam yine karşı karşıya oluruz. Bu kez cevap verme hakkınızı kullanırsınız.
1: Evet.
0: Şu ana kadar 3 yarışmada 2 kez finale çıkan Özge Hanım. Bu finalde de cevap vermeme hakkım baki kalsın. Ben 1000 lirayla yarın sizinle birlikte olmak istiyorum dedi. Ve
1: herkese sevgilerimi gönderiyorum. Özellikle bir önceki programda yarışan Aysun Hanım'a sevgiler. Onu da hatırlatmış olalım.
0: Yarın akşam yeni bir heyecanla karşınızda olmak ümidiyle hoşça kalın. Cevap.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yalıyor.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım? Programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, acaba bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz efendim? Ne yapacağım ben? Bugün ne öğreneceğim sizler için? Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne geldim. Havada bir güzel dedim ki Ayberk'cim gel dışarıda anonsumuzu alalım. Ama sorun şu, gözüm fazla açılmıyor güneşte. Bu kadar açılıyor, artık idare edin. Ben bugün Tokat'a özgü tahta baskı sanatını öğreneceğim. Biliyorsunuz ki unutulmaya yüz tutmuş mesleklere de yer veriyoruz programımızda. Benan Hocam beni yukarıda sabırsızlıkla bekliyor. Hiç vakit kaybetmeden dilerseniz hadi buyurun başlayalım. Ben bugün kiminle çalışacağım, kimden tokat tahta baskı sanatını öğreneceğim? Çok tatlı hocamız Benan Bayram'dan. Efendim hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkürler, iyiyim.
0: Ya bu çok hoşuma gitti benim. Ben bunu Tokat'ta bir de Kastamonu'da mı yapıyorlar? Ama evet. Tokat'a özgü bir el sanatı
1: evet,
0: bu.
1: Evet, evet.
0: Böyle masa örtülerinde, sofra bezlerinde, böyle arkamda da görüyorsunuz şallar. Bez çantalar, bunların üzerine baskı yapılıyor.
1: Yapılıyor.
0: Biraz bunlardan bahseder misiniz?
1: Aslında bu çok eski kadim bir sanat. Hı hı. Tokat baskı. Tokat baskı günümüzde hem Tokat'ta yapılıyor hem Kastamonu'da yapılıyor. Ama İstanbul'da da geçmişte çok önemli bir yeri var. Kandilli yazmaları meşhurdur.
0: Ne güzel.
1: Yenikapı, Samatya bölgesinde denize yakın yerlerde yazmalar basılırdı. Eski geleneksel boyalarla. Daha sonra bunlar denizde yıkanırdı, kurutulurdu. Aa. Evet, kumların üstünde. Sonra da Mahmut Paşa'ya, Sirkeci'ye, hatta daha evvel yadında saraya hizmet eden bir sanat dalı aslında. Eski bir kadim bir sanat.
0: Ne güzel bir şey seçmişiz bugün, kolay mı sandığın evet. için o zaman, değil mi?
1: Tarihte çok önemli yeri var. Hatta bir döneminde saraya hizmet ederken Tokat'tan bu saraya özel bir mesaj geliyor. Hani sırf bizden alın diye ürünleri. Evet, öyle bir şeyleri de var. Böyle yaptığımız kalıplarımız var aslında.
0: Bu kalıpların bu işin, tahtası neden hocam?
1: Bu
0: ana maddesi.
1: Ana maddesi ıhlamur ağacı. Birçok ağaç da denendi. Fakat en sonunda ustalar ıhlamur ağacında karar verdiler bunu. Dayanıklılığı anlamında, suya dayanıklılığı, kullanımı, hafif olması.
0: Evet, yaparken evet, de yoğurmuyor.
1: Uzun yıllar bu kalıpları kullanmak için en iyi ağacı bunu seçtiler.
0: Bu şekilde oyma işlemiyle yapılıyor herhalde,
1: evet,
0: değil mi hocam?
1: Evet, ilk önce ağacımız enine 7-8 santim yüksekliğinde ıhlamur ağaçları Hı-hı. kesiliyor. 1-2 yıl boyunca bunlar kurutuluyor. Kurutuluyor. 2 yıl kadar kurutuluyor.
0: Of, bayağı aşaması varmış
1: bayağı
0: aslında.
1: Bayağı aşaması var. Evet.
0: Kolay değil, değil. Yani. Kolay
1: daha sonra
0: sandın?
1: Bu çok iyi zımpalanıyor. Ellerseniz buradaki evet, evet. pürüzsüz yüzeyi Muhteşem. Göreceksiniz. Daha sonra desen aktarılıyor. Hı-hı. Ondan sonra da bıçaklarımız var. Onlarla desenlerimizi oymaya başlıyoruz. Bakın elimizi böyle koyuyoruz.
0: Evet.
1: Elimizi koyuyoruz. Ondan sonra bıçağımızla yavaş yavaş yontuyoruz. Bakın aslında çok rahat çıkıyor. Başka bir yerde daha deneyelim. Bir de şurada deneyelim. Bakın şu tam kenardan gideceğim şimdi. Bakın. Ama burada mühim olan gerçekten bu hemen öyle oturup da birkaç saatte yapacağımız bir kalıp değil. Bunu günlerce, haftalarca yavaşça, sabırla çalışacağız.
0: Evet, esas olay motifi ortaya çıkarmak.
1: Aynen öyle.
0: Bıçaklarla birlikte.
1: Ama günümüzde bu geleneksel bir yöntem.
0: Hocam şunu az önce sormuştum
1: evet.
0: size.
1: Bakın, evet. Bunlar Anadolu'nun kadın
0: bu
1: figürleri.
0: Bu kadın, bu erkek figürü değil
1: hepsi
0: mi?
1: Kadın. Hepsi kadın.
0: Patladım. Evet.
1: Ve bu kalıplar eli belinde kalıplarıdır genel
0: Şöyle
1: anlamda.
0: Mi?
1: Evet, yani Anadolu'nun kadınının evet gücü. Kuvveti,
0: ne kadar güçlü olduğumuzu tüm dünya evet. biliyor. Evet. Anadolu kadınları. Ben de Konyalıyım. Tam Anadolu. Değil mi hocam?
1: Ay, neresiniz? Ben İstanbul'da doğma büyümeliyim ama eşim Karadenizli. Babam
0: Aa,
1: Sivaslı.
0: Güzel.
1: Yine bir Anadolu toprağım var.
0: Tabii. Hepimiz Anadolu'yuz efendim. Hiçbir yeri ayırmıyoruz.
1: Aynen öyle.
0: Bu kalıplar daha öncesinde? Şimdi bu kullanılan
1: evet,
0: bunlar motifler arasında yerini alıyor.
1: Ay, ama günümüzde artık el oymasından ziyade bu CNC kalıptır.
0: Ben diyecektim hocam, bu kadar oyulmuş. Profesyonelce nasıl hayır, oyuldu?
1: Hayır.
0: Ama bu, aslında tabii, en güzeli el oyması.
1: El oyması. El emeği. Kesinlikle.
0: Evet hocam, şimdi
1: bugün bir şal baskısı yapalım sizinle.
0: Tamam.
1: Şimdi bahar da geliyor.
0: Evet,
1: atarım. Atarsınız.
0: Yine kendime çalışıyorum.
1: Aynen öyle, ama bunlar %100 pamuklu çalışmalar.
0: Güzel.
1: 4 mevsim kullanabilirsiniz.
0: Tamam hocam, nasıl şimdi? Şimdi bu şimdi neden yine, burada var?
1: Şimdi onu buraya koyalım. Bir kenar suyumuzu baskısını yaparken düzgün bir şekilde çalışabilmemiz için onu cetvel gibi kullanalım.
0: Ha.
1: Şimdi burada boyamızı, boya teknemizi aldık.
0: Tamam.
1: Boyamızı güzelce yediriyoruz. Bir şeylik, fazlalık olmayacak. Baskı yaptığımız zaman kalıbın her yeri aynı kuvvette boya almasını istiyoruz. Şimdi kalıbımızı alalım. Şal deseni kalıbımızı çalışalım bugün.
0: Tamam.
1: Kenar suyu olarak kullanacağız bunu. Bunun üstüne de onu tamamlayan başka bir kalıbımız var. Boyamızı güzelce teknemizde yedirdik. Sonra kalıbımızı alıyoruz. Boyamızı şurada
0: ben
1: şu...
0: Ben de böyle fırçayla üzerine hayır, boyayacağız zannediyorum.
1: Bu sesi duyuyoruz. Böyle bütün her yeri kalıbımızın boyayı almış oluyor.
0: Tamam. Önce siz bir baskı
1: yapın. Öyle ben mi başlayayım?
0: Rezil etmeyeyim ben.
1: Estağfurullah. Şimdi ilk önce ortadan başlayalım. Şöyle ve vuruyoruz.
0: Aa.
1: Evet.
0: Hocam bu şeye benzemiyor mu biraz? İlkokulda patates baskısı yapardık ya.
1: Tabii.
0: Yani mantık olarak değil.
1: Mantık
0: aynı şey değil de.
1: Aynen.
0: Mantık olarak. Aa, çok güzel oldu. Simli bundan gibi oldu sanki hocam.
1: Yok biraz. Boyadan şimdi o kuruyunca matlaşacak. Şimdi ikinci baskıyı da siz yapın isterseniz.
0: Tamam,
1: buyurun alın.
0: Bir yerden yapabilirsiniz. Başlayayım.
1: Şimdi tam bunu hiza getiriyoruz. Evet, çok güzel. Baskımızı yapıyoruz.
0: Ve bastım.
1: Ve vuruyoruz. Evet, sonra tutuyoruz kumaşımızı buradan kalkmasın diye. Evet, sonra bunu kaldırıyoruz.
0: Aa.
1: Evet. Bu tarafını da tamamlayalım. Şimdi usta çalışırken sofra bezleri basılıyor. Bir sürü örtüler basılıyor. Çalışma masası var.
0: Hı hı.
1: Usta baskı yapar. Yanında da çıra. Buna da peçeci denir. O da burada boya teknesinde sürekli boyayı hazır halde tutar.
0: Çalışır.
1: Aynen.
0: Tamam.
1: Buyurun yine
0: yani
1: deneyelim.
0: Yani buradan bana bir ima mı var?
1: Yok, rica ederim. Bu ortak çalışmanın güzelliği. Evet.
0: Çok mutlu oluyorum ben böyle hocalarımla, ustalarımla böyle çalışmalar yaparken bir şeyler öğreniyorum. Hepsi birbirinden farklı işler. Mesela tokat baskısının böyle yapıldığını ben bilmiyordum açıkçası.
1: Evet, harikasın. Hiç unutmadın. Hemen elini dayadın.
0: Evet.
1: Süper.
0: Çok güzel oldu.
1: Şimdi bunun üstüne kenar baskımızı yaptık. Bunun üstüne de isterseniz şöyle sıralayabilirsiniz veya serbest
0: böyle sadece şalın eteğini mi çalışacağız, komple mi?
1: Genelde bunlarda eteğine çalıştık. Çünkü burası boyun kısmına
0: anladım,
1: geldiği için gözükmüyor.
0: Şurasını yaptık.
1: Evet.
0: Şimdi burayı yapacağız.
1: Burayı yapacağız.
0: Tamam, şimdi anladım.
1: Şimdi bunun hiç şimdi örtümüzü kımıldatmıyoruz. Tekrar buradan bir hiza almak için koyuyoruz.
0: Ben basayım mı hocam?
1: Tabii, buyurun.
0: Siz böyle alayım.
1: Tamam.
0: Dıt dıt dıt dıt dıt. Şimdi kameraman arkadaşım Ayberk yakın bir zamanda dünya evine girecek. Ne yazmış cep telefonunda? Çeyiz için bir şeyler yapsana bana Tubi. Bu ne samimiyet? Tamam Ayberk'cim, bunu artık sana buradan bir şeyler çıkaracağız yani, merak etme.
2: Kanada portakal baskısı.
0: Kameraman arkadaşım Mahmut Portakal da bana da bir portakal baskısı yok diyor. Ama sana yeni oyma yapmamız gerekecek bunun için.
2: Tamam,
0: oyma. Tamam, olur diyor. Şimdi böyle yapacağım hocam.
1: Evet, onu birkaç defa...
2: Bak, bak.
1: Evet,
0: ha,
1: bak,
0: öyle
1: bak,
0: mi
1: evet. Evet, bakın orada bir şıp şıp sesini duyuyoruz, bunu duyuyoruz. Evet, tamam. Demek boyamızı aldı. Şimdi yine bir ortadan gidelim. İlk önce bir oraya, buraya ha, koyalım.
0: Elinden pat diye düşecek diye korkuyorum.
1: Evet.
0: Böyle.
1: Aynen.
0: Ne kadar kurumasını bekleyeceğiz hocam?
1: Şimdi kuruyor bile o. Kaldırdığımızda. Öyle mi? Evet. Çok çabuk kuruyor.
0: Böyle mi?
1: Evet, çok güzel.
0: Hop.
1: Harika.
0: Şimdi de programımızın şöyle bir durumu var hocam. Bugün Ayberk şey söyledi. Dedi ki hani ölmeden önce yapılacak 100 şey vardır ya. Benim programım 100 bölümü aştı. Ve her bölüm ben farklı farklı yerlerde çalışıyorum. Farklı farklı işler yapıyorum. Aslında aklımdaki her şeyi bu programda yaptım. Onun gibi bir şey oldu. Birbirinden farklı şeyler öğreniyorum. Her gün bir yerde çalışıyorum. Aslında benim için büyük bir katkısı var.
1: Kesinlikle öyle.
0: Şimdi aynı yönde yapmamız gerekecek
1: evet.
0: bunu.
1: Tabii birbirini takip etmesi görüntü için daha güzel.
0: Benim gibi biri A'ya
1: evet,
0: biri
1: yok,
0: B'ye bakıyor.
1: Çok güzel oldu ama şimdi.
0: Yeterli mi acaba?
1: Yeterli. Kaldırabiliriz. Harikasınız. Çok
0: yani
1: güzel.
0: Yani güzel. Böyle el emeği şeyleri seviyorum. Yeni yeni şeyler öğreniyoruz. Bakalım ilerleyen programlarda neler yapacağız Ayberk'in çeyizine.

0: Efendim, son çalışmamıza geldik. Biliyorsunuz ki bez torbalar son zamanlarda en çok kullandığımız ürünler arasında.
1: Evet.
0: Ve bunları böyle sade bırakmayalım diye bu şekilde baskıda evet. yapılabiliyor.
1: Şimdi Tuğba'cığım, daha önce bahsetmiştik şeylerden, ağaç kalıplarımızdan. Ama günümüz şartlarında hem ıhlamur ağaçlarını bulmamız, zamanında kurutmamız, oymamız çok zaman alacağı için
0: hızlandırmak adına
1: stroforlardan da kalıplar yapabiliyoruz.
0: Ne güzel
1: bu
0: ya.
1: Bir strofor kalıp, evet, bu yakma usulü ile havyayla veya kızdırılmış iğne ile desenimizi strofora çizdikten sonra strofora yakarak desenimizi oluşturuyoruz.
0: Bu size ait.
1: Bu bana ait bir kalıp. Kendim oydum bu kalıbı. Şimdi bununla ilgili bir baskı çalışması yapalım.
0: Tamam.
1: Çantamıza. Şöyle yine boya teknemizde güzel boyamızı hareketlendirelim. Kalıbımızın her yerinin eşit boya almasını istiyoruz.
0: Şöyle yapalım.
1: Evet. Şimdi kalıbımızı...
0: Evet, şimdi baskıya geçebiliriz. Arasına bir gazete kağıdı koyduk ki
1: evet.
0: bir altına geçmesin diye boya.
1: Şimdi Tuğba'cığım, bunu güzel yerleştiriyoruz. Her tarafından
0: bu yöne,
1: bakalım.
0: Değil mi?
1: Evet, doğru yöndeyiz.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Basın. Evet, şimdi bunda birazcık kuvvet uygulayacağız.
0: Tamam.
1: Şimdi bunu dikkatlice şuradan tutuyorum.
0: Buradan mı?
1: Evet, kaldıralım beraber.
0: Aa, çok güzel oldu. Çıkartayım mı kağıdını hocam artık?
1: Çıkartmayalım, bu birazcık kurusun böyle.
0: Tamam. O zaman kuruyunca göstereceğim sevgili seyirciler, sizlerle paylaşacağım.
1: Tuğba çok heyecanlı, çok hevesli, çok yetenekli, çok ilgili. Beni bu ilgisi çok mutlu etti. Göstermiş olduğu titizlik de beni çok mutlu etti. Detaylara girdi, sordu, öğrenmek istedi. Ben de Tuğba'ya teşekkür ediyorum.
0: Efendim, bugün Benan Hocam'la birlikte Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nde bez torbanın üzerine ve şalın üzerine tokat tahta baskı sanatı yaptık. Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Biz de teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık. Çok mutlu oldum.
0: Ben de çok mutlu oldum.
1: Çok başarılı işler çıkarttınız.
0: İnşallah evet. öyledir, bilmiyorum ama.
1: Çok güzel oldu.
0: Çok
1: ellerinize sağlık.
0: Açıkçası. Çok keyif aldım bugün burada. Tekrar teşekkür ederim.
1: İnşallah başka günlerde de buluşmak üzere.
0: İnşallah
1: bekliyoruz
0: efendim.
1: Derslerimize de.
0: Çok teşekkür ediyorum. Efendim, kolay mı sandın da bugünlük bu kadar. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Sevgili dostlar, Ne Yapmalı programından herkese merhabalar. Bendeniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Hayatın içinden sorular soruyoruz. Bu sorular bazen zorlayıcı sorular oluyor. Ve bu sorulara psikoloji perspektifinden, bilimsel bilgiler ışığında cevaplar vermeye çalışıyoruz. Bugünkü sorumuz yine benim meslek hayatımda en çok duyduğum sorulardan bir tanesi. Sıkı durun. Soru şu. Çocuğuma kural koymakta zorlanıyorum, ne yapabilirim? İşte bugün çocuklara kural koymanın psikolojik açıdan değerlendirmesini yapmaya çalışacağız. Pratik bilgiler vermeye çalışacağım. İnşallah bu sorunu hayatımızdan kısmen de olsa çıkarmayı bugün başaracağız. Önce bir deneyden bahsetmek istiyorum size. Aslında bu kural koyma işinin çok da kolay olmadığını ve bu dertten sadece sizin muzdarip olmadığınızı görmeniz açısından şöyle bir deneyden bahsedeyim. Çocukları alıyorlar odaya. Bir tane çocuk geldi benim yanıma. Ben deneyi yapan kişi olayım. Çocuk geldi. Bu gördüğünüz benim rengarenk stüdyom bir oyun bahçesi gibi düşünün. Ve çocuğa diyorum ki evlat, bu stüdyodaki bütün oyuncaklarla dilediğin gibi oynayabilirsin. Fakat şu gördüğün oyuncağa, sakın dokunma. İşte zaten bu deneyin adı bu oyuncağa sakın dokunma deneyi. Çocuk için stüdyonun rengarenk oyuncaklarla dolu olduğunu düşünün o sırada. Ve ben alıyorum şu oyuncağı, şuraya koyuyorum ve odanın dışına çıkıyorum. Çocuk artık bu oyuncaklarla dolu odada yalnız başına. Ben çıkıyorum, onu bir aynalı odadan izlemeye başlıyorum. Şimdi soru şu size. Sizce çocuk benim söylediğim kurala uyup da bu oyuncağa dokunmaz mı? Yoksa benim söylediğim kurala uymayıp direkt gidip o oyuncağı eller mi? Şimdi sizin biraz cevaplarınız gelsin, kendi içinizde değerlendirin. Acaba benim çocuk gider eller miydi onu, yoksa kurala uyar mıydı diye. Ve ben o sırada yavaş yavaş cevabı vereyim. Özellikle 4-5 yaş arası çocukların hemen hemen tamamı kurala uymuyor. Ve gidip bu oyuncağı buradan alıp, nedir bu, niye böyle bir kural koyuldu acaba diye başlıyor onunla oynamaya. İşin ilginç tarafı şimdi geliyor. Bakınız, kural koymakla ilgili benim için daha önemli tarafı şu. Ben çocuğu tekrar oyun salonuna giriyorum çocuğun yanına. Geliyor benim yanıma. İşte biraz konuşuyoruz. Sonra kritik soruyu soruyorum. Diyorum ki evlat, o bahsettiğim oyuncağa dokunmadın değil mi? İşte burası işin en kritik tarafı. Siz yine bu soruya bir cevap arayın kendi çocuğunuzu düşünerek. Acaba dokunduktan sonra ben tekrar sorduğumda doğruyu söyler mi? Yani aslında birazcık dokundum, ne olduğunu anlamaya çalıştım der mi demez mi? Cevap yine pek iç açıcı değil. Bu çalışma 48 aylık çocuklarla yapılıyor, benim söylediğim versiyonu. Ve ne yazık ki çocukların yine hemen hemen hepsi hayır dokunmadım diyor. Oysa ki dokundu. Yani bakınız, öyle bir görüntü çıkıyor ki ortaya. Çocuklar hem kurala uymadı hem de bize yalan söyledi. Peki buradaki temel problem ne olabilir? Biz kural koyarken nerede hata yaptık? İşte bugün onu anlamaya çalışacağız. Çocuklar o koyduğumuz kurala uymayıp bir de üzerine bize yalan söylemek zorunda kalıyorsa, bu bütünüyle acaba onların hatası mı, yoksa ebeveynlerin kural koyarken bilmesi gereken bir takım kodlar var mı? Birincisine hemen dönüyorum. Şu güzeller güzeli tahtama bir yazıp ilk kuralı kısaca size aktaracağım. Şöyle çocuklarla ilgili konular olduğunu da pembe kalemimi tercih ediyorum. Hemen yazayım. Bir. Efendim, az kural koyun çocuklarınıza. Hemen yazalım bakalım tahtada nasıl duracak. Şimdi bir başlıyor kural koymaya ebeveynler. Şu saatte yatacaksın, şu saatte kalkacaksın, yatmadan önce dişlerini fırçalayacaksın, yemekten önce çikolata yemeyeceksin, sadece 2 saat telefonuna bakacaksın, evde koşturmayacaksın, o vazoya dokunmayacaksın. Yüzlerce kural koyarken ne yazık ki bu kuralların neden koyulduğunu açıklamayı da unutuyoruz. O yüzden size tavsiyem, çocuklarınızın size kurallar konusunda yalan söylememesini istiyorsanız ve koyduğunuz kurallara uyulmasını istiyorsanız, 1 numaralı kod hangi kuralların sizin için gerçekten önemli olduğunu tespit edin ve çocuklarınızla kural üzerinden bir ilişki kurmaktan kaçınmak için az kural koyun. Diyeceksin ki hocam hangi kural doğru kural? Ben size iki tane kendi hayatımdan örnek vereyim. Bence çocuklara koyulması gereken en önemli kural uyku saati belli bir yaştan önce. Diğer kural da sabah uyandığında okula gidecek olması. Bakın bu iki kural mesela az öz kurallardır. Çünkü çocuk uyku saatinde yatarsa güzelce uykusunu almış olur. Gittiği okulda başarılı olur. Hem de size bir zaman kalmış olur gece. Ayrıca sabah uyandığında okula gidecek olduğunu bilmesi de bu kuralın net ve az kurallardan bir tanesinin olması da çocukla sabah tartışma yaşamanıza engel olur. İşe yarar kurallardır. Hemen ikinciye geçiyorum. Net. Net kural. Neden net? Şimdi bazen şunu yapıyorum ben. Gidiyorum birçok şehre, birçok okula, birçok belediye toplantısında ebeveynlere soruyorum. Hangi kuralı koyuyorsunuz çocuklara? Hocam benim en önemli kuralım yatmadan önce dişlerin fırçalanması. Peki tamam güzel. Başka ne kuralınız var? Bir de işte parmaklarını prize sokamaz. Tamam çok güzel. İki tane kural var. Bir tanesi çok net. Benim aklıma yatıyor şu anda. Parmakları prize sokulmaması. Bir diğer kural da yemekten önce çikolata yememek. Peki. Diyorum ki çocuğunuz geldi ve ısrar etmeye başladı. Anne baba yemekten önce birazcık çikolata yiyebilir miyim? Ama bayağı bir ısrar ediyor. Artık dayanamayacak noktaya geldiniz ve dediniz ki tamam hadi birazcık çikolata al. Bunu herkes yapabilir değil mi? Yapabilir. Peki çocuğunuz geldi. Parmaklarını gösterdi. Prizi gösterdi. Babacım, anneciğim, birazcık parmaklarımı değdirebilir miyim? Buna evet der misiniz? Hayır. Asla demezsiniz. Çünkü ikinci kuralınız net bir kural. Birinci kuralın netliğinden emin değilseniz, az kural konusuna dönüyorum, o kuralı koymayın. O kuralı koyuyorsanız, çocuğun yemekten önce neden çikolata yememesi gerektiğiyle ilgili kendi kafanızdaki soru işaretini giderin. Peki nasıl gidereceğiz bunu? İşte bunu nasıl gidereceğiz noktasında kurallarla ilgili çok önem verdiğim üçüncü kural. Hemen geliyoruz. Pembe kalemimle buraya yazıyorum. Kuralı açıklamamız gerekiyor. Ne yazık ki bizim yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi tek kelimelik komutlarla kural koymak. Yapma, elleme, dokunma, oturma, onu bırak gibi. Bu tür kurallar çok kısa süre işlev görüyor. Şimdi ben buna doğru gidiyorum. Tam şuradaki az önceki kuş oyuncağıma doğru gidiyorum. Anne diyor ki elleme. Ellemiyorum. Neden ellememem gerektiğini bilmiyorum. Anne dışarı çıkar çıkmaz ilk yaptığım şey ne oluyor? Az önce anlattığım deneyden hatırlayın. Hemen gidip o kuşu ellemek. Yani neden o kuşu ellememem gerektiğiyle ilgili bir açıklama yapmadan koyulan hiçbir kural çocuğun zihinsel, bilişsel ya da düşünce sisteminde bir yer edinmiyor. Sadece basit bir davranışı yapıp yapmama gibi bir etkisi var. Bu manada biz hangi kuralı koyarsak koyalım, lütfen hemen arkasından bu kuralı neden koyduğumuza dair bir açıklama yapalım. 100 kere hayır, dokunma, elleme demekten bir kez zaman ayırıp da o kuralı neden koyduğumuzu açıklamak çok işinize yarayacak. Şöyle tahtamıza şöyle kabaca bir bakış atalım şimdi ve kurallarda illa olması gereken 3 tane özelliği bir görelim. Birincisi az kural olsun, ikincisi net kural olsun, üçüncüsü koyduğumuz kuralın açıklamasını yapalım. Şimdi stüdyoda bunları konuşurken tabii ki işler kolay. Ama önemli olan bunların evde sizin tarafınızdan ne kadar uygulandığı. Biz evdeki durumu ölçmek için sokağa çıktık, sizlere geldik ve sorduk. Çocuklar, kurallarınıza uyuyor mu diye sorduk. Bakalım cevaplar nasıl gelecek? Sokak röportajımızı izleyelim.
1: Çocuğum kurallara bazen uyuyor, bazen uymuyor. Uyduğu zaman ödül veriyoruz. Eğer uymazsa da bir dahaki ödülünü kesiyoruz.
2: Çocuğum verdiğim kurallara uymayınca ceza uyguluyorum. Örneğin sevdiği çikolatayı vermiyorum.
3: Çocuğum verdiğim kurallara bazen uyuyor, bazen uymuyor. Uymadığı zaman da cezalar veriyorum bazen. Telefonunu alıyorum elinden.
4: Çocuğum koyduğum kurallara kesinlikle uyuyor. Çünkü biz ona oyun arkadaşlığı yapıyoruz. Oyunlarına katılıyoruz. Her türlü oyununda onunla birlikte oluyoruz. Onun için o da bizim koyduğumuz kurallara seve seve uyuyor.
5: Çocuğum koyduğum kuralların %70'ine uyuyor. Geceleri uyumak istemediğinde ceza ya da caydırıcı olarak hemen uyumasını söylüyorum ya da hikaye okumamayı tercih ediyorum.
6: Çünkü açıklayıcı konuştuğumu düşünüyorum. Ona yani direktmen bunu yapma demek yerine açıklayarak tavsiyelerde bulunuyorum. Açıkladığım zaman da anladığını düşünüyorum.
0: Sokaktaki duruma şöyle bir göz attık. Aslında çok ortak bir takım sorunlar oldu.

gözüküyor. Ama bir konuda önemli bir şey, bir şey doğru yapıyoruz. O da ceza vermek yerine aslında direkt caydırıcı bir davranışta bulunmak. Onu örseleyecek bir ceza vermek yerine onun hoşuna giden bir şeyi ortamdan

0: birçok yerde akla hemen şu gelirdi. Dövmek, dayak, çocuğun zarar göreceği, örseleneceği, artık kendini rahatça ifade edemeyeceği bir takım uygulamalar gelirdi. Bunun değişmiş olduğunu görmek çok iyi. Aslında bu da bir ceza. Yani çocuğun istediği bir şeyi elinden almak da bir ceza çeşidi olabilir. Ama en azından çocuğa verdiği zarar daha az. Ve ceza ve ödül sistemlerini bir gözden geçirecek olursak, aslında çocuk eğitiminde ceza ve ödül sistemlerini doğru kurarsak çocuğa bir zarar vermez bunlar. Yani ben ceza vermiyorum, ben eğitimde cezayı kullanmıyorum gibi sert argümanlar esasında belki de şunu söylüyor. Ben cezayı yanlış bildiğim için kullanmıyorum anlamına gelebilir. Çünkü ceza hem eğitimde kullanılır hem de davranış değişikliğinin en kestirme yoludur. Ama cezayı çocuğa zarar verecek, örseleyecek ya da onun kendisini rahatça ifade etme ihtimalini azaltıcı şekilde kullanmamız gerekiyor. Şimdi sokak röportajlarının devamı var. Devam edelim bakalım. Sevgili dostlarımız sokakta bizlere neler söylemişler çocukların kuralları ile ilgili. Devam edelim.
1: Çocuğun koyduğum kurallara uymuyor. Uymadığı zaman onun elindeki telefonu alıyorum ceza olarak.
2: Çocuğum genelde kendi kurallarına uyuyor. Benim kurallarıma uymadığı zaman çok böyle yaptırıcı bir ceza vermiyoruz.
3: Çocuğum koyduğum kurallara uyuyor. Genellikle, güzellikle konuşarak anlatıyorum. Bu şekilde iletişim sağlıyoruz.
4: Çocuğum koyduğum kuralların %80'ine uyuyor, %20'sine uymuyor. Uymadığı zaman tekrar uyarıyorum. Uyumazsa yapacak bir şey yok.
5: Çocuğum genelde koyduğum kurallara uyuyor. Uymadığı zaman da güzel bir dille uyarıyorum. O da genelde dinliyor.
6: Çocuğum verdiğim kurallara uyuyor. Burada eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyorum.
7: Çocuğum kurallara her zaman uymuyor tabii ki. Fakat uymadığı zaman yaptığı şeylerin sonuçlarını görmesi için çaba gösteriyorum.
0: Çocuklarla konuşmak, onlara kuralları anlatmak, gerçek bir birey olarak onlarla iletişim kurmak, ya çocuktur ne anlar demeden onların anlayacağı bir şekilde olanı biteni ona açıklamaya çalışmak ne kadar değerli. Sokak röportajlarında çok iyi ebeveynler olduğunu gördük. Konuşan, anlatan, ifade eden, açıklayan. O yüzden sağlıklı aileler, sağlıklı bireyler yetiştirmeyi sağlıyor. Sağlıklı çocuklar yetiştirdikleri için. O yüzden ülkenin geleceği için böyle bilinçli ebeveynlere her zaman ihtiyacımız var. Bence sokak röportajlarındaki görüntü benim çok hoşuma gitti. Şöyle ortalama bir oran çıkarmak gerekirse çocuklar kuralların %60-70'ine uyuyor da %40'ında sorun çıkarıyor gibi bir görüntü çıktı. İşte buradaki temel problem belki de çok fazla kural, çok fazla açıklanmayan kural. Ama bir de şöyle bir şey var ki çocuğun etkileşim halinde olduğu birçok yerden kural geliyor. Şimdi okulda kurallar var. Okulda kurallar çok sert ve net olabiliyor bazen. Mesela geçtiğiniz sınıfta konuşmamanız lazım. Bir söz almanız gerektiğinde parmağınızı doğru yere doğru şiddette kaldırmanız lazım. Arkadaşlarınızla ders içinde şakalaşmamanız lazım. Uyumamanız lazım. Ders esnasında bir şeyler yememeniz lazım. Teneffüs zili çaldığında haldır küldür koşarak çıkmamanız lazım. Teneffüs bittiğinde sınıfa doğru vaktinde gelmeniz ve sınıf içerisindeki görevlerinizi aksatmadan, şimdi bu şekilde sayınca okulda o kadar çok kural var ki. Bakın şöyle düşünün, okula gitmek aslında çocuğa, okula başlama dönemi çok anlayışlı davranmamız gereken bir dönem. Çünkü evde bu kadar kural yok. Çocuk eve, okula başladığı anda bir takım kurallarla karşılaşıyor. Evde rahat rahat istediği zaman uyuyan, istediği zaman oyun oynayan, İstediği zaman annesine bütün ihtiyaçlarını söyleyip gidertebilen çocuk okula başladığı anda bir anda kocaman kurallarla karşılaşıyor. Ya hadi oyun oynayalım ama hayır şu anda bir etkinlik yapmamız lazım. Hadi parka gidelim ama hayır şu anda işte yemek yeme saati. Ben acıkmadım olsun yemek yeme saatimiz bu. Aslında okul çocuğu ilk yıllarda toplumsal yaşantıya ve sosyal hayata da hazırlıyor. O yüzden çocukların okula ilk başladıkları dönemlerde özellikle evdeki kuralları değiştirmemek, sayısını arttırmamak ve çocuğa biraz daha anlayışlı olmak onların okul adaptasyonunu da kolaylaştıracaktır. Çünkü hem okuldan hem evden hem de dışarıdaki bir takım başka ortamlardan gelen kuralların sayısı arttıkça çocuklar bazen kaos yaşayıp uymadığı

yazdığı kurallar konusunda yalan söylemeye başlayabiliyor. Şimdi gelelim bu diğer konumuza. Eyvah diyor anne babalar. Çocuğum yalan söylüyor. Çocuğum neden böyle bir şey yaptı? Ya benim çocuğum yeterince ahlaki kodları yüksek biri olmazsa? Daha 4 yaşında çocuk yalan söylemeye başlar mı? Evet, başlar. Sakın endişe etmeyin. Yalan söyleme davranışı özellikle başka birine zarar vermiyorsa psikoloji bilimi için bilişsel bir beceriye ulaşmış olduğu anlamına gelir. Çocuklar henüz 20-24 aylıkken yalan söylemeye başlıyorlar. Ama nasıl? Bu yalanlar genelde pembe, tatlı, kendi ihtiyaçlarını gidermek ya da olası bir cezadan kurtulmak için söylenen yalanlar. Az önce anlattığım deneyde dedim ya, çocuklar şu oyuncağa sakın dokunma deneyinde dokunduktan sonra hemen hepsinin dokunmadım dediğine, çocukların yalan söylemesinin nedeni genelde net olmayan, açıklanmayan kurallar. Ve çocuklar cezadan kurtulmak için, ki küçük yaşlarda insanların temel amacı hayatta kalmaktır. Bu çok güçlü bir içgüdüdür. Ve o yüzden cezadan kaçmak için zaman zaman yalan söyleyebilirler. 24 aylıkken, 26 aylıkken çocuklar ufak tefek şeyleri çarpıtmaya başlarlar. Ama 48 aylık, 54 aylık gibi bir süreye geldiklerinde, 4-4,5 gibi yaşlara, çocukların hemen hemen hepsinin gerçeği değiştirerek kendisine menfaat sağlama davranışları ortaya çıkar. Bazen çocuklar cezadan korktukları için yalan söylerler. Bazen çocuklar sevdikleri birini korumak için yalan söylerler. Bazen çocuklar başka birine zarar vermek için yalan söylerler. İşte bu üçüncü madde var ya, sadece ahlaki olarak o tehlikeli olan, diğerleri bir şekilde hayatta kalma çabası. Zaman içerisinde bu yalanlardan zaten vazgeçecektir çocuklar. Ama şunu çok net uyarmanız lazım ki, yalan söyleyerek başka birine zarar veriyorsak, işte bu ahlaki olarak problemli bir durum ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz ki bizim programımızın dışarıdaki sevgili izleyicilerimizle bir bağ kurma derdi her zaman var. Bunu çok isteyerek ve büyük bir sevinçle yapıyoruz. Sokak röportajları bunun bir adımı. Ama bazen bir de stüdyomuza sorular geliyor. Bu zarfımıza koyduğumuz sorular tabii ki bizim bu soruların arasından seçtiğimiz, böyle daha birçok kişiyi ilgilendiren sorular oluyor. İsterseniz şöyle yalan konusuyla da bağlayabileceğimiz bir sorudur belki, emin değilim. Şöyle bir bakalım sorumuz, acaba bu programda bize ne diyor? Oo, çok ciddi bir konuya geldik. Çocuğum odasını özellikle dağıtıyor. Ben topladıkça kavga ediyoruz. Ne yapmalı? Sorunun sonunda programın ismi olarak bitmiş. Ne yapmalı diye çok şeker. Çocuğum odasını özellikle dağıtıyor. Ben topladıkça kavga ediyoruz. Ne yapmalı? Bakınız burada çok kritik bir şey var. Tahminim genelde hatalı olmaz. Bu çocuk muhtemelen 12-13 yaşlarına yeni girmiş. Bakınız, çocuklar ergenliğe başladıkları zamanlarda odalarının kendilerine ait ya da kardeşleriyle paylaştıkları bir odaları varsa bu odaya fazlaca sahip çıkarlar. Çünkü bu oda onların kimlik gelişimi için kritik bir yerdir. Kıyafetlerini kendileri seçmeye başlarlar. Çünkü bu kıyafet seçimi kimlikleri için önemli bir seçimdir. Saçlarını nasıl tarayacaklarına, hangi programları izleyeceklerine, ne tür hobiler edineceklerine kendileri karar vermeye çalışırlar. Çünkü bu kimliklerini oluşturmanın önemli adımlarından bir tanesidir. Sevgili dostlar, çocuğunuza evinizde özel bir alan yarattıysanız lütfen o özel alana saygı duyun. O alanı, işte onun bir odası varsa o odayı toparlamak, temizlemek adı altında onun orada oluşturduğu kendi özel yaşam alanını bozmayın. Çünkü muhtemelen o, sizden ayrı geliştirmeye çalıştığı kimliği içerisinde odayı önemli bir parçası olarak kullanıyor. Şimdi çocuklar, şöyle bir düşünün, hatırlayın, 6-7 yaşına dönün ya da 4-5 yaşına gidin, kreşe gidelim. Hadi kreşte çocuk, kreşte bir şeyler çizdi, bir etkinlik yaptılar, bir resim yaptı, koşarak eve gelir. Ne yapar eve geldiğinde? İlk anneye babaya gösterir, anne bunu ben çizdim, nasıl olmuş? Ve ondan sonra annenin yüzünü izlemeye başlar. Anne beğendiyse çocuk çok mutlu olur. Anne ne kadar güzel yapmışsın dediğinde, oh der, annem beni beğeniyor, seviyor ve ben bu şekilde hayatta kalmamı garanti alıyorum.

altına alıyorum. Baba bakar, baba da tabii ki resmi beğenir, etkinlikte yapılan şeyi beğenir. Takdir eder çocuk, oh der, babam da beni takdir etti. Demek ki beni seviyorlar, sahip çıkıyorlar ve beni beğeniyorlar. Fakat bu iş, bu çok romantik ve tatlı giden iş, çocuk 12-13 yaşına geldiğinde değişir. Çocuk artık her yaptığı şeyi annesine, babasına göstermekten vazgeçer. Hatta bir resim yaptı, annesi babası aldı bu resmi, çok beğendi. Çocuk bir anda o kendi yaptığı resimden uzaklaşmaya başlar. Çünkü bakınız, çocuk artık 12-13 yaşından sonra ailesine kendini beğendirmek ve onlar sayesinde hayatta kalmak derdinden kendi kimliğini geliştirme derdine geçiş yapar. O yüzden 12-13 yaşına gelen çocuklar fazla söz dinlemezler. Kurallarınıza uymamaya çalışırlar. Ama bu sizin için bir tehdit değil. Bu kuralları uyması için çocuğa zorlarsanız çok ağır yaptırımlarla bu çocuğun kimliğinin gelişimi için bir tehdit olur. Ve çocuk siz onun üzerine gittikçe sizden uzaklaşmaya çalışır. Siz eyvah çocuğum benden uzaklaşıyor deyip heyecanlanıp daha da gittikçe o sizi daha fazla ittirmeye başlar. Çünkü onun söylemeye çalıştığı şey şu, beni bir rahat bırak. Ben kendi adımla bir kimlik geliştireyim. Senin çocuğun olarak oluşturduğum kimlikten artık kendi adımla geliştireceğim kimliğe geçmem lazım. Anne babalar panik olur, kuralları sertleştirirse burada ilişkileri koparırlar ve çocukları ne yazık ki onlardan iyice uzaklaşır. Özgür alanlar, onun kimliğini geliştirebileceği alanlar, hobileri konusunda saygı duymak, onların bazen dağınıklıklarına onun kendi dağınıklığı diyebilmek. Çocuklar her zaman şunu söyler, odayı annem dağınık görüyor ama o benim için bir düzen. Bu söz esasında çok değerlidir çünkü diyor ki o benim için bir düzen, yani benim yeni geliştirdiğim kimliğim için bir düzen. Sevgili dostlar, kural koymak zor. Kuralları bazen esnetmek de zor. Ergenlik geçişinde bu kuralları esnetmemiz lazım. Çocuklar küçük yaşta kuralları onlara koyarken az kural, net kural, nedeni açıklanan kuralı koyalım. Çocuklar yalan söylüyorsa korkmayın, bu bir bilişsel süreç. Kötü niyetli, birine zarar verecek yalan söylemiyorsa elbette ki zamanla yalan söyleme davranışı geçer ama çocuklar belli dönemlerde yalan söyleme davranışları da gösterirler. Siz onun yalan söylemesine mecbur kalmayacağı şekilde kuralları koyar, neden o kuralı koyduğunuzu açıklarsanız çocuklarınız böyle bir davranışa da girmez. Şöyle kısaca bir özetledik durumu. Sokak röportajlarımızı dinledik, sizden gelen sorumuza cevap verdik ve bir Ne Yapmalı programının daha sonuna geldik. Sizlere güzel bir hafta diliyorum, güzel bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.

Ben Türev Uludağ. Bugün size böyle çok sevdiğim meyvelerden birinin reçelini yapacağım. Bugün size mandalina reçeli yapacağız. Böyle sulu sulu, muhteşem, güzel mandalinalardan inanılmaz güzel, inanılmaz lezzetli bir reçel yapacağız. Yapması birazcık meşakkatli olabilir. Çünkü yapımı en az 3 gün sürüyor. Çünkü bu tatlandırmak, mandalinanın kabuklarından inanılmaz lezzetli bir tat elde edeceğiz. O da bizi sonunda yiyeceğiz. Böyle o kadar mutlu edecek ki bambaşka bir yere götürecek evir olabilirsiniz buza. Ne kullanacağız? Mandalina kullanacağız. Toz şeker kullanacağız. Şekerlenmemesi, daha uzun ömürlü olabilmesi için yarım limon kullanacağız. Ve böyle birazcık böyle aromatik olması için de tarçın kullanacağız. Tarçınla mandalinayı birleştirdiğiniz zaman ortaya inanılmaz güzel bir sonuç çıkıyor. Tam da böyle mevsimi sulu sulu güzel güzel mandalinalar oluyor. İnanılmaz lezzetli ve inanılmaz güzel bir reçel elde etmek için tam zamanı aslında. Mandalinaların kalanlarını da güzelce doğrayalım. Ben zaten bir kısmını burada doğramıştım. Hemen suyunu sıkmaya devam edelim. Ben suyunu daha önceden sıkmıştım. Şu şekilde ayıralım. Hemen kalan suyumuzu da sıkmaya devam edelim. Zaten şurada 3 tane mandalinamız kaldı. O kalan 3 mandalinanın da güzelce suyunu sıkalım ve diğer işlemlere hızlı bir şekilde geçelim. Evet, bu suyu da sıktık. Kalan suyumuzu ekledik. Şimdi robotumuzu alıyoruz. Robotumuzun ağzını açalım. Bütün mandalinaları bahsettiğim gibi kabuklu halde koyduk. Robotumuzu aldık. Robotumuzu kapattık ve çekim işlemlerine başlayacağız. Böyle minik minik parçalara ayrılana kadar çekeceğiz. Sonra da böyle çok güzel, çok keyifli reçel yapma işlemimize devam edeceğiz.

Evet, tam da istediğim boyut bu. Gördüğünüz gibi minik minik parçalara ayırdık. Ama şu an biz bunu mesela tadına bakalım. Şu an öyle asidik bir yapısı var ki. Çok ekşi ve tam asidik. Şimdi bu yapıdan kurtuluyor olmamız lazım. O yüzden bunu böyle geniş bir kaba koyacaksınız. Üzerini suyla kaplayacaksınız. Üzerini suyla kapladıktan sonra biraz önce belirttiğim gibi 3 gün boyunca suyunu değiştireceksiniz. Şimdi ben bu reçeli yapacağımı bildiğim için sizin için önden bir hazırlık yaptım. 3 gün boyunca bu mandalinaların suyunu değiştirdim. Rengi fark ettiyseniz birazcık açıldı. Diğer mandalinaya göre rengi biraz açıldı. Şimdi burada toz şekerimiz var. Toz şekerini yavaşça şimdi yoğurarak içerisine ekleyeceğiz. Böyle güzelce şekerle mandalina kabuklarının iç içe geçmesini istiyorum. Var olan tüm şekerimi ekledim. İyice güzelce yoğuracağız. Bakın zaten birazcık sulu. Şekerle birleşince hem şeker eriyor burada hem de o mandalinanın içerisinde ufak da olsa birazcık acılık var. Şimdi bu yoğurma işlemiyle birlikte bu acılığın hepsini kaybedecek ve ortaya muhteşem bir sonuç çıkacak. Hemen mandalinayı güzelce yoğurmaya devam ediyoruz. Bakın şeker yavaş yavaş erimeye başladı. Yavaş yavaş eridi ve daha böyle sıvı bir hale gelmeye başladı. Bahsettiğim gibi biraz emek vermeniz gerekiyor bu reçeli. Ama sonuç o kadar güzel oluyor ki, o kadar keyifli bir sonuç ortaya çıkıyor ki siz bile şaşıracaksınız. Hemen tenceremizi şuraya alalım. Var olan tüm mandalinayı orta derinlikte bir tencereye yerleştirelim. Ocağımızın altını yaktık. Ocağımızın altını böyle hafif kısık ateşe, orta ateşe getirdik. Tahta kaşıkla birazcık böyle tekkene doğru karıştıralım. Şeker zaten eridi ama böyle birazcık daha karıştırırsanız o orada iyice yerleşecek. Şimdi burada mandalina suyumuzun bir kısmını içine yerleştiriyoruz. Birazcık daha karıştırıyoruz. Bu kadar yeterli olacak. Şimdi güzelce karıştırıyoruz. Fark ettiyseniz böyle bir marmelat kıvamında oldu. Yani hem biraz sıvı hem biraz böyle içerisinde bir sürü mandalinanın olduğu, hem posasının hem suyunun her şeyin olduğu bir kıvamı vardı ve çok güzel görünüyor. Şu an bunu kendi halinde kaynamaya bırakacağız. Böyle güzel güzel kaynadıktan sonra, yani annelerimizin deyimiyle bir taşım kaynadıktan sonra içerisinde daha aromatik olabilmesi için iki tane çubuk tarçın ekleyeceğiz. Çubuk tarçınla da böyle birkaç dakika pişirdikten sonra şekerlenmemesi, daha uzun ömürlü olabilmesi için yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Sonra bozulmaması için, yani daha doğrusu daha uzun süre saklayabilmek için metal kapaklı cam kavanozlara sıcak sıcak ağzını böyle kapatıp koyup ters çevirip bekletirseniz bir yıl boyunca hiç bozulmadan saklayabilirsiniz. Reçelimiz burada güzel güzel, keyifli keyifli pişsin. Biz sıradaki tarifimize geçelim. Sıradaki tarifimiz miğfirli yumurta. Miğfirli yumurta için malzemelerimiz çok basit. Miğfir hamurumuz var. 4 adet yumurtamız var. Taze kaşarımız var. Birazcık tereyağımız var. Böyle güzel kiraz domatesler var, böyle çeri domatesi olarak da nitelendirilen ve biberiyemiz var. Hemen işlemlerimize başlayalım. Şimdi önce kaşarımızı rendeleyelim. Rendeleme ve doğrama işlemlerini yapalım ki işlemlerimizi birazdan daha rahat halde yapalım. Miğfir hamurlarının kenarlarını önce güzelce bir katlayacağız. Kenarlarını katladıktan sonra da içerisine birazcık biberiye, birazcık tereyağı eriteceğiz, birazcık kaşar, yumurtayı koyacağız. Fırınımızda yaklaşık 180 derecedeki fırınımızda yaklaşık 7-8 dakika boyunca pişireceğiz. Miğfir hamuru şişecek, ortasındaki o yumurta pişecek. Çok güzel, çok böyle keyifli bir görüntü ortaya çıkacak. Şimdi kaşarımızı rendeledik. Şöyle kaşarımızı hemen kenara alalım. Eğer tereyağınız oda sıcaklığındaysa eritmenize gerek yok. Birazcık benim tereyağım şu an sert. O yüzden birazcık eritmeye ihtiyacım var. Erittikten sonra işlemlerime devam edeceğim. Bu arada reçelimiz yavaş yavaş olma haline geliyor. Üzerinde köpükler oluştu. Bu köpükleri tahta kaşık yardımıyla alıyorum. Şimdi bunu alıyor olmamızın sebebi ne? Eğer bu köpükleri alırsak reçelimiz daha berrak, böyle bakıldığı zaman cam gibi görünüp inanılmaz güzel ve lezzetli bir görüntüye de sahip olur.
bahsettiğim gibi yani yapmış olduğumuz yemeğin, yapmış olduğumuz ürünün hem lezzeti kadar görüntüsü de çok önemli. Şimdi köpükleri böyle üstünden yavaşça alıyoruz ve pişirmeye devam ediyoruz. Bu arada domateslerimizi de bu şekilde ortadan ikiye ayırarak her bir tane mifo için bir tane domates yeterli olacak. Hatta dörde de bölebiliriz. Böyle kenarları da koyabiliriz. Ben ikiye bölüp bütün yapım işlemlerine devam edeceğim. Biberiye kullanacağız. İsterseniz onun yerine dağ kekiği de kullanabilirsiniz. Ama biberiyeyle zaten istemiş olduğumuz sonuca ulaşabiliriz. Şimdi bunu yaparken şöyle hafif bir elimizle açacağız. Bakın. Önce buradan bir çizik atacağız. Sonra buradan bir çizik atacağız. Aynı şekilde buradan bir çizik. Aynı şekilde buradan bir çizik. Farkındaysanız birleştirmedim. Sadece şu kenarlarda birer boşluk kaldı gördüğünüz gibi. Şimdi bunu bunun üzerine alacağız. İç tarafına. Diğerinde hemen diğerinin iç tarafına doğru alacağız. Buraları iyice yapıştıracağız. Şu şekilde yapıştırdık. Hatta bunu direkt fırın tepsimize koyalım. Reçelimizin altını da kısık ateşe getirdik. Güzel güzel kaynatmaya devam ediyoruz. Şu şekilde hemen kenarlarını bükerek işlemlere devam edelim. Fırın tepsimize koyduk. Fazla olan taraflarını buradan alalım. Hemen diğer milföylere de aynı işlemleri uygulayacağız. Belirttiğim gibi birazcık şu şekilde elinizle milföyü açabilirsiniz. Yapışmamasına dikkat edin. Eğer yapışacak bir zemindeyse hemen oraya unla buna engel olabilirsiniz. Hemen diğer milföyümüzü de koyduk. Son milföy hamurumuzu aldık. Evet. Birazcık elimizle, parmaklarımızla, benim tombiş parmaklarımla bunu açıyoruz. Diğer taraftan da kestik. Şöyle şurayı birleştireceğiz. Yapım kolay. Sonucu güzel bir tarif olacak. Hemen şimdi bundan sonrası birazcık süslemeyle ilgili olan bir durum. Şimdi kenarları şöyle güzelce biraz kaşarla besleyelim. Birazcık özenmemiz gerekecek. Hemen diğer kenarları da şöyle kaşarla besleyelim. Bu sayede yumurtanın sarısı tam istediğimiz gibi orta kısmında kalsın. Kaşarımızı aldık.

Evet. Sadece sarısını kullanacağız burada yumurtaların. Hemen yumurtalarımızı, kaşarlarımızı yerleştirdikten sonra yerleştireceğiz. Şimdi sıra geldi domateslerimize. Domatesleri ben bu şekilde başlara koyacağız. Bunu istemiş olduğunuz gibi süsleyebilirsiniz. Şimdi yumurtalarımızı beyazıyla sarısını ayıracağız. Bu şekilde sadece sarısını koyacağız. Bakın çok güzel görünüyor. Hemen diğer yumurtamızı da ortasına koyduk. Gördüğünüz gibi diğer yumurtayı da hemen ekledik. Son yumurtamızı da ekliyoruz. Şimdi tereyağı bakalım ne durumda. Evet, aslına bakarsanız şu an tam da istemiş olduğum kıvama yakın. Şöyle kenarlarını birazcık tereyağı gezdireceğiz. Çok değil burada. Birazcık kaşarla birlikte tereyağı lezzet versin diye çok az fırçayla kenarlarına tereyağı gezdiriyoruz. Birazdan üzerine birazcık kaşar ve biberi ekleyeceğim. Sonra hemen fırınımıza koyacağız ve pişirmeye başlayacağız. Biberiyemizi aldık. Şöyle gördüğünüz gibi biberiye ile süslüyoruz. Birazcık daha kaşar ekleyeceğim şimdi. Şuraya daha birkaç tane biberiye koyarsak bu işlem tamam olacak. Çok güzel görünüyor, çok çekici görünüyor. Hemen kaşarımı da ekliyorum birazcık. Evet, bu arada reçelim de tam da istemiş olduğum kıvama geldi. Hemen iki çubuk tarçınımı ekliyorum. Limonumuzu da sıkalım. Şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için çubuk tarçınımızı birazcık karıştıralım. Yarım limonumuzu sıktık. İçerisine daha lezzetli olabilmesi için tarçından sonra hemen limonu da ekliyorum. Yaklaşık 3-5 dakika daha pişirmeye devam edeceğiz. Şöyle hafif bir karıştırdım. Şimdi bunu 180 derecedeki fırınımızda 7-8 dakika boyunca pişireceğiz. Ben bu arada ortalığımı toparlayayım, sunumda neler yaptık bir bakalım. Bugün size mandalina reçeli ve milföylü yumurta tarifleri verdim. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Yedikten sonra bana Instagram'dan mutlaka yazın. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor,

0: ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Bu var ya,
7: blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalı?
7: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B iO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem. Kurumsal iyi olur. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
10: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
11: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Çözüm karbonatta.
7: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak. Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: Bizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: mekan var.
1: Pek sayılmaz ama yaklaştım. Gölcük'teyim.
0: Ah, sesini duyabildim ya, ona da şükür.
2: Hani cesur kızdın sen?
3: Cesaret, yürüyemeyen ayaklarıma hayat verip beni yalnızlıktan kurtarabilir mi?
0: Patronum Faruk'u sevdiğimi fark edince onunla evlenmeye karar verdim.
3: Yürüme heyecanı içinde düşüyor kalkıyor ama sonunda Kemal'ime kavuşma ümidiyle katlanıyorum hepsine.
4: Seni gerçekten sevseydi bir başkasıyla evlenmeye kalkmazdı.
3: Suçu yok ki onun, bilmiyordu ki durumu.
5: Babam Ankara'da. Sizi karşılamaya gelen teyzem Aliye Hanım'dı.
1: Bu evde soysuz bir meyhane şarkıcısının yeri yok.
0: Önce dinle beni, sonra suçla.
1: Hasta da olsa, öldürmek de istese o benim karım. Senin de kardeşin.
5: Annem yaşıyor. Kimseyle evlenemez baba.
6: Sonbahar Rüzgarları bugün 18'de TV4'te.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo'yla aç kalbini yazar.

Roma şehir merkezinin biraz dışına çıkıyoruz ikinci gün. Burası Castel Gandolfo, Papa'nın yazlığının da bulunduğu kasaba.

Değerli izleyenlerimiz, ile çıktığımız İtalya yolculuğunda ikinci güne merhaba diyoruz. Ve ikinci günde bulunduğumuz yer Roma'nın biraz dışı Castel Gandolfo adında bir kasabadayız. Gandolfo'nun kalesi anlamına geliyor bu terim. Bu kasabanın en önemli özelliklerinden bir tanesi biliyorsunuz Roma'da, İtalya'da Vatikan Devleti var. Ve Vatikan Devleti'nde Katoliklerin ruhani lideri Papa yaşıyor. Papa'nın yazlığının bulunduğu bir kasaba bu. Çok şirin olduğunu öğrendik ve bakalım bu kasabayı sevecek miyiz?

0: kasabanın en önemli özelliklerinden biri dünyanın ilk posta ofisinin burada kurulmuş olması.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Castel Gandolfo işte içinde bulunduğumuz kasaba gerçekten çok çok şirin bir ortaçağ kasabası diyebiliriz. Arkamızda görmüş olduğunuz bu posta ofisi ise dünyanın ilk posta ofisi. Evet, posta, postacı, mektup. Sevenleri buluşturan, tabi teknoloji o yıllarda yok, mektuplardır. Uzaktakine, annenize, babanıza, sevgilinize, eşinize selamı mektupla, bir name ile yollarsınız. İşte yüzyıllar evvel İtalyanların bulmuş olduğu bu sistem daha sonra tüm dünyaya yayıldı. Ve dünyanın ilk posta ofisi burada arkamda görmüş olduğunuz bu binada start aldı diyoruz. Ve Castel Gandolfo'yu sizler için gezmeye devam ediyoruz.

0: kasabayla ilgili genel bilgiler veriyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Castel Gandolfo tam bir ortaçağ şehri dedik. İşte bunun kanıtı o yıllardan kalma evler, hakikaten tam bir Akdeniz mimarisi örneği de taşıyor. Dar ara sokaklar, Arnavut kaldırımlı yollar ve çok çok keyifli. Görüyorsunuz balkonlar, balkonlardan sarkan çiçekler, tam bir tablo gibi diyoruz. Hani klip, dizi, film, her şey ama her şey burada mümkün. Kameranızı yerleştirdiğiniz hemen hemen her açı muhteşem kareler sizlere armağan ediyor diyoruz. Hemen sağ tarafımızda bir de göl var. O manzaraya da bayılacaksınız. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Bu keyifli turda bizlerle birlikte olan misafirlere uzatıyoruz mikrofonu.
1: Şu an Albano Gölü'ndeyiz. Hep birlikte Felicita diyoruz. Dememeye imkan yok. Muhteşem bir görünüm.

0: en çok şu ana kadar sizi etkileyen yer neresi oldu?
1: Burası Toskana Gölü oldu.
0: Ama burası Toskana Gölü değil işte. Evet,
1: pardon, Albana Gölü, pardon.
0: Ama olsun, o da güzel. Evet. Yanlış yanıttı ama biz size bir...
2: Albana'ya gideceğiz demekti, onu demek istedik şimdi.
0: Evet, çok güzel. Evet, aradan geçti efendim. İyi yolculuklar diliyoruz, iyi tatiller diliyoruz. Sağ olun.

Bu kasabanın en önemli özelliklerinden biri Albano Gölü kenarına kurulmuş olması. Altro festino, cervello nel frigo, quanto sei figo, capisci che dico, sarà un tattoo di cui mi pentirò. Albano Gölü volkanik bir krater gölü. 6 kilometre kare genişliğinde ve 170 metre derinliğinde bir hayli derin bir göl. Göl inanılmaz temiz. Burada motorlu tekneler gezemiyor. Aynı zamanda İtalya Olimpiyat kürek takımı bu gölde çalışıyor. Onların antrenman sahası yani.

Castel di Gondolfo'da Papa'nın da yazlığı var. İşte görmüş olduğunuz bu bina Papa'nın yazlığı. Bu binaya girdiğinizde aynı zamanda Vatikan'a da merhaba demiş oluyorsunuz. İki ülke iç içe gibi, İtalya ve Vatikan.

0: Castel Gandolfo'ya hoşça kal diyor. Bir başka harika kasabaya, çilek kokulu Nemi'ye merhaba diyoruz. Burası çilek ve çiçek kasabası.
1: Bizde Bozcaada ile kardeş şehir aynı zamanda ve de Nemi'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi yılda bir kez yapılan harika festivali çilek ve çiçek kasabası olduğunu biliyoruz. 1700'lü yıllardan kalma evler halihazırda korunmuş ve görmüş olduğunuz bu çeşmenin de en büyük önemi şifalı bir suyun olması. Mineralli bir su dediler. Biz de geldik. Bakalım ne yapıyorsak sizler için değerli izleyenler. Tadalım bakalım mineralli su nasılmış. Gayet güzel. Şeker gibi vallahi. Lezzetli. Şifalar kaynağı. Güzelleştiriyormuş. Biraz daha güzelleşelim. Oh mis vallahi. Geldiğinizde içmeden dönmeyin diyoruz. Hadi bakalım.
0: Çilekle ilgili birçok şey yapılıyor burada.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, uzun yıllardır burada var bu dükkan. Biliyorsunuz Nemi çileğiyle, likörleriyle, özel görmüş olduğunuz turtalarıyla çok meşhur. Ve sağ olsun rehberimiz Emre dedi ki tüm gruba, ben dedi çilekli turta ısmarlayacağım dedi. Hanımefendi sağ olsun çilekli turtaları veriyor ve bizler de çilekli turtalarımıza kavuşuyoruz. Meşhur çilekli turtayı şöyle bir göstereyim istiyorum sizlere değerli izleyenler. Evet işte aldık. Aman çilekli düştü. Evet. Görmüş olduğunuz gibi çilekli turta budur. Bize ikram ettiler. Bir tadıyoruz. Ne yapıyorsak sizler için biliyorsunuz. Çok güzel. Harika. Çilekler böyle minik minik dağ çileği diyebileceğimiz çilekler. Ve görmüş olduğunuz gibi bu keyifli turtaları tadarak yolculuğumuza devam ediyoruz.
0: Elbette bu kasaba çilek kasabası. Ve burası da çileklerin, çiçeklerin kasabası Nemi. Nemi'den harika manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza. Roma'ya 30 kilometre uzaklıktaki Nemi aynı zamanda bir göle sahip. Bu kasabada hayat çok yavaş akıyor. Pizzası, makarnası elbette meşhur Nemi'nin. Ama en meşhur yanı çilekli turtası. Çünkü çilekleriyle meşhur Nemi. Nemi'de her yıl çilek festivali yapılıyor. Festival esnasında tüm katılanlara ücretsiz çilek dağıtılıyormuş. Nemi aynı zamanda ülkemizle de dost bir kasaba. Çanakkale'nin İntepe Belediyesi ile kardeş şehirmiş Nemi. Festival aynı zamanda Türklerin de ağırlandığı bir festivale dönüşmüş son yıllarda. Nemi'nin ünlü çilek festivalinde Türk bayrakları, Türkiye'den gelen misafirler de ağırlanıyormuş. Türkçe yazılar, Türkçe hoş geldiniz tabelaları bile varmış.

tekrar Roma'ya geri dönüyoruz. Roma'da, İtalya'da devlet içinde devlet var. Bu ne demek mi? Gelin Vatikan'a gidelim. Dünya Katolikliğinin merkezi, Vatikan'ın en meşhur meydanındayız.

Roma turunda uğranması gereken duraklardan biri. Bir başka ülkede diyebiliriz. Dünya Katolikliğinin merkezi Vatikan burası. San Pietro Meydanı'ndayız. Aynı zamanda bu meydanda San Pietro Bazilikası da var. Dünyanın en küçük ülkesi diyebiliriz ve bu Vatikan ülkesinin en önemli meydanı, dünyanın en büyük meydanlarından bir tanesi San Pietro Meydanı'ndayız. Arkamızda görmüş olduğunuz kilise ise San Pietro Kilisesi. 1800'lü yıllardan beri var olan bu meydan ve hemen arkamızda 1500'lü yılların başında başlanan kilise gerçekten görülmeye değer diyoruz. Birazdan içeriye geçeceğiz. İçeride çok güzel freskler olduğu, mozaikler olduğu söyleniyor. Bakalım içeride neler bulacağız diyoruz ve Vatikan'ı sizler için gezmeye başlıyoruz.

Vatikan aynı zamanda dünyanın en küçük ülkelerinden biri. Sadece 43 hektar Vatikan, surlarla çevrili ve dünya Katolikliğinin merkezi. Papa da Vatikan'da yaşıyor.

0: Efendi Özge Hanım geçtiğimiz cuma bizimle birlikteydi. Evet. Ve bugün dördüncü kez aramızda. Hı. İkide finali var. Son finalistimiz. Ama hala Batuhan Bey gibi 5000 lirayı hanesine yazdıramadı. Ama 2000 lira var.
1: Evet, buna da şükür.
0: Buna da şükür. Siz de kendinizi biraz kısaca, belki yeni izleyenler olabilir, tanıtırsanız çok memnun olurum.
1: Ben Özge Özer, İstanbul Kartal doğumluyum, Balıkesirliyim. Kamuda diş hekimiyim. Kelime yarışmalarını, bu tarz yarışmaları seviyorum. O yüzden buradayım, eğlenmek için buradayım. Herkese başarılar diliyorum.
0: Batuhan Bey, bugün bir farklılık var mı sizde?
2: Var.
0: İlker Bey çünkü daha henüz ağzını açmadı. O yüzden ondan önce size söz vermek istiyorum.
2: Yani evet, bu sefer yüzümü taktım. Yani birkaç bahane uydurmaya çalıştım. İşte altın fiyatlarının düşmesini bekledim. İşte şunu bekledim. İşte emtia fiyatları düşsün falan dedim. Olmadı.
0: Altın fiyatları uçtu.
2: Yok, dün salonda yattım işte. Şaka tabii yana. Ama yani sonuçta bu bir simge. Hani dedim ki bu, ben zaten senin ismini işte kalbime kazıdım falan filan. Hani biraz
0: gönülden bağlayayım diyorsunuz.
2: Gönülden bağlayayım. Bak işte biz korku evinden, bak işte dünya evine girdik falan şeklinde. İşte bak işte şurada balayı yaptık. İşte sana evlenme teklifini şurada ettim falan filan derken. Öyle güzel anılarımızdan bahsettim açıkçası.
0: İlker Bey, var mı söyleyeceğiniz bir şey?
3: 360 kanalında eğer haberleri izlemiş olsaydım Batuhan'ın Bey'in dışarıda kaldığını görebilirdim açıkçası.
0: Peki, başarılar diliyorum o halde. Birgül Hocam da aramıza katıldı ve yarışmamızın formatı ile ilgili hemen kısa bir bilgilendirme yapacağım. Final öncesinde 3 etabımız var. Birinci etap bilgi etabı ve toplam 4 sorumuz var. Her bir sorunun 1000 puan değeri bulunuyor. İkinci etabımız dikkat etabı, yine 4 soru, bu kez her bir sorunun değeri 2000 puan. Üçüncü etaba geldiğimizde de akıl oyunu etabıyla karşılaşacaksınız. Orada da her bir sorunun değeri 3000 puan. Ama bu etaplarda eğer bir kişi doğru cevap verirse çarpı 2 puan kazanacak. Finalde 5000 lira para ödülümüz var. Bir sorumuzla karşılaşacaksınız. Ya devam diyeceğiz ya tamam diyeceğiz. Bakalım bu akşam finale kim çıkacak? 20 saniye süreniz olduğunu da ifade edeyim. Var mı sorunuz?
4: Yok, izledim zaten.
0: O halde
4: zaten.
0: Başlayalım mı yarışmamıza?
3: Başlayalım. Başlayalım.
0: İşte cevap sorudanın yarışmacıları, hazırım dedi. O halde başlıyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Bilgi etabıyla cevap soruda başlıyor. İşte bu akşamki ilk sorunun konu başlığı.

Konu başlığımız pusula. Bakalım detaylarda ne var? Pusula, yönleri tespit etmek için kullanılan bir araç. Pusulanın en önemli parçası manyetik bir iğnedir. Bu iğne serbestçe hareket edebilecek şekilde pusulanın gövdesine monte edilmiştir. İğne serbest kaldığında her zaman kuzeyi gösterir. Bunun nedeni yeryüzünde iğneyi çeken bir gücün olmasıdır. Dünyanın manyetikliği pusula iğnesinin manyetik kuzeye doğru dönmesine neden olur. Sorumuz gelsin. Pusulada kuzey yönü hangi harfle gösterilir? Süreniz başladı.

0: Tüm yarışmacılarımız süre bitmeden yazdılar. Ve süremizi de tamamladık. Dört yarışmacımızın cevaplarını göreyim lütfen. Buyurun.
1: Ne?
0: Birgül Hocam.
1: Ne?
0: Ne harfi dediniz?
2: West olarak düşünmüştüm. W yaptım.
0: İlker Bey W yani West olarak düşündüm dedi. Özge Hanım.
1: Nide'nin N'si?
0: Nide'nin N'si?
3: North yani ne?
0: Batuhan Bey.
3: İngilizcesi North. Ne?
0: Üç tane N harfi var. İlker Bey. N'yi duyduktan sonra düşünceniz hala aynı mı?
2: Yok, değişti.
0: Güzel. Ne oldu?
2: Ne oldu? Aslında ben de başta N diye düşünmüştüm ama daha sonra W yaptım.
0: Kaç tane harf olduğunu biliyor musunuz?
2: North, West.
3: 8'dir herhalde.
2: 4 tane. Ara yönlerle beraber 8 tane.
1: 12 olabilir. 8 ara yön varsa, 4 tane ana yön varsa 12'dir.
0: Acaba cevabımız ne? 3 tane N var, 1 tane W var. Tabii ki N olacaktı. No.

Nord'un yani kuzeyin N'si olacaktı ve böylelikle ilk sorumuzun puanlarını 3 yarışmacımıza bölüştürdük. İkinci sorumuza geçiş yapıyoruz şimdi. Önce konu başlığımız geliyor.

Psikolojik terimler, ilginç bir başlık. Psikolojiye göre telkine yatkınlık gösteren bir tür yapay uyku veya uyku uyanıklık arası haldir. Ruh ve beden ilişkisinin gevşemesi sonucunda oluşan bir durumdur. Sözle, bakışla, telkinle sağlanan bir çeşit uyku durumudur. Psikolojik tedavide kullanılan bir yöntemdir. Terapi aracı olarak kullanan ilk kişi de Mesmer'dir. Ardından Freud da bazı hastaların tedavisinde bu yöntemi kullanmıştır. Sorumuz gelsin. Psikolojide telkinle sağlanan uyku durumuna ne ad verilir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Tüm yarışmacılarımız yazdı. Birgül Hocam hatta cevabını saklıyor.
1: Öğrenciler gibi.
0: Evet. Peki görelim lütfen.
1: Hipnoz.
0: Hipnoz dedi Birgül Hocam. İlker
2: hipnoz.
0: Bey aynı cevabı verdi. Özge Hanım ve Batuhan Bey.
3: Grup hipnoz derse ben de hipnoz diyeyim bari.
0: 4'te 4 hipnoz.
2: Az önce niye beslemedin o zaman?
3: Yani erkek dayanışması diye bir şey var mıydı?
2: Vardı.
0: Peki yarışmacılarımız kendi aralarında konuşuyorlar ama cevabı da bir taraftan da merak ediyorlardır herhalde. Şüphesi olan var mı?
2: Yok. Hayır.
0: Hayır diyorsanız o halde cevabı görelim. Doğru cevap hipnoz olacaktı tabii ki.
2: Yalnız önce... Ersin Bey, buyurun. Ben hipnoz deyince galiba siz de şüphelendiniz doğru olup olmadığı konusunda.
0: Yok, ben şüphelenmedim. Üçüncü sorumuza geçiş yapıyoruz. Konu başlığımız, baştan söyleyeyim 4'te 4 doğru yanıt bekliyorum. Umarım hayal kırıklığına uğramam. O, garip şiir akımının öncülerinden biriydi. Türk şiirinin en büyük isimlerinden biri olan şairimizin maalesef hayatını kaybetmesi de çok trajik olmuştu. 1950 yılında ziyaret için Ankara'ya gitti. Yolda yürürken belediyenin açtığı bir çukura düştü ve hafifçe başından yaralandı. 2 gün sonra İstanbul'a döndüğünde birden fenalaştı ve beyin kanaması sonucu 36 yaşında hayatını kaybetti. Sorumuz gelsin. İstanbul'u dinliyorum şiirini yazan ünlü şairimiz kimdir? 20 saniye süreniz başladı. İsim ve soy isim hepsini birlikte sizlerden rica ediyorum. İsminin yanına nokta koymamak gerekiyor. Dediğim anda İlker Bey süre bittikten sonra maalesef yazdınız. Ne yazdığınızı bilmiyorum ama eğer doğru bir cevap ise kabul edemeyeceğimi şimdiden ifade edeyim. Çünkü 0'ı gördük, ondan sonra siz hala yazmaya devam etmiştiniz. Cevaplarınız lütfen.
1: Orhan Veli Kanık.
0: Birgül Hocam Orhan Veli Kanık cevabı verdi. İlker Bey.
2: Ahmet Hamdi Bey diyecektim, zaten yanlışmış.
0: Zaten yanlışmış dediniz.
2: Edebiyat öğretmenimiz var sonuçta burada.
0: Özge Hanım.
4: Orhan Veli Kanık.
0: Ve Batuhan Bey.
3: Orhan Veli Kanık demek isterdim ama Cemal Süreyya yazdım.
0: Cemal Süreyya dediniz, yanlış olduğunu mu düşünüyorsunuz?
3: Yanlış gibi duruyor. Ya hocam dediyse yani muhtemelen yanlıştır.
0: 2 Orhan Veli Kanık var, 1 Cemal Süreyya var, 1 de sadece Ahmet yazdı İlker Bey.
2: Ama hangi Ahmet?
0: Cevabımızı görelim. Orhan Veli Kanık olacaktı tabii ki doğru cevap. 2 hanımefendiye
2: Batuhan
0: puanları veriyoruz. Ve beyler, beni hayal kırıklığına uğrattığınızı ifade etmem gerekiyor. 4'te 4 doğru yanıt bekliyordum doğrusu.
3: Yani biz daha çok hocam bilir yani Polonya edebiyatı

0: Lewandowski vardır mesela hocam, bilir misiniz? Polonya edebiyatı Lewandowski. Mesela İtalyan edebiyatı...
1: İtalyan da soldan yazar Del Piero. Hocam iyi bilir. Türk edebiyatını biliyor. Belki yabancı edebiyatlarla da uğraşıyordur kendisi. Del Piero'yu biliyor musunuz hocam?
2: Şu anda sorumuz bu ama. Şu anda buna cevap vermek zorundayım.
0: Yani biz daha çok o edebiyatı...
3: Evet. Hocam kendileri futbolla ilgili olduklarından dolayı
2: evet.
3: Bir taraf İtalya'dan Del Piero'yu verdi. Diğer tarafta Lewandowski'yi verdi. Evet. Bu bakımdan sizin ne kadar ilginiz var bilmiyorum ama.
2: Vallahi onlar bizi gözden çıkarmışlar. Futbol sorusu olursa dediler iki tane, diğer ikisi
1: ama
2: eğlenecek dediler.
1: En az Orhan Verikan'ı kadar.
3: Siz futbolla ilgilene durun. Hocam
2: ben
3: puanları
2: severim.
3: Toplamaya devam ediyor yalnız onu söyleyeyim. Birgül hocam. Öğretmenler gününde aramızda ve şu anda 1100 puana sahip. Özge Hanım'la beraber aynı puandalar. Ve Batuhan Bey'i 600 puanda görüyorum. İlker Bey'i de dün de kötü bir başlangıç yapmıştınız değil mi?
1: Ama son anda.
3: Son anda burada kalmayı başardınız. Her şeyin başlangıcı başka. Tabii bitişi de farklı olabiliyor bizim yarışmamızda. İlerleyen dakikalarda daha da heyecanlı olabilir. Orhan Veli Kanık. Doğru cevaptı. Rahmetle ve saygıyla andıktan sonra bu değerli şairimizi ilk etabın son sorusuna geçiyoruz şimdi.

Eski mezarlar yeni sorumuzun konu başlığı. Eski çağlarda insanların ölülerini muhafaza ettiği pişmiş toprak, taş ya da mermerden yapılmış sandık şeklinde özel mezarlardır. Genellikle üzerleri desenlidir ve mezarın gövdesi ölüye ait kabartma figürlerle süslenir. Bu mezarlar ayrıca ölüyle birlikte ölümden sonraki hayatta kullanacağı çeşitli eşyalar ve değerli metallerden yapılmış objeler de konurdu. Tamamen elle yontuldukları ve heykeltıraşlar tarafından yapıldıkları için ancak zengin insanlar tarafından kullanılabilirlerdi. Sorumuz gelsin. Eski dönemlerde zengin kişilerin ölülerini muhafaza etmek için kullanılan mezarlara ne ad verilirdi? 20 saniye süreniz başladı.

0: Bugün örneklerini İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde de görmek mümkün. Belki çok değil, günümüze kadar gelebilmesi çok mümkün olmamış ama cevaplarınızı göreyim lütfen.
1: Bende cevap yok.
0: Hocam cevap yok. Hatırlayamadınız.
1: Hatırlayamadım.
0: İlker Bey.
2: Tapınak.
0: Niye güldünüz?
2: Komik geldi, bilmiyorum.
0: Emin değilsiniz herhalde.
2: Değilim.
0: Özge Hanım.
3: Lahit.
0: Lahit dediniz ve ha. Batuhan Bey.
4: Bir şey de bilme ya. Lahit.
0: Doğru mu cevap?
4: Özge diyorsa doğru. Doğrudur. Özge diyorsa doğrudur.
0: İki lahit var. Hocam?
1: Doğru.
0: Doğru mu? Lahit mi doğru cevap? Lahit doğru. Şimdi hatırladınız. Evet. İlker Bey.
2: Tapınak.
0: Hala ısrarcı.
2: Sağ ol.
0: Güzel. Peki o zaman bakalım. İlker Bey eğer tapınak doğru cevap diyorsa bir bildiği vardır. O zaman tek başına puanı alacak demektir. Çarpı iki olarak.
2: Çarpı iki.
0: Acaba önünüzdeki ışık yeşile dönecek mi? Hazır mısınız görmeye?
2: Hazırım.
0: Buyurun cevap gelsin o halde. İlker Bey için geliyor. Dın dın dın. İlker Bey üzgünüm. Yeşile dönüştüremedik maalesef. Çünkü doğru cevap lahit olacaktı. Ve böylelikle iki yarışmacımız Özge Hanım ve Batuhan Bey puanları aldılar. Özge Hanım, liderliğe yükseldiniz. İlk etabın sonunda şu anda birinci sıradasınız. 1600 puanınız var. Batuhan Bey ve Birgül Hocam'ın 1100 puanı bulunuyor. İlker Bey'in puanında bir artış olmadı. Ve ilk etabı böyle tamamlamış olduk. Puan durumunu da söyledikten sonra. İkinci etaba geçiyoruz şimdi eğer hazırsanız. İkinci etaptayız. Cevap soruda, cevap soruda. Ve ikinci etabın ilk sorusu, konu başlığımız geliyor.

Çamlıca Kulesi konu başlığımız. Çamlıca Kulesi Üsküdar'daki Küçük Çamlıca Tepesi'nde yer almaktadır. Toplam yüksekliği 369 metre olan kulenin 221 metresi 49 katlı betonerme yapı, geri kalan 168 metresi ise antendir. Kule hizmete girdikten sonra şehirdeki diğer anten ve anten kuleleri kaldırılmıştır. Kuleden 100 radyo yayını birbirlerinin güçlerini kesmeden, frekansları karışmadan yüksek kalitede yayın yapabilmektedir. Kulede bir seyir terası ve restoranı bulunmaktadır. Kule 20 dönümlük peyzaj ve ağaç alanlarıyla da aynı zamanda bir botanik bahçedir. Sorumuz gelsin. Çamlıca Kulesi'nin betonerme bölümü toplam kaç katlıdır? 20 saniye süreniz başladı.

0: 5 saniye süremiz kaldı. Son anda Birgül hocamız da cevabını yazdı. 4 yarışmacımızın cevabını görmek istiyorum. Buyurun lütfen.
1: 40.
0: 40 dediniz Birgül hocam. İlker Bey?
2: 49.
0: 49. Özge Hanım?
3: 49 dedim.
0: 49 dediniz. Pek emin değilsiniz herhalde.
3: Değilim.
0: Değil misiniz?
3: Değilim.
0: Batuhan Bey?
4: 41 diye, yani 40'lı bir şeydi de 41 dedim.
0: 40, 41, 49. Ben ne demişim diye görelim mi?
3: Görelim.
0: Buyurun izliyoruz. Cevap soruda. Toplam yüksekliği 369 metre olan kulenin 221 metresi 49 katlı betonerme yapı, geri kalan 168 metresi ise antendir. Cevap soruda. 49 olacaktı doğru cevap ve iki yarışmacımıza puanları veriyoruz. İlker Bey ve Özge Hanım. Çamlıca Kulesi zemin altında 4 katı var. Zeminin üstünde 45 kat. Yani toplam 49 kat ki ben de az önce izlediğiniz gibi ifadelerimde de bunu vurgulamıştım. Toplam yüksekliği itibariyle şu anda kulenin yüksekliği az önce bilgisini verdim 369 metre. Fakat Çamlıca Tepesi'nin rakamını da buna eklediğimizde şu anda İstanbul'un en yüksek noktası. Deniz seviyesinden 587 metre yükseklik. Gitmenizi tavsiye ediyorum. Evet, 5. sorumuzu geride bırakıyoruz. Yeni sorumuzla karşı karşıya geleceğiz şimdi. Önce konu başlığımızı görelim.

Mehter Marşı'yla devam ediyoruz yarışmamıza. Mehter, Osmanlı Yeniçeri askeri bandosudur. Tam tarihi bilinmese de 14. yüzyılda 1. Murat döneminde kurulduğu tahmin edilmektedir. Mehter takımı savaşlarda padişahın otağı önünde çalar ve ordunun moralini yükseltirdi. Barış zamanlarında ise cülus ve kılıç alayları, şehzade ve sultan doğumları sünnet düğünlerinde çalarlardı. Mehterhane 1828'de Yeniçeri Ocağı'nın dağıtılmasıyla 2. Mahmut tarafından kapatıldı ve Mızıkai Hümayun adıyla batı kopyası bir saray bandosu kuruldu. Oysaki mehter ritimleri tarih boyunca birçok batı müzik bestecisini etkiledi ve Türk usulü yani Alaturka denilen tarz ortaya çıktı. Bunun en iyi örneği Mozart'ın Türk Marşı ve Beethoven'ın 9. Senfonisinin 4. kısmıdır. Sorumuz gelsin. Mehterhane hangi Osmanlı padişahı tarafından kapatılmıştır? 20 saniye süreniz başladı.

0: Cevapları göreyim lütfen.
1: Birinci Murat.
0: Birgül Hocam birinci Murat dedi.
2: İkinci Ahmet.
0: Dedi İlker Bey. Özge Hanım.
3: İkinci Mahmut.
0: İkinci Mahmut cevabınız var ve Batuhan Bey.
4: Ya bilme ne olur bilme ya artık. Bilme ne olur bilme ya. Doğru mu yazmış bir dakika. İkinci Bak bu T'ye benziyor. Matlı mut gibi olmuş. Olmuyor mu öyle?
0: Kendi cevabınızı bir söyleseniz.
4: Şu askerden kalma bir alışkanlık bende. İkinci Mahmut. Yani ikinci yazı hep öyle yazarım ben.
0: Siz doğru yazdığınıza inanıyor musunuz peki?
4: Kesin yani eminim.
0: Kesin.
4: Evet.
0: Birinci Murat, ikinci Ahmet ve iki tane de yarışmacımız ikinci Mahmut cevabını vermiş. Altıncı sorumuz 2000 puan değerinde. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Mehterhane 1828'de Yeniçeri Ocağı'nın dağıtılmasıyla ikinci Mahmut tarafından kapatıldı. Cevap soruda. İkinci Mahmut doğru cevap olacaktı. Özge Hanım ve Batuhan Bey puanları bölüşen iki yarışmacımız oldu. Maalesef Birgül Hocama ve İlker Bey'e puan veremiyorum. Yeni sorumuza geçiyoruz şimdi. Konu başlığımızı görelim.

0: piranalar, biraz ürkütücü bir konu başlığı ama pirana, Güney Amerika'daki göl ve akarsularda yaşayan küçük ama yırtıcı bir balık türüdür. Etobur ve otobur olarak iki türleri vardır. Bu balıklar aslında tetralar gibi renkli ve saldırgan olmayan bir akvaryum balığının akrabasıdır. Paçu adı verilen otobur piranalar saldırgan değildir, ancak etobur türleri tehlikelidir. Bu türler kan kokusuna dayanamazlar. Pirana balığı ailesine çok bağlıdır, ancak annesi bile yaralansa kan kokusuna dayanamadığı için onu yer. Sürüler halinde dolaşan piranalar saniyeler içinde suya giren bir sığırı bile kemiğe çevirebilirler. Sorumuz gelsin. Piranalar hangi balık türüyle akrabadır? 20 saniye süreniz başladı. Az önce bir balık türünden daha bahsettim. Acaba hangisiyle akraba? Süremiz sona erdi İlker Bey. Son anda yazdınız. Buyurun cevaplarınız lütfen.
1: Paço balığı diye bir şey hatırlıyorum.
0: Peki İlker Bey?
2: Piranalar ancak köpek balıklarıyla akraba olabilirler diye düşündüm. Köpek balığı yazdım.
0: Özge Hanım?
3: Sizi doğru duyduğumdan emin değilim ama tetralar şeklinde duydum.
0: Batuhan Bey?
4: Tetra.
0: İki tetra var, bir köpek balığı var, bir de paço var. Ben ne demişim? Hep birlikte bir izleyelim mi? Bu balıklar aslında tetralar gibi renkli ve saldırgan olmayan bir akvaryum balığının akrabasıdır. Tetra doğru cevaptı. Belki akvaryumu olanlar ya da daha önceden balık besleyenler de bu konuda hemen anında cevabı vermiş olabilirler ki zaten aslında cevap sorunun da içindeydi. Benim de bir akvaryum vardı ve tetra aynı zamanda vardı. Piranalar gibi değil ama zaman zaman kavga ettiklerine de şahidim. Ve şimdi geldik 8. sorumuza. Hep birlikte konu başlığını görelim. Türkiye'nin festivalleri. İçimizi kıpır kıpır eden bir soru başlığı. Ülkemizin farklı köşelerinde her yıl ilginç ve eğlenceli festivaller düzenleniyor. Amasya'da Bamya Festivali, Antalya, Erzincan, Ordu ve Sivas'ta Bal Festivali, Ardahan'da Kaz Festivali, Bartın, Denizli, Zonguldak, Uşak ve Tokat'ta Kiraz Festivali, Bitlis ve Kırşehir'de Ceviz Festivali, Çankırı'da Yağlı Güreş Festivali, Kastamonu'da Sarımsak ve Kendir Festivali, Kayseri'de Yoğurt ve Pastırma Festivali, Samsun ve Diyarbakır'da Karpuz Festivali, Muğla'da Domates Festivali, Edirne'de Balık Festivali. Sorumuz gelsin. Uşak'ta hangi festival düzenlenmektedir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Yazı karşılamaya yönelik düzenlenen bir festival Uşak'ta. Acaba hangi festival? Cevaplarınızı merakla görmek istiyorum. Buyurun lütfen.
1: İncir.
0: İncir dediniz. Hocam o hiç incir çok, dedim mi?
1: Vallahi o kadar çok saydınız ki ancak bunu hatırlayayım.
0: İçinde incir de vardır dediniz.
1: Vardır.
0: İlker Bey.
2: Bal.
0: Bal Festivali. Özge Hanım.
3: Bal.
0: Bal diyor ve Batuhan Bey.
4: Bal.
0: Üç bal festivali olsa olsa Uşak'ta olur dedi yarışmacımız. Ve Birgül Hocam da incir. Uşak'ın neyi meşhurdur bilen var mı?
2: Şöyle ben Manisa Kulalı'yım. Uşak'la 42 kilometre falan mesafede. İnciri çok meşhurdur oranın. Aydın'a yakın o bölgelerde hep incir, üzüm yetiştirilir aynı zamanda. Hocam da belki inciri oradan
1: evet,
2: düşünmüş olabilir.
1: Aynen oradan hatırladım.
0: Özge Hanım var mı Uşak'ta bir bilginiz?
3: Yok. Balıkesirliyim ama çok bilgim yok açıkçası.
0: Bilmiyorsunuz. Uşak'ın tarhana çorbası çok meşhurdur. Tarhanası çok meşhurdur Uşak'ın. Kilimi aynı zamanda.
1: Uşak halıları.
0: Uşak halısı, evet. Uşak kilimi çok meşhurdur. Ama festival diye sorduk. Acaba hangi festival düzenlemiyormuş?
1: Bakalım.
0: Ben ne demişim hep birlikte bir görelim mi? Cevap soruda. Bartın, Denizli, Zonguldak, Uşak ve Tokat'ta Kiraz Festivali. Cevap soruda. Doğru cevap Kiraz olacaktı. Diğer illerimizle birlikte saydığım için belki orayı kaçırdınız. Ama üç yarışmacımızın da bal olarak yazması benim dikkatimi çekti. Bu soru şu anda en kritik sorulardan birisi evet, olabilirdi aslında. Eğer tek bir cevap doğru olsaydı evet, 4000 evet, puan kazanma başarısı elde edecekti ama maalesef puanları veremiyorum. Ve böylelikle ikinci etabı da geride bırakmış oluyoruz. Şöyle bir puan durumuna bakalım. Özge Hanım 4600 puanla dün akşam bizimle final oynayan ve aynı zamanda 2000 lirası olan bir yarışmacımız. Adım adım finale doğru gidiyor ama Batuhan Bey takip ediyor kendisini.
4: Her zaman olduğu gibi ikinci.
0: Her zaman olduğu gibi 3100 puana sahip. İlker Bey son anda aldığınız puanlarla 3. sıraya geldiniz. 1250 puanınız
2: orası
0: var.
2: Orası benim yerim.
0: Üçüncüler her zaman İlker Bey olarak adlandırılıyor. Evet. Ve Birgül Hocam.
1: 1100.
0: Birgül Hocam'ın 1100 puanı var ama her şeyin değişebileceği artık tabii, yeni bir etapla karşı karşıyayız. Üçüncü etaba geçelim. Üçüncü etap akıl oyunu etabı başlıyor.
5: Teslim oluyorum komiser bey. Bu silahla 3 kişiyi öldürdüm. 3 değil 2. Kara Haydar ölmedi. 18 yıl ağır hapis cezasıyla cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Çocukluğumdan beri sıcak bir yuvanın özlemini çeker dururum. Bir sabah Ali kaçtı dediler. Aramadığım yer kalmadı Mehmet Ali.
6: Günaydın babacığım.
5: Günaydın sevgili kızım. Sizi hiçbir zaman mahcup etmeyeceğim.
6: Bundan eminim.
5: Kara Haydar'a selam söyle. Benim satılık malım yok. İmzala yoksa buradan sağ çıkamazsın.
7: Ali'm. Oğlum benim. Evladım.
5: Aramızdaki hukuka hürmeten geçmişin hesaplarını burada kapatıyorum.
7: Kaçmış. Hem de düşmanımın oğluna kaçmış.
5: Erkekler ağlamaz baba.
8: Erkekler ağlamaz. Bugün 16.15'te TV4'te.
9: Günaydın Türkiye.
10: Hadi kalk.

0: Kilinin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Çözüm karbonatta.
6: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Parasının kıymetini bilenler.
8: Biziz.
9: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
8: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
8: Para mı kaybettirir?
9: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
10: Biz en iyisi kalgona geçelim.
9: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Trivago'ya bakmadın mı?
1: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
1: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
1: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak. Var ya bu.
6: Yok, dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Parasının kıymetini bilenler.
6: Biziz biz.
10: Biziz.
11: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
11: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
6: Para mı kaybettirir?
11: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
10: Biz en iyisi kalgona geçelim.
11: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
12: Buraların redlisiyim.
13: Nerelerim mi?
12: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
13: Gezerken yol tarifi.
12: Alışveriş fit check'i.
13: E buralarda bize hepsi sınırsız.
12: Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
14: Süper Kumbara başlıyor.
15: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
16: Ben.
17: Kral Şakir.
16: Armut piş ağzıma düş.
15: Dört arkadaşımızla birlikte.
16: Ne diyor? Ay, dilimin ucunda.
15: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
17: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
15: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
17: Ben.
18: Botanik.
17: Abacus.
16: Kasa.
17: Marul.
16: Kumbara.
15: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
19: Süper Kumbara.
14: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
20: Cevap soruda akıl oyunu etabıyla devam ediyor. Artık her bir sorunun değeri 3000 olacak. Yine 4 soru yönelteceğim size. Bir yarışmacımız doğru cevap verirse 6000 puan kazanacak. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

0: Etna'nın yanardağı. Nerede olduğunu bilen var mı?
1: Napoli mi?
2: Sicilya gibi.
3: İtalya'da değil mi?
0: O zaman beni dikkatli dinleyin lütfen. İtalya'da bulunan Etna Yanardağı, Avrupa kıtasındaki en yüksek aktif yanardağıdır. Şu anki yüksekliği 3357 metre. Yanardağın bilinen en büyük yıkımı 1169 yılında meydana gelmiştir. Bu felaket esnasında Etna Yanardağı'nın yakınlarında bulunan Catania kasabası lavlar altında kalmış ve 15 binden fazla kişi hayatını kaybetmiştir. Etna Yanardağı'nın 1928 yılında meydana gelen faaliyetinde adeta bir nehir haline gelen lav akıntısı yakınlardaki iki kasabayı tamamen yakmıştır. Sorumuz gelsin. Etna Yanardağı'nın iki kasabanın yıkımına sebep olduğu felaket kaç yıl önce meydana gelmiştir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Son 3, 2, 1. Son anda kalemler kalktı. İtalya'nın güneyinde Sicilya'da Etna Yanardağ'a acaba cevaplara nasıl yansımış bu sorumuz? Buyurun lütfen cevaplarınızı göreyim.
1: 93.
0: 2021-1928 mi yaptınız?
1: Evet. Evet. 1993.
0: 93 yanıtını buldunuz. İlker Bey?
2: Yetiştiremedim.
0: Yetiştiremediniz mi? Rakamları biliyor musunuz, hatırlıyor musunuz?
2: Şöyle, rakamları biliyorum. Çıkartamadım yani. Ondan sonra komple tahtayı silmek zorunda kaldım.
0: Peki. Özge Hanım?
3: 93.
0: Siz de Birgül Hocam gibi aynı 93. işlemi yaptınız. Hı. Ve Batuhan Bey?
4: Ben birinci söylediğinize takıldım. Yani 1129 muydu, 69 muydu tam da bilemedim. O da 892 gibi bir rakam çıktı. Ama 1169 demiştiniz galiba. Yani her ihtimale karşı yine de
0: 1169 yanlış. Hatırladığınız, yazdığınız 1129 ama i̇şte, hatırladığınız 1169 doğru bir tarih. Fakat o ilk bilinen büyük yıkımının tarihiydi.
4: İşte
0: 1169. Biz en son o iki kasabanın yok olduğu tarihten günümüz acaba kaç yıl önce diye sorduk. 93, 93. İlker Bey'in cevabı yok. Batuhan Bey yanlış hatırladığını ifade ediyor ama 892 şeklinde bir yanıt vermiş. Doğru cevabı görüyoruz. 9. sorunun doğru cevabı 93 olacaktı ve böylelikle Özge Hanım'la Birgül Hocam'a puanları bölüştürüyoruz.
1: İnşallah devamı gelir.
0: Devamı gelir. Çocuklarınız kaç yaşında hocam?
1: Oğlum Almanya'da yaşıyor, 35 yaşında. Kızım 30 yaşında.
0: Onlar ne iş yapıyorlar?
1: Oğlum bilgisayar mühendisi.
0: Ne
1: kızım
0: güzel.
1: Kızım da moda tasarım okudu.
0: Torun var mı?
1: Yok, evli değiller, bekarlar.
0: Ya, şu anda bekarlar.
1: Bekarlar.
0: İnşallah evlenirler. Umarım. Çoluk çocuk sahibi de olurlar. İnşallah. Siz de o mutluluğu yaşarsınız.
1: İnşallah.
0: Peki Birgül hocamız da Özge Hanım'la beraber puanı aldı. Türkiye'de hiç aktif olan bir yanardağ var mıdır sizce?
1: Şu anda mı? Şu anda yok.
3: Sanki İç Anadolu'da var bir yer ama.
0: 1855 yılında Türkiye'de faal olarak aktif halde kendini

0: Seni gösteren yanardağ, Tendürek Dağı'ymış. Böyle de bir bilgi
1: öğrenmiş
0: var.
1: Öğrenmiş olduk.
0: Aman uzak dursunlar efendim. 10. sorumuza geçiş yapıyoruz. Önce konu başlığımızı görelim.

Çağrı filmi özellikle Ramazan aylarında hepimizin izlediği, bildiği bir film. Çağrı filminin yönetmenliğini Mustafa Akkad yaptı. 1976 yapımı film İslamiyet'in doğuşunu konu almaktaydı. Filmin tamamına yakını bilinenin aksine Suudi Arabistan'da değil, Libya'da ve bir kısmı da Fas'ta çekildi. Çağrı filminde Peygamberimizin amcası Hazreti Hamza'yı dünyaca ünlü aktör Anthony Quinn canlandırdı. Filmde Hazreti Hamza'yı mızrakla öldüren vahşi karakterini oynayan oyuncu filmden sonra yıllarca iş bulamadı ve ölüm tehditleri aldı. Çağrı'nın müziklerini Fransız bir müzisyen, İngiliz Filarmoni Orkestrası ile birlikte çölde bir çadırda 2 ay kalarak yaptı. Film için Mekke şehrinin oluşturulması 4,5 ay sürdü. Sorumuz gelsin. Çağrı filmi toplam kaç farklı ülkede çekilmiştir? 20 saniye süreniz başladı.

0: 5 saniye. Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen.
1: 2.
0: Birgül Hocam?
1: 2.
0: 2 diyorsunuz. İlker Bey?
2: 2.
0: Özge Hanım?
3: 2.
0: Ve Batuhan Bey?
4: 2.
0: Hangi ülkeler olduğunu hatırlıyorsunuz?
1: Fas'la Libya.
0: Fas ve Libya dedi Birgül Hocam. 4 tane 2 cevabını görüyoruz. Puanlar acaba yarışmacılarımıza dağıtılacak mı? Yoksa puan veremeyecek miyiz? Hep birlikte cevabı görüyoruz. 2 olacaktı. Bir kısmı Libya, bir kısmı da Fas'ta. Herkes belki Suudi Arabistan'da çekildiğini düşünüyor ama az önce de vermiş olduğum bilgiler ışığında 2 farklı ülkede çekilmişti. Böylelikle 4 yarışmacımıza da puan vermiş olduk. Ve 11. sorumuza geldik şimdi. 3. etapta yeni bir sorumuzla karşı karşıyayız. Bakalım konu başlığımız ne?

Paris İklim Anlaşması. Paris İklim Anlaşması, küresel iklim krizinin önüne geçmek için 197 ülke tarafından imzalanan bir anlaşmadır. 12 Aralık 2015'te Paris'te imzalanan anlaşma 4 Kasım 2016'da yürürlüğe girdi. Anlaşmayla küresel ortalama sıcaklık artışını 2 derece ile sınırlandırmak, mümkünse 1,5 derecenin altında tutmak amaçlanmaktadır. Anlaşmayı imzalamasına rağmen onaylamayan devletler vardır. Bunlar Irak, İran, Eritre, Libya ve Yemen'dir. Bu ülkeler arasında en büyük emisyon kaynağı ilk 20 içerisinde yer alan İran'dır. Amerika Birleşik Devletleri 2020 yılında anlaşmadan çekilse de 2021'de yeniden katıldı. Türkiye 6 Ekim 2021 tarihinde anlaşmayı oy birliğiyle kabul edip yürürlüğe soktu. Sorumuz gelsin. Paris İklim Anlaşması'nı tam olarak toplam kaç ülke onaylamıştır? 20 saniye süreniz başladı.

0: son 5 saniye. En son Datuhan Bey de yazdı. 11. sorumuzun yanıtlarını göreyim lütfen. Buyurun.
1: 197.
0: 197 diyor Birgül Hocam. İlker Bey.
2: 197.
0: Aynı yanıtı verdiniz. Özge Hanım.
3: 197.
0: Batuhan Bey en son siz yazdınız.
4: 198'i düşündüm. Sanki Türkiye sonradan dahil oldu. Acaba ilk başta var mıydı onu düşündüm. Çünkü Amerika girdi çıktı. Amerika aslında, Amerika'da sayarsak 199 mu olması gerekiyor şimdi acaba? 2015. Ah tam bir kafa karışıklığı. Ama 197 yazdım. En azından hepimiz bilemezsek hepimiz bileceğiz. Ama şunu söyleyeyim 199 yazacaktım.
0: 199 yazacaktınız. Son anda 197 evet. Yazdınız. Acaba tek başınıza 6000 puan mı alacaktınız? Yoksa şu anda puanlar bölüşülecek mi? Veyahut da eğer yanlışsa sevinirim. Hepimiz aynısını yazdık dediniz.
4: Yani.
0: Doğru cevabı görelim o halde.
3: 198 mi acaba?
0: 192 olacaktı doğru cevap. Batuhan Bey her türlü yanlıştı. Yapmış olduğunuz hesaplama.
4: O 5 ülkeyi çıkartacaktık o zaman. Yani kabul etmeyen 5 ülkeyi çıkartacaktık.
0: Onaylamayan evet.
4: 197 ülkeye sunuldu o zaman.
0: Şöyle 197 ülke tarafından imzalanan.
4: Evet.
2: İmzalanmış.
0: Anlaşmayı imzalamasına rağmen onaylamayan ülkeler şeklinde bir ifade mi oldu?
2: Söz uçar yazı kalır.
4: Etkilemiyor. Bizim zayi almışız. Zorlama etkilemiyor.
2: Ama gerçi herkes bildiği için almasam da olur puan.
0: Herkes yanlış bildi. Evet, bu yüzden puan veremedik. 11. sorumuzda puan veremedik yarışmacılarımıza. Şöyle son durumu bir hatırlatalım. Puan farkları çok fazla yok arada. Özge Hanım belki 3000 puan ki en yakın rakibi Batuhan Bey'in önünde. Fakat matematiksel olarak herkesin şu anda tek başına bildiği takdirde finale adını yazdırma şansı var. Bir kişi finalist olacak. Bir yarışmacımıza veda edeceğiz ve diğer iki yarışmacımız da yarın tekrar bizimle birlikte olacak. Son soru final öncesinde. 12. soru her şeyi belirleyecek olan sorumuz. Önce konu başlığımızı görüyoruz.

0: Altın Portakal 12. sorumuzun konu başlığı. Antalya Altın Portakal Film Festivali ilk olarak 1964 yılında gerçekleşti. Yörenin simgesi portakal, Venüs heykeliyle birleşerek festivalin simgesi haline geldi. İlk festivalde Halit Refik filmi olan Gurbet Kuşları en iyi film seçildi. 2000 yılında 37. Altın Portakal'a çekimleri nedeniyle gelemeyen Kadir İnanır, kazandığı Yaşam Boyu Onur ödülünü tam 9 yıl sonra aldı. Şener Şen 1987'de Muhsin Bey filmiyle, Kemal Sunal 1977 yılında Kapıcılar Kralı filmiyle Altın Portakal aldı. Bu zamana kadar en çok ödül almış isimlerden biri 6 ödüllü yönetmen Atıf Yılmaz. 12 Eylül darbesi nedeniyle 1980 yılındaki festival gerçekleştirilememişti. Sorumuz gelsin. Kadir İnanır hangi yılda Altın Portakal ödülünü teslim almıştır? 20 saniye süreniz başladı. ...12. sorumuz... bu akşamki finalistimizin kim olacağını belirleyecek olan bir soru. Şu anda finale en yakın son finalistimiz Özge Hanım ama acaba puanlar değişecek mi, dengeler değişecek mi? Heyecanlı bir an. Önce cevaplarınızı göreyim lütfen.
1: 2000.
0: Birgül Hocam 2000 dedi. Hı hı. Yani 2000 yılında Altın Portakal ödülünü teslim almıştır. İlker Bey?
2: 1976.
0: O kadar gerilere nasıl gittiniz?
2: 1964'te başladı diye hatırlıyorum. Ondan 12 yıl sonra aldı diye hatırlıyorum sizin anlattıklarınıza göre ama... Kadir İnanır'ın da yaşını

0: 60 olarak düşündüm. Olabilir. Mesleği yeni başladığı zamanlar diye. Tamamen aslında bir süreden sonra tamamen
1: Koptunuz.
0: fikir yönet ya yani, tamamen

0: Kadir İnanır bu ödülü kazanmasına rağmen 7 yıl sonra teslim aldı şeklinde. Ben de böyle bir işlem yaptım.
1: Peki Batuhan Bey?
2: Vallahi bir umut doğdu ama bilmiyorum, sanki 2000 dediniz ve 9 sene sonra aldı gibi duydum ama bir umut doğdu, yanlış mı?
1: Sorumuzu iyi anladığınızı düşünüyorum. Altta sürekli yazıyordu zaten. Hangi yılda Altın Portakal ödülünü teslim almıştır şeklinde bir soru yöneltmiştim size. Şu anda 4 yarışmacımızın da farklı farklı cevapları var. 2000, 1976, 2001, 2009 şeklinde. Yani eğer verdiğiniz cevaplardan birisi doğru ise bir kişiye 6000 puan verebiliriz. 6000 Batuhan Bey'i finalist yapar. Özge Hanım'ı hayli hayli finalist yapar. İlker Bey 8000'e çıkarsınız. Doğruysa yanıtınız finalist olursunuz. Birgül Hocam 6000'i size verdiğim takdirde sizin puanınız da 9350 olur. Siz de finale çıkarsınız. Önceden söyleyeyim. Aranızda bir kişinin cevabı doğru. Yani bir kişi 6000 puan kazanacak. Dın dın dın Hocam var mı dın bir tahmininiz kim olabilir diye?
3: Vallahi ben 2000 hatırlıyorum ama.
1: Ben olabilirim diyorsunuz.
3: Olabilirim. İhtimal.
1: 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde acaba Birgül Hocamız final öncesindeki son soruda kendisine bir Öğretmenler Günü hediyesi verebilecek miyiz?
3: Bakalım.
1: Doğru cevabı görüyoruz. 2009 olacaktı doğru yanıt. Çünkü az önce soruyla ilgili detayları aktarırken 2000 yılında kazandığı ödülü 9 sene sonra teslim aldı şeklinde bir ifade kullandım. Cümle aynen şöyle. 2000 yılında 37. Altın Portakal'a çekimleri nedeniyle gelemeyen Kadir İnanır kazandığı yaşam boyu onur ödülünü tam 9 yıl sonra aldı. Batuhan Bey yine finaldeyiz.
2: Yine son dakika golü. Yani umut doğdu. Ben çünkü baktım herhalde 2009 demiştir dedim. Çünkü 2000 dediniz, 9 dediniz. Toplam 2009. Bir baktım farklı bir şeyler yazıyor. Allah dedim bir umut doğdu bir şey falan.
1: Baktım derken yani yazarken mi baktınız
2: yok,
1: anlamadım ben.
2: Açarken şöyle bir baktım.
1: Hani 2000... cevaplar kalktıktan sonra
2: baktım. Yok
1: baktınız.
2: Vallahi hiç aman kameralar
4: ben de için. 33 yılda kaçırdım.
1: Baktım Özge Hanım ne yazıyor? 2001 yazdı. Ha, o tamam yok. Falan diye anladım.
2: Açtıktan sonra yani.
1: Açtıktan sonra.
4: Ben de finali 33 yılda kaybettim.
1: İlker Bey siz bayağı bir eskilere gittiniz. Ve o gidiş hiç iyi bir gidiş olmadı biliyorsunuz değil mi?
4: Eskiler beni maziye götürdü.
1: Oysa üçüncülük koltuğunda olmanıza alışmıştık biz. Fakat ne olduğunu biliyor musunuz?
4: Artık üçüncü değilim.
3: Gidiyorsun.
1: Güle güle size yolun açık olsun.
4: Sizinle tanışmak, sizinle yarışmak gerçekten çok keyifliydi. Diğer arkadaşlarımla burada tanıştım ama sanki uzun süredir onları tanıyorum, onlarla zaman geçiriyorum gibi. Tekrar teşekkür ediyorum hepinize.
1: Bu güzel sözleriniz için tüm ekibimiz adına, kanalımız adına biz de teşekkür ediyoruz size. İyi ki tanıdık. Özellikle yarışma öncesinde bir araya geldiğinizde kulisteki sohbetlerinizin de yarışmaya ne kadar çok samimi bir şekilde yansıdığını burada görmek de güzel oldu. Batuhan Bey bir kez final oynamıştı ama o finalde de kazanmıştı. Ve ikinci kez şu anda finalde olduğunu da ifade edelim. Yine acaba 5000 lirayı kazanacak mı? İki kez finale çıkan ama 1000 lirayla cevap vermeme hakkını kullanan 2000 lirası hala kasada olan Özge Hanım. Duygularınız nedir?
0: Duygularım darmadağın şu an. Neyse kısmet böyleymiş. Batuhan Bey'e başarılar diliyorum.
2: Dualarım tuttu.
1: Özge Hanım için teselli ikramiyesi yarın tekrar bizimle birlikte olmanız tabii ki. Ve Birgül Hocam siz de yarın tekrar bizimle birliktesiniz. Evet bir Öğretmenler Günü hediyesi veremedik. Son sorunun doğru cevabı 2000 değildi çünkü.
3: Bir gün gecikmeli belki olabilir.
1: Yarın artık bakalım olabilir neler olabilir diye. Evet cevap soru da artık final etabıyla devam edecek. Ve Batuhan Bey ile ikinci kez final için yani 5000 lira para ödül için yarışacağız. Acaba kazandığı para 10.000'e çıkacak mı? Birazdan görüyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. %100 Türk formatı cevap soruda yarışmasında en heyecanlı ana geldik. Final etabında...

0: Batuhan Aysal karşımızda. Pazartesi akşamı aramıza katıldı ve bugün ikinci kez finalde karşı karşıya geliyoruz. İlk akşamda finaldeydin, 5000 lira para ödülünü kazanmıştın ve aradan bir gün sonra yeniden karşımdasın.
1: Evet. Yani ceketin uğru diye düşünüyorum. Yine bu ceketi giymiştim pazartesi günü. Demek ki helal parayla almışım. Yani o yüzden finale çıktım şu anda. Onun mutluluğu var. Bir 5000 daha alırsam 10.000. İşte Paris'e gidecektik. En azından orada çoğu yeri gezme şansımız, çoğu güzel yemekleri yeme şansımız olur diye düşünüyorum.
0: Eşiyle beraber Türkiye'yi dolaşıp birçok yerine giden Batuhan Bey, bu yaz bu kez Avrupa'da bir seyahat planlaması yapıyor Paris'te. Ve buradaki belki de kazanacağı para ona o tatilde biraz daha fazla gezme şansı verebilir. 5000 lirayı kasaya koydu. Acaba 5000 lira daha kazanacak mı? Şu anda önümde 5000 lira para ödülünün çeki var. Bunu pazartesi akşamı Batuhan Bey'e takdim etmiştim. Ama yanında 1000 liralık çekimiz daha var. Bu da final için bir diğer seçenek.
1: Evet.
0: Yani cevap vermeme hakkını da kullanabilirsin. Ancak eğer cevabı verir ve yanlış ise bu kez sana İlker Bey gibi veda edebiliriz Batuhan.
1: Evet.
0: Final için bana sormak istediğin herhangi bir şey var mı?
1: Yok, hazırım şu anda.
0: Hazırsın.
1: Evet.
0: Hangi konudan gelmesini arzu edersin?
1: Yani futbol olabilir. Fenerbahçe tarihi olabilir. Fenerbahçe'de oynayan oyuncular olabilir. Fenerbahçe başkanları olabilir. Fenerbahçe'nin renkleri olabilir. Ülkeler olabilir. Yani sonuçta Paris'e gideceğim ama Barcelona'ya gittik mesela. Prag'a gittik, Viyana'ya gittik, İtalya'ya gittik, Vatikan'a gittik.
0: Evet. Bugünün hangi gün olduğunu unuttun ama herhalde. 24 Kasım Öğretmenler
1: evet.
0: Günü.
1: Evet, Öğretmenler Günü. Öğretmenler
0: o yüzden...
1: Özellikle ilkokul öğretmenim Dürdane Özbilenler'in ellerinden öpüyorum. Kendisine saygılarımı ve sevgilerimi gönderiyorum.
0: Bugün Öğretmenler Günü dedik. 24 Kasım'a özel bir final sorusuyla şimdi konu başlığımızı görelim Batuhan.

Baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ve bu konu başlığımızla ilgili detayları final sorumuzda sana aktarıyorum, evet. Batuhan Aysal. Kurtuluş Savaşı döneminde yürütülen bağımsızlık mücadelesi eğitimi de derinden etkilemiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından hemen sonra 6 Mayıs 1920'de Maarif Vekilliği adıyla yeni bir teşkilat kurularak eğitimin milli bir sisteme göre ele alınması kabul edilmiştir. 15 Temmuz 1921'de savaşın en yoğun olduğu bir dönemde Ankara'da Maarif Kongresi toplanmıştır. Cumhuriyet'in ilanından sonra 3 Mart 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılmış ve eğitimde birlik sağlanmıştır. 1 Kasım 1928 tarihinde yeni Türk alfabesi kabul edildi ve 3 Kasım'da da harf devrimi gerçekleşti. Atatürk, millet mekteplerinde yazı tahtasının başına geçerek dersler verdi. 24 Kasım 1928'de millet mektepleri baş öğretmenliğini kabul etti. Atatürk'ün 100. doğum gününde ülke çapında 24 Kasım'ın Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi. Final sorumuz geliyor. Mustafa Kemal Atatürk, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'ndan kaç yıl sonra baş öğretmenlik unvanını almıştır? 20 saniye süremiz başladı. On saniye.

0: Süremiz sona erdi. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde final sorumuzda baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ilgiliydi. Ve bu bilgileri aktardıktan sonra 20 saniyelik süre içerisinde sorumuzla ilgili eline kalemi almadığını gördüm Batuhan Aysal.
1: Yani ilk cevap vermeyeceğim. Önce başta onu söyleyeyim. Sanki 8 gibi aklımda kalmış ama ben yine cevap vermeyeceğim. Ya verseydim 8 derdim.
0: 8 derdin.
1: Evet.
0: Ama 8'i nasıl buldun
1: 1928
0: peki?
1: 1928 aklımda kalmış. 1928'den 1920'yi çıkarttım. 8'i bulacaktım ama tam yani emin olamadım.
0: Yani Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun 1920 olarak mı hatırlıyorsun?
1: Evet. Sanki. İşte emin değilim, o yüzden yani cevap vermemeyi tercih ediyorum.
0: Finalde cevap vermeme hakkını kullandı yarışmacımız. Ki aslında pazartesi akşamı cevabı vermiş ve o cevap doğruydu. 5000 lirada para ödülünü kazanmıştı. Şimdi cevap vermeme hakkınla birlikte sana 1000 liralık bu çekimizi takdim edeceğim.
1: Evet.
0: Batuhan Bey. Ve böylelikle kasadaki paranız 6000 lira olacak. Ve bir tahminde bulunsaydım eğer 8 derdim diyor.
1: Evet.
0: O halde görelim mi? Görelim. Doğru cevap neymiş? 4 olacaktı. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun tarihini de yanlış hatırladınız.
1: Evet.
0: 1920 olarak ifade ettiniz. Ama 1924 olacaktı ve 4 sene sonra baş öğretmenlik unvanı verilmişti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e.
1: Sevgi ve saygıyla anıyoruz tabii
0: bir
1: ki.
0: Bir kez daha saygıyla, rahmetle, minnetle ve özlemle anıyoruz. Ve Batuhan Bey'e teşekkür ediyoruz.

0: Döndün mü Kemal?
1: Pek sayılmaz ama yaklaştım. Gölcük'teyim.
0: Ah, sesini duyabildim ya, ona da şükür.
2: Hani cesur kızdın sen?
3: Cesaret, yürüyemeyen ayaklarıma hayat verip beni yalnızlıktan kurtarabilir mi?
0: Patronum Faruk'u sevdiğimi fark edince onunla evlenmeye karar verdim.
3: Yürüme heyecanı içinde düşüyor kalkıyor ama sonunda Kemal'ime kavuşma ümidiyle katlanıyorum hepsine.
4: Seni gerçekten sevseydi bir başkasıyla evlenmeye kalkmazdı.
3: Suçu yok ki onun, bilmiyordu ki durumu.
5: Babam Ankara'da. Sizi karşılamaya gelen teyzem Aliye Hanım'dı.
6: Bu evde soysuz bir meyhane şarkıcısının yeri yok.
0: Önce dinle beni, sonra suçla.
6: Hasta da olsa, öldürmek de istese o benim karım. Senin de kardeşin.
5: Annem yaşıyor. Kimseyle evlenemez baba.
7: Sonbahar Rüzgarları bugün 18'de TV4'te.
8: Ama ne otel?
9: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
10: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Parasının kıymetini bilenler.
13: Biziz.
14: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
13: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
14: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
13: Para mı kaybettiniz?
14: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
15: Biz en iyisi kalgona geçelim.
14: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin

0: ömrünü uzatın.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün.

0: 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
11: Süper Kumbara başlıyor.
12: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
13: Ben.
14: Kral Şakir.
15: Armut piş ağzıma düş.
12: Dört arkadaşımızla birlikte.
15: Ne diyor? Ay, dilimin ucunda.
12: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
15: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
12: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
16: Ben.
17: Botanik.
16: Abacus.
15: Kasa.
16: Marul.
15: Kumbara.
12: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
18: Süper Kumbara.
11: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
19: Ama ne otel?
20: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
19: Trivago'ya bakmadın mı?
21: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
20: Gerçekten mi? Kanıtla.
21: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
19: Favori sitendekini bile.
21: Aynı otel. Yarı fiyatına.
19: Trivago'ya bakmamış.
20: Trivago'ya bakmadım.
22: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
23: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
24: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Yaşanacaksa.
25: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
26: Yaşanacak. Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
5: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerim mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Parasının kıymetini bilenler.
5: Biziz biz.
6: Biziz.
7: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
5: Para mı kaybettirir?
7: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
6: Biz en iyisi kalgona geçelim.
7: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
8: kalgonla. Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Teslim oluyorum komiser bey. Bu silahla 3 kişiyi öldürdüm. 3 değil, 2. Kara Haydar ölmedi. 18 yıl ağır hapis cezasıyla cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Çocukluğumdan beri sıcak bir yuvanın özlemini çeker dururum. Bir sabah Ali kaçtı dediler. Aramadığım yer kalmadı Mehmet abi.
13: Günaydın babacığım.
12: Günaydın sevgili kızım. Sizi hiçbir zaman mahcup etmeyeceğim. Bundan eminim. Kara Haydar'a selam söyle, benim satılık malım yok.
9: İmzala, yoksa buradan sağ çıkamazsın.
14: Ali'm, oğlum benim, evladım.
9: Aramızdaki hukuka hürmeten, geçmişin hesaplarını burada kapatıyorum.
14: Kaçmış, hem de düşmanımın oğluna kaçmış.
9: Erkekler ağlamaz baba.
15: Erkekler Ağlamaz bugün 16.15'te TV4'te.

Yüzyılların gölgesinde saklı kalmış bir masal diyarı. Anadolu'nun kalbinde taşla, ahşapla, tarihle örülmüş bir şehir. Burası zamanın durduğu Osmanlı kasabası Safranbolu. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu benzersiz kent, sadece mimarisiyle değil, geçmişin ruhunu taşıyan sokaklarıyla da büyülüyor. Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerinden olan Safranbolu evleri, beyaz badanalı duvarları, cumbalı pencereleri ve kırmızı kiremitli çatılarıyla adeta tarihi bir tabloyu andırıyor. Yaklaşık 2000 civarında tescilli tarihi evin bulunduğu Safranbolu, Osmanlı dönemine ait sivil mimarinin korunmuş ender örneklerini sunar. Ahşap ve taş malzemeden yapılmış olan bu evler genellikle iki ya da üç katlıdır. Her odası bir yaşam alanı olarak tasarlanmıştır ve evlerde mahremiyet, işlevsellik ve estetik ön plandadır. Geniş saçaklı çatılar, ahşap oymalar ve cumbalı pencereler evlere karakteristik bir güzellik katar.

Safranbolu, adını dünyanın en değerli bitkilerinden biri olan safrandan alıyor. Bir zamanlar bu nadide baharatın ticaret merkezi olan şehir, bugün de safran tarlalarıyla, geleneksel lokumlarıyla ve zanaatkar çarşısıyla yaşayan bir kültür mirası. Osmanlı sivil mimarisinin günümüze kadar en iyi korunduğu yerlerden biri olarak bilinen Safranbolu, sadece mimarisiyle değil, tarihi, kültürü, doğal güzellikleriyle de büyüleyici bir atmosfere sahiptir. Gökyüzünden süzüldükçe 17. yüzyıldan kalma Cinci Hanı, Taşkemerli Köprülü Mehmet Paşa Camii ve şehre hayat veren ince kaya su kemeri göze çarpıyor. Bu eserlerin her biri Safranbolu'nun derin tarihine tanıklık etmiş sessiz bekçiler gibi. Safranbolu, geçmişin izlerini bugüne taşıyan, yaşayan bir tarih kitabı gibidir. Taş sokaklarında yürürken, yüzyıllar öncesine ait bir hikayenin parçası gibi hissedersiniz. Safranbolu, gerek kültürel zenginliği, gerek mimarisi, gerekse doğal güzellikleriyle Türkiye'nin en özel ve korunması gereken miraslarından biridir.

Yüreğini vatanına katık edenlerin yurdudur Anadolu. Gücünü topraktan alıp gözünü fezaya çevirenlerin memleketidir. Her karış toprağa inançla örülmüş, bereketli topraklardır Anadolu. Ve sert ikliminde yumuşacık insanlar saklayan Anadolu'nun Serhat şehridir Kars. Ankara'dan kalkan Doğu Ekspresi'nin varış noktasıdır. Demir ağlar üzerinde yurdun doğusunda keyifle süzülen Şark Ekspresi'nin aşıkların diyarında Kaz'ın, Tuz'un ve mert insanların memleketinde soluklandığı, yılın 6 ayı karı bir gelinlik gibi giyen topraklardır. Dillere destandır Kars'ın soğuğu. Hatta öyle ki tarihin en acı ağıtları Türk Kurtuluş Mücadelesi'ni Sarıkamış'ta verirken soğuktan ölen 90 bin asker için yakılır. Soğuğu ve karı kış turizmine çevirse de doruklarında hala tarihin amansız acısını taşıyan Sarıkamış şehitlerinin diyarıdır Kars. Tarihinde alt paleolitik döneme ait izler taşıyan şehir, Urartular, Persler, Araplar, Selçuklular, Osmanlılar, Ruslar, İngilizler ve Ermenilerin etkisi altında çok kültürlü bir yapıya ulaşmış. Günümüzde ise Azerilerin, Kürtlerin, Terekemelerin, Türkmenlerin, Malakanların ve Kara Papakların yaşadığı geniş bir kültür mozaiğidir. Adının kaynağı Karsaklara dayanan Türkiye'deki en eski Türkçe il adıdır Kars. Kaşgarlı Mahmut'a göre ise Bozkurt ilkesinden gelir adının kökeni. Batlamyus Kars'a Koorsa, Strabon Koorzen eder. Gürcü dilinde ise kapı kenti anlamına gelen Karis Kaleki'dir Kars. Şehrin Ermenistan'la olan sınırını Çıldır Gölü'nden doğup usul usul akan Arpaçay çizer. Bir yanı Ermenistan olan Arpaçay'ın Türkiye tarafındaysa geçmişi 10. yüzyıla kadar uzanan ve bin yıllar boyunca farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapan tarihin en büyük hazinelerinden biri Ani Harabeleri tüm heybetiyle karşılar ziyaretçilerini. Bir ortaçağ şehri olan Ani, Anadolu'ya İpek Yolu üzerinden girişte ilk konaklama merkezi olduğundan aynı zamanda bir ticaret merkezidir. Anadolu'nun kuzeydoğu sınırındaki bu ören yeri Temmuz 2016'da UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde 16. sırada yerini almıştır. Aşıklar diyarıdır Kars. Serhat şehrin kışı çetin, İnsanı mert, eğlenceleri aşık atışmalı olur. Vurdu mu aşıklar sazın teline, hüzün de, neşe de, sevda da dile gelir tek nefeste. Şehrin yücelerinden eteklerine doğru uzanıp ziyaret edenleri tüm ihtişamıyla karşılar Kars Kalesi. 1153 yılında Saltuklu Sultanı Melik İzzettin ve onun veziri Firuz Akay'ın emriyle inşa edildikten sonra 1386'da Timur tarafından yıkılmış ve 1579 senesinde 3. Murad'ın emriyle tekrar inşa edilmiştir kale. Sarayları, konakları, camileri, katedralleri, kervansarayları, kiliseleri, türbeleri, müzeleri, köprüleri, hamamları, tarihe açılan mağaraları, yaylaları ve doğa harikası Çıldır Gölü ile beyaz elbise giymiş bir açık hava müzesidir Kars. Yılın dört mevsimi bağrında sakladığı alabalıkları, pullu sazanları, tatlı su kefallerini, aynalı balıkları cömertçe sunarken kışın buzun üstünde atlı kızak safarisiyle görsel bir şölen yaşatır Çıldır Gölü. Ve şehrin imzası Baltık mimari örnekleriyle dört mevsim ziyaretçilerini bekler. Kuzeydoğu'nun Serhat şehri.

Binlerce yıllık tarihiyle hala keşfedilmeyi bekleyen Anadolu toprakları. Yüzyıllardır bereketin, inancın, bolluğun hüküm sürdüğü kadim topraklar. Ne çok şiir yazılmıştır Anadolu adına. Ne aşk hikayelerine tanık olmuştur kim bilir. Ne canlar vermiş, ne canlar yeşermiştir bu topraklarda. Kimi zaman umudun, kimi zaman hüznün adresi olmuştur. Ve Anadolu'da bir kent, binlerce yıllık geçmişiyle, Göbekli Tepesi, Balıklı Gölü, Karahan Tepesi ile tarihin başladığı nokta. Burası Peygamberler Şehri Şanlıurfa. Şanlıurfa deyince tarihlerdir akla gelen yerlerin başındaysa şüphesiz Balıklı Göl gelir. Balıklı Göl'e gidip hayran kalmamak, ayak seslerinizi takip eden balıkların uyumuna şaşırmamak elde değildir. Balıklı Göl, Hazreti İbrahim'in Nemrut'un zulmünden kurtulduğu yer olarak kabul edilir ve bu nedenle hem İslamiyet hem de Hristiyanlık açısından büyük bir öneme sahiptir. Tek Tanrı fikrini savunan Hazreti İbrahim, Nemrut tarafından günümüzde Urfa Kalesi'nin bulunduğu tepeden ateşe atılır. Bu esnada Allah tarafından ateşe, "Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol" emri verilir. Bu emrin üzerine ateş suya, içinde bulunan odunlar da balığa dönüşür. Ve Şanlıurfa'da tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen bir yer Göbekli Tepe. Tarihte yeni sayfalar açılmasına neden olan ve yüzlerce yıldır kabul edilen bazı bilgilerin değiştirilmesini gerekli kılan Göbekli Tepe'nin keşif tarihi 1963 yılına gitse de ilk kazılar 1995 yılında başlamıştır. Bir yerleşim alanı olarak kullanılmayan, yalnızca dinsel amaçlara hizmet eden bu yerde birden çok tapınak bulunur. Göbekli Tepe pek çok yeni bilginin açığa çıkmasını sağlasa da buluntularla ilgili hala çözülemeyen sorular bilim adamlarının kafasını kurcalamaya devam ediyor. Göbekli Tepe'nin ardından insanlık tarihine ışık tutan yeni keşifse Karahan Tepe. 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbekli Tepe'den bile daha eski bir tarihe sahip olduğu düşünülen Karahan Tepe, Neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında sayılıyor. Karahan Tepe'de de Göbekli Tepe ve çağdaşlarında olduğu gibi yuvarlak planlı yapıların belirli yerlerde yoğunlaşması dikkat çekiyor. Mezopotamya'nın esrarengiz şehri, peygamberler diyarı. Anadolu'nun göbeğinde tarih kokan bir şehir. Anlatılacak hikayesi bitmeyen, tarihe ışık tutmaya devam eden bir kent. Şanlıurfa, tarihin sayfalarını aralamaya, bize yeni keşifler sunmaya devam ediyor.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

İstanbul'u efsaneler eşliğinde gezdiğimiz Tarihi Rotalar adlı programımızda bugün efsanenin, mitolojinin kaynağındayız. İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndeyiz.

İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin Yunan-Roma bölümü pek çok mitolojik kahramana, tanrı ve tanrıçanın heykellerine ev sahipliği yapıyor. Biz de bugün mitoloji eşliğinde Yunan-Roma bölümünü gezeceğiz. Ama öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Bu müzeyi yaptıran, inşasına önemli katkıları olan ve 29 yıl boyunca bu müzenin müdürlüğünü yapan Osman Hamdi Bey'in adını anmadan geçmek olmaz. İşte 29 yıl boyunca bu müzeyi yöneten, bunun haricinde ülkemizin ilk figüratif ressamı olan, ilk arkeoloğu olan ve Güzel Sanatlar Akademisi'ni kurup onun da müdürlüğünü yapan, yani Osmanlı'da olmayan işlere soyunan Osman Hamdi Bey. İşte siz onu daha çok Kaplumbağa Terbiyecisi adlı eseriyle tanıyorsunuz. İşte o resimde aslında kendini ve hayatını anlatıyor. Bu tip müzelerde genellikle gezerken mitolojiye fazlasıyla ihtiyaç duyarsınız. Çünkü Yunan-Roma eserlerinin sergilendiği bölümde ağırlıklı olarak mitolojik kahramanlar, tanrı ve tanrıçaların heykelleri vardır. Hal böyle olunca da mitoloji eşliğinde gezmek size büyük kolaylık sağlar. Ancak müzeyi gezmeden önce çok kısa bir şeyden bahsetmek gerekiyor. 29 yıl boyunca buranın müdürlüğünü yapan Osman Hamdi Bey, burayı yaptırırken, yani müze binasını yaptırırken mimar Alexander Valori'ye şunu söylüyor. Benim Sayda'dan, Lübnan'dan bulup getirdiğim ağlayan kadınlar lahtini örnek al ve binayı ona benzet.

İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin Yunan-Roma bölümüne girer girmez bizi ilk olarak devasa Bes heykeli karşılıyor. Mısır kökenli olan ve Kıbrıs'ta bulunan bu heykel Mısırlıların evlerinin koruyucu tanrısı. Ama işin ilginç yanı Bes kedi anlamına geliyor. Mısırlılar için kedi çok önemli.

Hemen arkamda Yunan Sfenksi görülüyor. Aslında Sfenks bütün kültürlerde var. Sümer'de, Hitit'te, Mısır'da karşımıza çıkıyor. Mitolojinin bu garip yaratığı, aslında böyle bir yaratık yok. Ama bu garip yaratık aslında insanların korkularının dışa vurmuş hali. İnsanlar korkularını, kuruntularını işte bu tip sıra dışı olmayan yaratıklarla sembolize etmişler. Ama bu Sfenks'in diğerlerine göre bir farkı var. Yunan Sfenks'i insanlara en eski bilmeceyi soran Sfenks olarak tarihe geçmiş.

Hemen arkamda bir betimleme var. Taşa nakşedilmiş bir resim. 2500 yıl önce yapılmış ve Balıkesir'de bulunmuş. Ancak burada ilginç detaylar var. İki tane adam ve yüzleri maskeli. Bugünkü hallerimize çok benziyorlar. 2500 yıl önce pandemi mi vardı? Hayır. Bunu takmalarının sebebi çok daha dini bir neden. Hemen önlerinde bir ateş yanıyor, ateşi yerliyorlar, körüklüyorlar ve hayvanları kurban etmişler. Peki ağızları neden kapalı? Çünkü bunlar Pers rahipleri ve onlar için ateş kutsal. Ateşi ağızlarından çıkacak nefesleriyle ve tozlarla kirletmek istemiyorlar. Bu nedenle ağızlarını kapatmışlar.

Şu anda bir çizimin, bir canlandırmanın önündeyim. Tabii ki böyle bir bina yok artık. Ama bir zamanlar dünyanın en yüksek yapılarından biriydi. Bu dünyanın 7 harikasından biri olan mozoleum. Bir zamanlar Bodrum'daydı. Bir Pers valisi için inşa edilmiş. Valinin adı Mozeleus. Ve buraya onun adıyla hitap ediliyor. Mozoleum, yani Mozeleus'un mezarı. Yüzyıllar geçiyor, biz bugün anıt mezarları anlatmak için hala onun adını kullanıyoruz. Mozele diyoruz. Etrafında yüzlerce tanrı tanrıça heykeli varmış bu devasa binanın. Peki bunlar ne olmuş? 14. yüzyılda şövalyeler geliyorlar Bodrum'a. Ve burayı taş ocağı olarak kullanıp Bodrum Kalesi'ni inşa ediyorlar. Ve yüzlerce, binlerce heykel bir inşaat malzemesi olarak kullanılıyor. Peki bu kadar güzel heykellerden bize ne kalmış? Dilerseniz ona yakından bakalım. İşte o yüzlerce, binlerce heykelden bize kala kala sadece bu aslan parçası kalmış.

Şu anda son 2 yıldır adını sıkça andığımız bir tanrıçanın betimlemesinin hemen önündeyim. Biz ne diyoruz son 2 yıldır? Maske, mesafe, hijyen. İşte hijyen derken aslında bir tanrıçanın adını zikrediyoruz. Koruyucu hekimlik tanrıçası hijyenin adını. Ve yanında hemen babasını görüyoruz. Asklepios. Onun ise sıra dışı bir hikayesi var. Onun hikayesini ise az sonra onun dev heykeli önünde anlatacağım. Şu anda Asklepios'un heykelinin önündeyim. Az önce kızının adını söylemiştim, Hygieia. Bu da babası, tıp tanrısı, sağlık tanrısı. Ama öyle ilginç bir hikayesi var ki onu anlatmadan geçmek olmaz. O Apollon'un oğludur ama onu at adamlar yetiştirmiş ve doğadaki bütün şifalı bitkileri ona öğretmişler. Ve o da bu bitkilerden ölümsüzlüğün sırrını bulmuş ve bunu bir reçeteye yazıp insanlara dağıtmış. Ancak bu durumdan bir süre sonra biri rahatsız olmuş. Yeraltı tanrısı Hades gitmiş Zeus'a şikayet etmiş. Demiş ki ölümsüzlüğün sırrını buldu Asklepios ve ben de gelen gidenim azaldığı için işsiz kaldım. Müşterim azaldı. Bunu duyunca Zeus çok kızmış. Her yerde Asklepios'u aramaya başlamış. En sonunda karşılaşmışlar. Onu görünce telaş içinde kaçmaya başlamış. Kaçarken elindeki reçeteyi yere düşürmüş. Yerde bir suyla temas eden reçetenin mürekkepleri akmış. Ve işte oradan, o topraktan, o mürekkepten bir bitki çıkmış. Meğerse ölümsüzlük reçetesinin etkin bitkisi, maddesi oymuş. Peki bu bitki hangisi? Bu doğal antibiyotik dediğimiz sarımsakmış meğerse.

Şu anda bir delikanlının yanındayım. Bu bir öğrenci, jimnazyumda eğitim alan bir genç. Ve spordan sonra dinlenirken üstüne pelerini de almış. Ama ismi çok ilginç. Dilimize bile girmiş bir ismi var. Bu tip delikanlılara Efebos deniyor Yunanca'da. Yani delikanlı. Ve daha sonra, yüzyıllar sonra Ege'de Efe olarak dilimize geçmiş görüyoruz bu kelimeyi. Dilimize geçen sadece Efe kelimesi değil tabii ki. Daha onlarca, yüzlerce kelime var. Ama Efe ile bağlantılı bir kelime daha var. Eskiden yapılan Baküs şenliklerinde, yani Dionysos şenliklerinde yapılan bir dans var. Buna da Baküs dansı deniyor. Ama şöyle, Zay Baküs, yani Baküs dansı. Ve yüzyıllar sonra Zeybek olarak tıpkı Efe gibi dilimize geçmiş oluyor.

her ne kadar mitolojiyle değil, mimariyle ilintili olsa da yine bir hikayesi olan heykelin karşısındayız. Bunlara kargetit deniyor. Aslında bunlar birer taşıyıcı sütun. Ama hikayesi biraz hüzünlü. Şöyle ki, İonya'dan Yunanlılar bizim Ege kıyılarına geliyorlar günümüzden 3000 yıl önce. Ve o bölgede yaşayan Karyalıların erkeklerini kılıçtan geçirip öldürüyorlar. Eşlerini de kendilerine eş olarak alıyorlar. Ancak Karyalı kadınlar bu durumu hiç affetmiyorlar ve asla Yunanlılarla aynı masaya oturup yemek yemiyorlar ve onlarla tek kelime etmiyorlar. Yunanlılar buna çok kızıyor ama ellerinden de bir şey gelmiyor. İşte onları kendilerince cezalandırabilmek için binanın yükünü taşıyan karyatitlere dönüştürüyorlar. Ve işte bunlar aslında birer sütun gibi görünse de Karyalı kadınlar olarak anılan karyatitler.

Şu anda Athena heykelinin önündeyim. Savaş tanrıçası olarak bilinir. Ama bir özelliği daha vardır. O da güzel sanatlarla olan ilgisi. Özellikle ahşaptan şahane eserler ortaya çıkarır. Bir gün bir tahtaya delikler açar ve çok güzel bir kaval yapar. Çok da güzel çalar. Ama o ne zaman çalsa tanrıçalar ona kıkır kıkır gülerler. Anlamaz neden güldüklerini, çalmaya devam eder. Ancak bir gün bir göl kenarında çalarken kendi yüzünü görür. O zaman anlar neden güldüklerini. Çünkü çalarken yüzü çok komik görünmektedir. Çok kızar, kavalı lanetler ve atar. Kim bulursa başına kötü şeyler gelsinler. Onu biri bulur, çoban Marsyas. Ve alır, koyunlarını otlatır Marsyas bu kavalla. Ancak aynı yerde bir çalgıcı daha vardır. O da lir çalan Apollon. Bir gün karşılaşırlar ve Apollon der ki, burada iki çalgıcı fazla. Bir yarışma yapalım, iyi çalan kalsın, diğeri terk etsin. Hakem Midas'ı seçerler. Ve biri lirini, biri kavalını çalar. Midas gider Marsyas'ı seçer. Apollon çok kızar. Sen müzikten anlamıyorsun, seni eşek kulaklı yaptım der. Ve o günden sonra eşek kulaklarını gizlemek için kocaman bir şapka yaptırır Midas. Ama saçları uzar. Berber çağırır ve berber görür kulaklarını. İşi biter berberin gider. Ama bu sırrı biriyle paylaşmak ister. Ama kraldan korkar. En sonunda bir kuyunun başına gider ve seslenir. Midas'ın kulakları eşek kulaklı diye. Ve bu kuyudan çıkan ses bütün ülke halkı tarafından evlerindeki kuyulardan gelen ses sayesinde öğrenilir ve kralların Midas'ın eşek kulaklı olduğu anlaşılır. O günden sonra geriye bir deyim kalır. Yerin kulağı vardır.

Hemen arkamda gerçek bir kahramana ait ve onun nasıl göründüğünü bize anlatan yüzyıllar önceden adeta bir fotoğraf var. İşte bu fotoğraf dediğimiz aslında bu kabartmada bize gerçek bir kahraman anlatılıyor. Euripides, bir tragedi yazarı. Ama burada öyle detaylar var ki hakikaten bize bir hikaye anlatıyor. Dilerseniz yakından onlara bir bakalım. Evet, kabartmaya yakından baktığımızda çok ilginç detaylar görüyoruz. Tam ortada oturan işte Euripides, tragedi yazarı, yani tiyatro yazarı. Peki diğerleri kim? Bu Euripides'in kadınları için, bakalar için oyun yazdığı Dionysos, tiyatro tanrısı. Diğer tarafta ise yine bir kadın var. Üstünde ise sahne yazıyor. Ve elinde bir mask var. Euripides ona veriyor. Peki ne anlatıyor bize? Burada sahneye konulacak yeni oyunu işte Euripides sahneyi betimleyen kadına veriyor. Eski oyun burada, o oynanmış. Yeni oyun ise sepette bekliyor. Daha sonra o sahnelenecek.

Hemen arkamda duran bir Roma İmparatoru Adrianus'un heykeli. Aslında biz onun adını ülkemizde bir şehrin adı olarak çokça zikrediyoruz. Milattan sonra 125 yılında Roma'dan bir yolculuğa çıkar ve Anadolu'yu da boydan boya geçerek Orta Doğu'ya gider. O sırada Trakya bölgesinde küçük bir yerleşim olan bir yeri alır ve yeniden imar eder ve şehre kendi adını verir. Adrianopolis. Yani Adrianus'un şehri. Zamanla bu isim dönüşür ve ortaya Edirne'nin ismi.

Şu anda mitolojinin en eğlenceli kahramanlarından birinin önündeyiz. Eğlenceli olduğu kadar biraz da korkunç. Çünkü ayakları keçi, üstü insan. Adı Pan. Pan bütün anlamına geliyor. Ancak bu garip yaratığı doğada görenler telaşa kapılıyorlar. Yani panik oluyorlar. Panik kelimesinin kökeni aslında panı görmektir. Gelelim diğerine. Bu da bir orman cini. Adı Silenos. O da keçi ayaklı normalde ama burada heykelini normal yapmışlar. Onun hikayesi daha da ilginç. Silenos dağda bayırda şarkılar söyleyip keyif yaparken bir ağacın altında uykuya dalıyor. Bu garip yaratığı gören köylüler iplerle bağlıyorlar ve onu doğru Kral Midas'a götürüyorlar. Midas görür görmez tanıyor onu. Çabuk iplerini çözün diyor. Ve iplerini çözdürüp onu yediriyor, içiriyor, sarayında çok güzel bakıyor. Dionysos bunu duyunca gidiyor Midas'a ve diyor ki sen benim hocama çok iyi bakmışsın diyor, dile benden ne dilersen. Midas şunu diliyor, dokunduğum her şey altın olsun. O günden sonra dokunduğu her şey altın oluyor. Ama bir süre sonra çocuğunu sevemiyor, yemek yiyemiyor, hepsi altın oluyor, para mutluluk getirmiyor. Tekrar Dionysos'un huzuruna çıkıyor, beni bu efsundan kurtar diyor. Tamam diyor Dionysos, Boz Dağı'nın zirvesinde Sart Çayı var. Orada ellerini yıka, bundan kurtulacaksın. Dediğini yapıyor, orada ellerini yıkıyor ve bu büyüden kurtuluyor. Ama o günden sonra Sart Çayı altın akmaya başlıyor ve Lidyalıların kenti Sardes'in yanından geçiyor. İşte Lidyalılar da o altını toplayıp dünyanın ilk parasını basıyorlar. Ve başlarında da bir kral var, Karun. Ve biz bugün hala çok zengin insanları tanımlamak için Karun kadar zengin deriz.

Şu anda mitolojinin en yaramaz kahramanlarından, tanrılarından biri Hermes'in hemen önündeyiz. Çok ilginç bir hikayenin kahramanlarından biri o. Ama asıl kahraman Zeus'un eşi Hera. Bir gün bir tutsağı vardır, adı Io. O tutsağa gider, bin gözlü dev Argos'a teslim eder. Ve der ki buna göz kulak ol. E tabii ki Argos göz kulak olacaktır. Çünkü bin gözü vardır. Uyuduğunda 500'ü kapanır ama 500'ü açıktır. Ondan kimse kurtulamaz. Zeus devreye girer ve Hermes'e, oğlu Hermes'e der ki lütfen Io'yu kurtarır mısın? Tamam der Hermes, Argos'un mağarasına gider ve ona hikayeler anlatıp lir çalarak bin gözünün birden kapanmasını sağlar. Argos uyuyunca Io'yu alır ve götürür Zeus'a verir. Hera gelir sonra mağaraya. Bir de bakar ki tutsak yok, gitmiş. Çok kızar Argos'a. Bir tutsağa sahip çıkamadın. Ceza olarak bin gözünü alır ve tavus kuşunun kuyruğuna atar. O günden sonra derler ki tavus kuşunun kuyruğundaki gözler Argos'un gözleridir.

Şu anda Tiki heykelinin hemen önündeyim. Şehirlerin şans tanrıçası. Ancak bu şahane heykelin bulunduğu yer çok ilginç. Genellikle Ege ve Akdeniz'e alışığız antik kentler, buluntular. Ama bulunduğu yer Bolu Düzce. Prusius et Ipium adlı bir kentten çıkarılmış. Ve işte bugün arkeoloji müzesinin en güzel heykellerinden biri olarak karşımızda duruyor. Her şehrin bir tikesi vardır, şans tanrıçası. Peki şehirler ne dilerler? Üç şey. İyi bir savunma, korunma, bolluk, bereket ve zenginlik. Üstüne baktığımızda bu üç şeyi görürüz. Başında surları yani korunmayı anlatan çiçeklerle bezeli bir sur vardır. Hemen elinde kornikopya yani bereket boynuzunu görürüz. Diğer tarafta ise Plutos yani zenginlik simgesidir. Böylece kentin dilediği üç şey işte Tike'de vücut bulur ve karşımıza çıkar.

Arkeoloji Müzesi'nin alt salonlarının pek çoğunu gezdik. Şimdi sıra üst katta. Geçtiğimiz aylarda müze çok büyüdü. Çünkü yepyeni salonlar açıldı uzun bir restorasyon döneminden sonra. Biz de üst katta yepyeni bir salonla yolumuza devam edeceğiz. Orası da Truva salonları. Dilerseniz gezimize oradan devam edelim.

Şu anda Truva salonlarındayız. Arkamda gördüğünüz canlı arınırma Truva'nın 5000 yıl boyunca 9 kere yıkılıp yeniden kurularak ortaya çıkardığı yükseltinin canlandırması. Tam 5000 yıl boyunca 9 kez yeniden yıkılmış, yeniden yapılmış ve doğal olarak da oldukça yükselmiş bulunduğu yer. Ama bütün bunların ötesinde Truva arkeologlar için bir laboratuvardır. Çünkü bir arkeolog hiçbir yere gitmeden 5000 yıllık tarihi aynı yerde inceleme şansına sahiptir. Bir diğer taraftan ise Truva mitolojinin en güzel hikayelerinde şehridir. Çünkü Homeros, İlyada ve Odysseia destanlarını Truva'dan yola çıkarak yazmıştır ve mitolojinin en güzel hikayeleri işte bu iki kitapta karşımıza çıkar.

Truva ile ilgili yüzlerce eser burada sergileniyor. Ancak az önce Homeros'tan bahsettim, İlyada Destanı'ndan. İşte Homeros, İlyada Destanı'nda Truva Savaşı'nın son günlerini anlatır. Savaş 10 yıl sürmüştür. Yunanlar bir türlü şehri alamaz. En sonunda bir hileye başvururlar ve tahta bir at yapıp içine en seçkin savaşçılarını saklarlar. Bunu kente hediye ederler ve oradan ayrılırlar ya da ayrılmış gibi yaparlar. Truvalılar buna inanır, şehri alırlar atı, ancak gece içindeki askerler çıkarak şehrin kapılarını açarlar. Ve böylece bütün Yunanlar şehre saldırır ve Truva bir hile sonucu düşürülmüş olur. Başlarında Yunanların bir komutan vardır, Agamemnon. Aradan yüzyıllar geçer. Batı, doğuya olan bu saldırısını hiç unutmaz. Yüzyıllar sonra Çanakkale Savaşı'nda işte Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışan o büyük armadanın başındaki komutan gemisinin adı Agamemnon'dur.

Şu anda Arkeoloji Müzesi'nin sembol eseri, alameti farikası İskender Lahdi'nin önündeyim. Ancak bu İskender'e ait bir lahit değil. Ama üstünde bir tarafta Büyük İskender, bir tarafta da bu lahitin sahibi olan Fenike Kralı Abdolamos var. Ve ortada kıyasıya bir savaş. Perslerle Yunanlılar birbirlerini yiyorlar. Peki bu savaş nedir? M.Ö. 333 yılındayız. Hem de Adana yakınlarında. Ve İssız Savaşı. Perslerle Yunanlılar savaşıyorlar ve bu savaşı Büyük İskender kazanıyor. Ve kazandıktan sonra hakkı olmamasına rağmen Abdolamos'u Fenike kralı yapıyor. İşte krallığını bu savaşa ve İskender'e borçlu olduğu için de Abdolamos mezarına bu savaşı ve Büyük İskender'i resmettiriyor. İşte ağlayan kadınlar lahdi. Daha programımızın başında bu binanın örnek alınarak yapıldığı lahitten bahsetmiştim. İşte bu tam karşımızda. Dikkat ederseniz lahdin yan tarafı, kısa köşesi müzenin giriş kapısının tıpatıp aynı. Alexander Valery, yani bu binayı yapan mimar, bu lahiti örnek alarak Arkeoloji Müzesi'ni ortaya çıkarmış ve oldukça da başarılı olmuş. Çünkü özellikle bu yön ve giriş kapısı birbirinin tıpatıp aynı.

Geldik arkeoloji müzesinin en ilginç sıra dışı hikayesi olan Lahtin'e. Bir ölümle ilgili mekanda bir aşk hikayesi. Aşk hikayesinin iki kahramanı burada. Biri aşk tanrısı Eros, diğeri ise onun aşık olduğu Psyche, yani ruh. Hikaye şöyle anlatılıyor. Psyche çok güzel bir kızdır. Ancak Afrodit onun güzelliğini kıskanır ve oğlu Eros'a emir verir. Lütfen bunu yok et, gözüm görmesin. Eros onu alır ama görünmezdir. Psyche'yi alır, bir dağ başına terk edecektir. Ancak Psyche'ye aşık olur ve onu yok etmek yerine ona bir saray yaptırır ve orada yaşamasını sağlar ve her gece onu ziyaret eder. Ama Psyche'ye şunu söyler: "Sakın beni görmeye çalışma." der ve her gece onu ziyaret eder. Ancak bir gün Psyche merakına yenik düşer ve bir gece Eros yanında uyurken mum ışığıyla onun kim olduğunu öğrenmek ister. Ve o sırada mumdan bir damla Eros'un omuzuna damlar ve Eros kızgınlıkla uyanır. "Ben sana beni görmeyeceksin demedim mi?" der ve Psyche'yi terk eder. Bu sefer Psyche yana yakıla Eros'u aramaya başlar ve yardım istemek için Afrodit'e gider. Afrodit'e durumu anlatır ve Afrodit'ten Eros'u bulmasını ister. Afrodit başaramayacağı işler verir. Mesela çuvallarca arpayı buğdayı karıştırır. Bunları akşama kadar birbirinden ayır der. Ama başaramaz. Ama bu sefer karıncalar yardımına gelir, arpayla buğdayı ayırırlar. Bu işi başarınca Afrodit tamam der, Eros'u bulacağım. Ve Eros'u bulur, ikisi birbirine kavuşurlar. Yani dünyevi zevkleri sembolize eden, bedeni sembolize eden Eros'la ruhu ve iç güzelliği sembolize eden Psyche bir araya gelmiştir. Bedenle ruh artık sonsuza kadar bir aradadır.

Şu anda bir rekortmenin önündeyiz. 32 tonluk devasa bir lahit. Bulunduğu yer Konya Ereğli. Sidamara adlı antik kentten bulunup buraya taşınmış ve yerine konmuş. Ancak bu lahitin sadece büyüklüğü değil, üstündeki süslemeler de fark yaratıyor. Ama bunların üstüne çok sıra dışı detayları da var. Üstünde yatan buranın sahipleri, bu mezarın sahipleri. Eşiyle birlikte. Ama asıl önemlisi neyin üstünde yattıkları. Çok dikkatli bakarsanız bir kitabın üstünde yattıklarını görebilirsiniz. Demek ki bu mezarın sahipleri bilgiye, okumaya, felsefeye çok önem veren kişilermiş. Bunu sadece buradan anlamıyoruz. Diğer yüzde de bunu bize anlatan bazı detaylar var. Lahit'in diğer yüzüne geçtiğimizde sahiplerinin bilgiye ne kadar önem verdiklerini gösteren başka detaylar görüyoruz. İşte mezarın sahibi, eşi ve kızıyla birlikte. Ancak mezarın sahibi kendini bir felsefeci kılığında gösteriyor. Ve elinde yine kitap ruloları tutuyor. Demek ki bilgiye, felsefeye çok önem veren bir kişiymiş. Felsefe demişken şu hikayeyi anlatmadan geçmek olmaz. Felsefenin üç önemli şahsı vardır. Biri Sokrates, biri Platon, biri Aristo. Platon bir okul kurmuştur, Akademia. Ve bu okuldan mezun olacak çocukları sıra dışı bir yöntemle mezun eder. Çocukları yıl sonunda karşısına toplar ve karşılarına tıpatıp aynı iki heykel koyar. Ve der ki, iki heykel arasındaki farkı kim bulursa o mezun olacak. Çocuklar günlerce inceler, bir şey bulamazlar. En sonunda bir çocuk gelir, ben buldum hocam der. Nedir evladım, söyle der. Çocuk eline bir tel alır, birinci heykelin bir kulağından sokar, diğerinden çıkarır. Geçer ikinci heykele, bir kulaktan sokar, ancak tel diğer kulaktan çıkmaz. İçeride bir yere kadar gider, durur. Çocuk teli çıkarır ve ölçer, kalbin olduğu yere kadar gitmiştir. İşte hocam der, insanlar arasındaki fark gibidir bu iki heykel arasındaki fark. Kimi insana bir şey anlatırsın, sizi hiç dinlemez. Anlattıklarınız bir kulağından girer, öbüründen çıkar. Kimi insana da bir şey anlatırsın, anlattıklarınız kalbine dokunur. Sizi can kulağıyla dinler. Aferin oğlum, sen mezun oldun der. Mezun olan da Aristo'dur.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbini aynı anda atacağım.

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.

0: Yıldız kadrosu, parafüstü, küsüratları avantaja çevirir. Hafta sonu restoran indirimi, restoran keyfinizin forvetidir. Paraf günüm, avantaj basını tam zamanında verin.
1: Paraf, paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Otel harika.
3: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Ama ne otel?
10: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
10: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
10: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Trafik, gürültü, kalabalık, stres. Tüm bunlardan biraz uzaklaşmaya, doğayla iç içe vakit geçirip şöyle rahat bir nefes almaya ne dersiniz? Öyleyse hadi buyurun, sizleri Türkiye'nin birbirinden eşsiz ekoturizm rotalarına ve orman parklarımıza bekliyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü olarak Türkiye'nin farklı illerindeki gizli kalmış hazineleri sizlerle buluşturuyoruz. Ekoturizm rotalarımızı keşfetmeye ve orman parklarımızda vakit geçirmeye ne dersiniz? Detaylı bilgiye Benim Ormanım uygulamasından ulaşabilirsiniz. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü.
2: Otel harika.
3: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
4: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.

0: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
0: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
0: Trivago'ya bakmadım.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Abi ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri hep sizi bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
11: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
10: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
12: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen tap

Evet, arkeoloji müzesi bitecek gibi değil. Çünkü biz ancak hikayelerin olabildiğince en önemlilerini anlatmaya çalıştık. Ama dediğim gibi arkeoloji bir mitoloji deryası. Son hikaye ise arkamdaki Medusa'yla koymak istiyorum bu geziye. Hikaye şöyle anlatılıyor. Tanrıça Athena bu güzel

Güzel kızı çok kıskanır ve onun saçlarını yılan şekline getirir. Ancak bu da yetmez, hala çok güzeldir. Bu sefer de onunla kim göz göze gelir ve kim ona bakarsa taş olsun diye bir efsun yapar. Ve o günden sonra Medusa ile kim yüz yüze göz göze gelirse taş olur. Ancak Medusa bunu bir silah olarak kullanmaya başlar. Athena tekrar devreye girer ve kahraman Perseus'u görevlendirir. Ona çok keskin bir orak, bir çuval, görünmezlik şapkası ve çok parlak bir kalkan verir. Şapkayı takar Perseus görünmez olur ve kalkanla Medusa'nın karşısına geçer. Ayna gibi parlak kalkana bakan Medusa bakışlarıyla kendini taş eder. Ve ardından Perseus başını keser, bir çuvala koyar ve Athena'ya teslim eder. Ve böylece Medusa'dan kurtulurlar. Ancak o günden sonra bu hikayeye inanan antik dünyanın insanları büyük yapıları, tapınakları kem bakışlardan korumak için kapısına işte bu devasa Medusa heykellerini yerleştirirler. Evet, son noktayı Medusa'yla koyduk. Ama dediğim gibi arkeoloji müzesi bitecek gibi değil, mitoloji bitecek gibi değil.

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz efendim. Keyifler yerindedir inşallah. Güzel bir güne başladık yine hep beraber. Çok da tatlı bir konuğum var. Tatlı konuğumla birlikte çok keyifli tarifler yapacağız. Kim gelecek bugün mutfağıma? Sevgili Hacer Alegöz gelecek. Soyadını söylemekte azıcık zorlandım. İnşallah yanlış söylememişimdir. Evet, Hacer'le birlikte neler yapıyoruz hemen anlatıyorum sizlere. Güzel muzlu çikolatalı bir kek yapıyoruz. Muzun ve çikolatanın işin içinde olduğu hangi tarif sevilmez diyorum. En azından kendi adıma konuşuyorum öyle. Sonra milföylü börek yapıyoruz. Milföylü börek, yani sanki iç malzemesi gibi, enteresan değil mi? Ve son olarak da pişmeyen, içinde bolca turunçgil olan, bakın limon var, bakın portakal suyu var, mandalina suyu da var. Bir de nar suyu dahil oluyor kışın keyifli meyvelerinden, ama pişmeyen böyle muhallebi gibi bir cheesecake yapıyoruz. O zaman sevgili Hacer'i mutfağıma davet ediyorum. Hoş geldin. Gencecik bir arkadaşımız. Nasılsın?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Hacer'cim kaç yaşındasın?
1: 23 yaşındayım.
0: 23 yaşında gencecik, ama bir sosyal medyasına girin, bir tutan mutfakta değil mi?
1: Bir tutan mutfak, evet.
0: İnanılmaz güzel fotoğrafları var. Hakikaten zaten Hacer'i de bir köşe yazısında bulmuştum ben, onun sosyal medya hesabını. Hemen sevgili yapımcım canım Büşra'dan rica etmiştim, sağ olsun Hacer de kırmadı ve bugün burada muhteşem fotoğrafları var. Zaman ne olmuş? Biz yayın öncesi biraz konuştuk, evet. Değil mi? Anlatır, evet. Zaten öğrenci şu an, yüksek lisans yapıyorsun.
1: Evet, evet.
0: Nerede yapıyordun?
1: Marmara Üniversitesi din eğitiminde yapıyorum.
0: Din eğitiminde yüksek lisans da yapıyor. O zaman hem muhabbet edeceğiz hem de tariflerimizi yapacağız. İlk olarak muzlu çikolatalı keki yapıyoruz. Başlamadan önce bir malzemeleri seyircilerimiz görsün. Ben de bir seyircilerimize sayayım neler varmış. Çikolatalı muzlu kekin içinde efendim malzemelerimiz burada. Ekrana da geliyor içinde neler var. 2 adet yumurta, 2 yarım su bardağı damla çikolata, 3 adet olgun muz, 1,5 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı un, 115 gram tereyağı, gramı da biraz enteresan, 115. Yarım su bardağı yoğurt, 1 tatlı kaşığı karbonat, 1 paket vanilya ve 1 tutam tuzumuz var. Evet, malzeme listemiz bunlar. Evet canım, ne yapıyoruz?
1: İlk olarak tereyağını şekerle birlikte çırpacağız. Hı hı. Bir kaşık var, şuradan alalım.
0: Evet. Aslında klasik bir kek tarifi yapıyoruz. Sadece muz ve çikolata çok keyifli bir tat verecek. Aslında muz iyi de bir bağlayıcıdır değil mi?
1: Yani evet. Burada yapmamız gereken asıl şey şekerin yağıyla birlikte erimesini sağlayacağız. Hmm. Yani tereyağının oda sıcaklığında olması bu açıdan önemli.
0: Önemli. Yoksa bu şekilde

0: mikser yardımıyla da çırpamayız zaten.
1: Kesinlikle. Yoksa hani normal keklerde bir elle çırpma olayı da var ama burada mikser kullanmak önemli. Tereyağıyla ne kadar çok çırparsak şeker o kadar kendini salacak.
0: Salacak. Içine. Evet. Şekerin o kristalize halinden kurtulmaya çalışıyoruz şu anda. Eritmeye çalışıyoruz. Evet, seni tanıyalım. Hacer'cim.
1: Beni tanıyalım. Ben mutfak ilgimden bahsedeyim o zaman
0: evet,
1: biraz.
0: Evet, lütfen. Yani çünkü aslında okul hayatım bambaşka bir yönde.
1: Evet.
0: Ama mutfakta bir hobi olmuş. Şu an baksana hobi iş gibi de olmuş aynı zamanda.
1: Bayağı bir iş gibi oldu aslında.
0: Evet.
1: Biraz da fotoğrafçılığa çok fazla yöneldim. Çünkü yani bir şey yapıyorsak biraz da en iyisini yapmamız gerekiyor. Sadece ben bunu yaptım, fırın kabıyla birlikte buraya koyayım, fotoğrafını çekeyim değil aslında benim yapmak istediğim. Her şeyiyle biraz daha iyi olmak, örnek olmak gibi. Yani ben de başka sayfalara örnek oluyorum. Yabancı sayfaları oldukça incelemeye çalışıyorum boş vakitlerimde.
0: Evet.
1: Özellikle Rus fotoğrafçılar.
0: Rus fotoğrafçılar
1: bu alanda çok iyiler.
0: Bak hiç bilmiyordum.
1: Aşırı iyiler. Yani kompozisyon yapıyorlar. Arada bir.
0: Sen de kompozisyon yapıyorsun ama. Ya, görseniz fotoğraflarını.
1: Teşekkür ederim. Bir kaşık.
0: Ne aradın? Al canım kaşık. Evet.
1: Burada da açıklayalım bir yandan
0: tabii.
1: Püre haline getirdiğimiz muzla yoğurdu
0: karıştırıyorsun.
1: Aynen şu şekilde.
0: Olgun muz kullanmakta fayda var efendim. Böyle evde kararmış muzları değerlendirmek bence bu tür keklerde evet. Önemli. Hem çatalla kolay da ezilir iyice olgunlaşınca. Aman diyeyim öyle muzumuz karardı şöyle bir köşeye bırakmayalım onu böyle değerlendirelim. Bu tarifte de keza öyle. Evet canım.
1: O şeker oranı fazla oluyor biraz daha bu kararmış muzların. Bir de ben genelde şey yapıyorum atmak yerine dilimleyip bir buzdolabı poşetine koyuyorum buzluğa atıyorum. Yazın dondurma yapmak için mükemmel oluyorlar.
0: Evet ya da böyle de değerlendirebilirsiniz.
1: Kesinlikle.
0: Peki nasıl gelişti mutfak aşkı? Ne oldu?
1: Ya küçüklükten gelen bir şey. Bir yandan da şöyle diyeyim ben buraya unun içine de kuru malzemeleri ekleyip şöyle bir çırpıcı yardımıyla karıştıracağız. Bu şekilde unun içine biraz hava girmesini sağlayacağız. Ve bu da kekin kabarmasını sağlayacak. Şu kuruları
0: anneden mi geçti yani?
1: Annem çalışıyor aynı zamanda. Boş vakitlerinde hani yapardı. Ama benim doğum günü pastam yaptığını hatırlıyorum. Ben 3-4 yaşlarındayken. Çok basit bir pastaydı aslında. Üzerine sprinkle falan dökerdi. Ben de böyle izlerdim. Yani ben çok severdim hazır kekten bir ağlayan pasta yapayım. Tabii o zamanın ben küçüğüm krem şanti, çikolatası hazır her şey.
0: Tabii.
1: Üzerine yani o tarz şeyleri izleye izleye yapa yapa yani şu... Hani pudingi ben karıştırayım anne ver. Hadi çorbayı da ben karıştırayım.
0: Tamamen küçüklükten içten gelen bir şey. İlgi aslında.
1: Kesinlikle öyle.
0: Peki fotoğrafla yani bir sosyal medyada var olmak ve bu kadar fotoğrafı aslında iyi bilmeye doğru bir yol almışsın.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Evet.
1: Yani şöyle ben eski fotoğraflarımı bilenler bilir. Bir gazete kağıdı üzerinde o pastayı koyup tamamen uzaktan yanından ekstra eşyalar çıkmış. Yani beceremezdim.
0: Beceremedim.
1: Ben hiç becerebileceğimi de düşünmedim aslında. Hala daha öyle bir düşüncem yoktu ama
0: sosyal
1: medyadan gelen şeyler üzerine dedim demek ki bir şeyler olmaya başlamış artık. Şuradan da devam edelim.
0: Eğitim aldın mı fotoğrafla ilgili?
1: Yeni bir eğitim aldım. Bir fotoğrafçının bir günlük kursuna gitmiştim.
0: Gittim.
1: Sonra o tarz bir şeylerim oldu. Ama onun öncesinde sürekli YouTube'dan videolar izledim. Okumaya çalıştım. Mesela ben fotoğraf makinemi alalı daha bir ay oldu. Onun öncesinde kendim yapmaya çalışıyordum. Çünkü önceden hiçbir imkan yokken insanlar bir şeyler yapabiliyorlarmış.
0: Doğru. Ya aslında bu... İşte özellikle sosyal medya araçlarında işte YouTube gibi böyle how to videolar var. Yani bir şeyi nasıl yapı. Ben bir gün hatırlıyorum. Ablam bir baktım böyle bere falan örmeye başladı. Ne istedin
1: bez,
0: canım?
1: Bez.
0: Peçete istedi.
1: Aynen.
0: Böyle örgü yapıyor, şey yapıyor işte. Bere yapıyor, atkı yapıyor vesaire. Ay dedim sen nereden biliyorsun yani? YouTube'dan açıp açıp izliyormuş. Oradan da yapıyor yani örneklerini. İşte her şey aslında şu anda internet çağında olduğumuz için
1: kesinlikle.
0: Her şeye kolayca ulaşabiliyoruz. Hakikaten şanslı bir dönemdeyiz. Biz Y kuşağı diyelim değil mi?
1: Kesinlikle
0: bayağı şanslı
1: öyle.
0: Bir dönemdeyiz.
1: Yani şöyle bir de bende de şu var. Bir şey becerebiliyorsam kendim yapabilir miyim? Önce onu bir araştırmaya çalışıyorum. Çünkü hani hazır almak kolay bir iş.
0: Kolay, evet.
1: Bu yüzden ben evde fotoğraf çekerken zeminlerimi de kendim yapmaya çalışıyorum.
0: Ha, onu da kendin hazırlıyorsun.
1: Ya da mutfakla ilgili. Mesela ben hani keskin kenar pasta yapmaya çok heves etmiştim.
0: Hı-hı.
1: Kursları falan da araştırdım. Hani o kadar para verilir mi diye bir düşündüm. Yani, verilirse verilir tabii de. Yani.
0: Ama bir ilk önce kendim deneyeyim dedi.
1: Kendim deneyeyim dedim ve YouTube'dan araştırdım. Şeker hamuruyla. Ben şeker hamuru kursu almadan da şeker hamurlu pasta yapmaya bir heves etmiştim.
0: Sen yeteneklisin.
1: Ya öyle diyorlar.
0: Sen yeteneklisin. Bu arada...

0: Ve yoğurt karışımımızı da tereyağı şeker karışımımızın içine ilave ettik. Kuruları zaten karıştırmıştık. Kurulara yani beyazlara ek olarak bitter damla çikolatamızı da işin içine koyduk. Evet.
1: Tamam, şimdi bu aşamadan sonra bu biraz kayıyor bu tarafa, şunu şöyle alsak daha iyi olur. Bir spatulamız, evet spatula.
0: Alacağım spatula.
1: Bundan sonraki aşamada spatulayla devam etsek daha iyi olacak. Dursun. Hem şöyle bir kenarları alalım.
0: Havalandıralım.
1: Çünkü altta işin içine girmeyen muz taneleri vesaire var.
0: Olabilir.
1: Onları karıştırdık.
0: Evet. Şimdi kuruları yumurtalı. Ve tereyağlı ve muzlu ve yoğurtlu karışımın içine ilave ediyoruz.
1: Bunu spatulayla karıştırıyoruz ki karışımımız sönmesin, muzlu şeyi yesin. Zaten keklerde asıl olan şey yumurtayı karışana kadar karıştırdıktan sonra sonrakilerde sadece yani hafif hafif malzemeyi yesin. Sadece istediğimiz bu yani.
0: Spatula yardımıyla dışarıdan içeriye böyle söndürmemek adına zaten yumurta beyazında yaptığımız aynı sistem. Yumurta beyazında da mikserle böyle bir kabarttıktan sonra hafifçe. Aslında bütün tariflerde bence yumurtanın beyazıyla sarısını ayrı çıkmak lazım. Hakikaten çok daha güzel kabartıyor keki. Ama tabii biraz üşenip üşenmemekle alakalı bir durum bu.
1: Ama
0: ben üşengeç olduğum için eğer bazı tariflerde mecbur öyle çırpıyoruz. Mesela unsuz keklerde yumurtayı.
1: Evet. Pandispanyalarda.
0: Pandispanyalarda keza öyle. Böyle bir kek kıvamımız oluyor.
1: Kekin kıvamını da şöyle gösterebiliriz. Şöyle vıcık vıcık aslında bir kek. Ama şunu söylemek istiyorum. Yumurta sarısıyla beyazını kabartmamak gereken keklerde oluyor. Çünkü o tadını çok fazla etkiliyor. Yani yumurta akını kabarttığımız zaman daha böyle puf puf bir kek oluyor.
0: Evet,
1: ama bazen
0: ben öyle kek çok severim.
1: Siz sevdiğiniz için öyle gelebilir. Yani ben mesela suflelerde her tarifte kabartılarak yapılıyorum. Ben kabartmamayı tercih ediyorum. Çünkü ben biraz daha yoğun. Ve bir kek istiyorum. Brownie'lerde
0: onu söyleyecektim. İçi böyle
1: yoğun olsun istediğim için.
0: İstediğin zaman. Yani işte tercih meselesi ama zaten brownie'de de galiba yapmıyorlar öyle ayrı ayrı değil
1: mi? Yapmıyorlar yani.
0: Evet. Şimdi klasik baton kalıbımız, içinde yağlı kağıdımız ve kekimiz fırına gitmek için hazır. Ben sana yardımcı olacağım sen dökerken. Evet. Kekimizi şimdi kalıbımıza boşaltıyoruz. Kaç derecede pişecek acaba?
1: Klasik 180 derecede.
0: 180 derecede.
1: Yani tam bir ayar olarak da bir 30-35 dakika diyebiliriz ama fırından fırına bu
0: farklılık gösterebiliyor. Ben yardımcı
1: yağlı
0: olacağım.
1: Biraz
0: zorladı bizi yağlı kağıt.
1: İşte böyle yağlı kağıdı kenarlarını yağlayacak şekilde koyarsanız kalıp üzerine yağlı kağıt yerleştirirseniz böyle bir sorun
0: daha
1: olmaz.
0: İyi olur.
1: Ne demişler? Evet. Yaptığın dediğini yap, yaptığını yap.
0: Yapma. Doğru. Ama biraz sanırım yağlı kağıt da küçük geldi buna. Ondan böyle oldu. Eğer tam kapatsa.
1: Evet olabilir.
0: Evet. Şimdi 180 derecede yaklaşık 30-35 dakika pişecek efendim.
1: Ama bu artabilir, eksilebilir. Herkes fırını da tanıyordur.
0: Göre evet değişiklik gösterir. O pişerken biz de milföylü böreğimizi yapacağız.
1: Bir de şöyle bir durum var. Bu muzlu keklerde ya da herhangi bir kekte bazen fırına göre üstünü pişirip içini pişirmeyebiliyor. Cıvık kalabiliyor. Böyle bir durumda da mesela kekiniz baktığınız üzeri kızardı ve biraz daha pişerse yanacak ama içi pişmemiş. Yani ya üzerine bir alüminyum folyo zararından dolayı yağlı kağıt üzerine tekrar bir olabilir.
0: Yağlı kağıt daha sağlıklı olabilir. Alüminyum folyoyu çok hani fırında bir şeyinizin üzerini kapatmayın diyorlar ya.
1: Öyle.
0: Ne bileyim işte uzmanlarımız söylüyor. Biz de olabildiğince uygulamaya çalışıyoruz. Tamam mıdır şimdi?
1: Tamamdır.
0: Şöyle ben bir masaya da
1: bir sarsayım. Biraz katı bir kek zaten.
0: Evet. Şimdi fırına gönderiyoruz efendim. Biz muzlu çikolatalı kekimizi fırına gönderirken günün ikinci tarifi olan milföylü böreğin malzeme listesi ekranlarınızda gelecek. Ben de sizlere sayacağım bakalım içinde neler varmış. Seni de böyle alayım Hacer'cim. Hazırlan böreğine, ben de fırına göndereyim. Evet. Neler varmış bakalım içinde.
1: Aa, ben ellemeyecek güzelim.
0: Evet evet. Bir seyircilerimiz görsün milföylü böreği. Bir paket milföyümüz var. 3 adet yufka, 1 su bardağı süt, 3 adet yumurta, 1 şişe soda, 1 su bardağı sıvı yağ. İç harcı için beyaz peynir, kaşar peyniri, üzeri içinse susamımız var. Bu arada ilk televizyon tecrübem mi?
1: İlk.
0: Aa, bayılıyorum ilk benim programa çıkan tüm konuklarımıza.
1: Küçükken çocuk programlarına katılmışlığım vardı bu.
0: Aman o sayılmaz. O sayılmaz yani. Peki sen üniversitede ne okudun? Lisanstan önce.
1: Lisansta

0: İlahiyat okudum.
1: İlahiyat okudun, evet. Şimdi de master'ını yapıyorsun. Evet. Bu arada efendim, şimdi birazdan milföylü böreğimizi yapacağız ama size ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Benimle beraber yemek yapmak isterseniz eğer kanalımızın web sitesinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunu da hatırlatalım ve milföylü böreğe geçelim.
0: Geçelim.
1: Ne yapıyoruz şimdi?
0: Bu milföylü böreğin özelliği altta ve üstte milföy katmanı olacak. İçi sadece yufka. Tek yufka. Farkı
1: tek
0: bu.
1: Tek fark bu olacak.
0: Bir de harcı sadece üzerinden döküyoruz. İçine harçtan koymuyoruz.
1: İçine böyle bir kıyır kıyır yapmak adına mesela sirke vesaire de yok. Hiçbir
0: yok.
1: Kıyırlık yok.
0: Milföyü, maden suyu var.
1: O maden suyu var. Yiyecek. Evet. Şimdi ben sana burayı açayım mı?
0: Tamam, olur, daha iyi olur.
1: Evet. Çünkü senin bunları
0: milföyü bir merdaneyle
1: için...
0: açacağız. Çünkü milföy çok fazla kabarıyor. Biz onu istemiyoruz. Hı-hı. Hafif olsun.
1: Hafif olsun. Hı-hı. Tamam. Şöyle ben sana ortamı bir rahatlatayım, açayım. Evet efendim, milföylü börek. Enteresan, senin kendi keşiflerinden mi?
0: Yok, teyzemin tarifidir. Ha,
1: teyzeye de bir selam gönderelim o zaman. Selam. Şu bak kamerası, ışığı bir yanan kamera. Evet, şimdi.
0: Şimdi bu milföyler biraz yumuşamış zaten. Var mı bir, eğer bir un varsa tezgaha yağlasak?
1: Tabii ki, unlayalım.
0: Hemen yapışacak çünkü bu. Ha? Yapışmasın.
1: Evet. Hemen şöyle.
0: Aynen, çok hafif bir unlayalım. Aha.
1: Yeterli mi canım?
0: Yeterli, yeterli. Tamam. Şöyle bir yağacağım ben onu.
1: Teyzemizin tarifini bugün Tuğçe'nin mutfağında yapıyoruz. Kim düşünürdü ki, teyze düşünür müydü? Gün gelecek Hacer benim böreği böyle televizyonlar karşısında yapacak.
0: Çok açamadım, şu biraz şey olmuş.
1: Evet, milföylerin klasik problemidir bu. Hı.
0: Bu Amerikalıların bir hamuru var.
1: Hangisi o?
0: Yani aslında böyle kutudan çıkarılıyor. Ben videolarda hep izliyorum. Türkiye'ye gelsin diye de çok istiyoruz ama yok yani. Onunla tarçın rulolar mı yapmıyorlar, pizzalar mı yapmıyorlar? Yani
1: aa, börek... Acaba hani bazı marketler var böyle yabancı markaların vesaire satıldığı. Hmm,
0: olabilir
1: onlar
0: belki.
1: İstersen bir araştır, belki de vardır.
0: Belki. Hiç oralara bakmadım ama.
1: Evet. Bu arada kaç tane milföy kullanacaksın?
0: Şöyle, bunun tam bir adeti yok aslında. Hani siz hani nasıl bir fırın kabı kullanacaksınız ona göre
1: biz
0: değişiyor.
1: Biz tepside mi yapacağız peki?
0: Evet, tepsi de yapacakmışız. Hı-hı. Ben ona göre çıkarmaya çalışıyordum ama tamam. Mesela bakacağız. Yani şu yarısı kadar olsa biz bunu merdaneyle birazcık açacağız.
1: Açarsak
0: zaten.
1: Demek ki 4 tane yetecek diye
0: aynen,
1: düşünüyorum.
0: Aynen, 4 tane bize yeter.
1: 4 tane milföy yetecek efendim. Normal fırın tepsisine 4 milföy. O zaman şimdi şunu böyle en altta milföy, yani. Ortada normal yufkamızı kullanacağız. Evet. Sonra en üstte de milföy.
0: Tekrar milföy açıp yine aynı şekilde aynı işlemi uygulayacağız.
1: Uygulayacağız, tamam. Evet, şimdi milföylerimizi...
0: Ya bunu yapıyoruz ki hem milföyler birbirine yapışsın.
1: Aha, hem de biraz daha incelsin,
0: esnesinler,
1: çok kabarıyor.
0: Aynen, şöyle biraz bastıracağız.
1: Kuvvet uygulayacaksın. Ben de yardım edeyim mi? Bir kuvvet bastırayım mı?
0: Yani bunların biraz daha tabii...
1: Bırakmış olması gerekiyordu kendine. Ne aynen. Diyorsun?
0: Evet.
1: Evet.
0: Hallediyorsun.
1: Olsun, hallederiz. Sen aynen. Halledersin. Kendi şöyle elle de yapıştırabiliriz. Her şeyi öğrenmiş insansın. Bugüne bugün Hacer... Orada internetten baka baka
0: biraz çok şey gibi
1: izleye,
0: olacak şimdi. Kendini övdü falan. Öyle
1: yok,
0: bir şey yapmadım.
1: Olanı anlattın. Ben şu anda seni övüyorum aslında.
0: Ya ben onu şeyden dolayı söylüyorum. Bizim insanımız çok hazıra alışkın.
1: Tabii tabii.
0: Sormaya, biraz. Etmeye, biraz da çaba, Google'a yazmaya bile üşenen şeyler var yani insanlar.
1: Haklısın. Aslında istedikten sonra hakikaten şu anda internet çağında da olduğumuz için tüm bilgiler önümüze seriliyor.
0: Kesinlikle.
1: Birkaç kelime yazarak. İşte Hacer de onun örneklerinden bir tanesi. Birçok şeyi kendi kendine fotoğraf çekmeyi bile öyle öğrenmiş. Yeni kursa gitmişsin yani.
0: Makinamı da yeni aldım. Onun öncesinde aslında telefonla biraz
1: çekiyordum.
0: Çalışıyordum.
1: Yani işte isteyince her şey oluyor bu hayatta efendim.
0: Bu biraz daha kendini yeni bırakmaya başladı.
1: Bıraksın, daha vaktimiz var. Hiç zorlama kendini.
0: Tamam.
1: Ha, öyle hem sohbet ederiz. Peki bundan sonraki hedeflerimizde neler var? Şimdi evet, yüksek lisans yapıyorsun, master yapıyorsun.
0: Evet.
1: Yani okuduğun bölümle ilgili bir şeyler mi yapacaksın yoksa mutfağa mı yöneleceksin tamamen?
0: İkisiyle de ilgili şeyler yapmak istiyorum. İstiyorsun. Ayrı ayrı planlarım var. Mutfakla ilgili bir atölye açmak istiyorum. Aynı zamanda eğitimler vermek istiyorum.
1: Ne güzel.
0: Kendi işte siparişlerim vesaire yapabileceğim bir alanım olsun istiyorum. Okuduğum bölümle de ilgili çocuklarla ilgili çalışmalar yapmak istiyorum. Biraz daha çocukların elinden tutabilmek adına. İkisini birleştirip çocuklara atölyeler yapabilirim diye
1: çok
0: düşünüyorum.
1: Çok da keyifli olur.
0: Çok keyifli
1: olacağını
0: düşünüyorum.
1: Çok da keyifli olur. Zaten evet. Çocuklarla hakikaten iletişim içinde olmak, onların enerjisini almak bambaşka bir şey. Yani yorucu. Yorucu
0: çok,
1: değil
0: çok,
1: mi
0: çok
1: çocuklarla?
0: Yorucu.
1: Ama onların da o saf temiz enerjisi insana keyif veriyor. Benim de geçtiğimiz

0: Hafta sonu kendime yeni bir hayal ve hedef belirledim. Ne? Bak onu anlatayım. Sen bir taraftan milföyü yaparken. Tamam. Benim de hayalim her kadının hayali gibi bir kafe açmak tabii ki.
1: Her kadın bir kafe açmak.
0: Evet, her kadın bir kafe açma hayali var. Benim de var ama böyle benimki ufak tefek bir şey olacak. Böyle hani kahveyi, ben kahve çok severim. Türk kahvesini çok severim ama filtre kahve de hiç fena değildir. Güzel böyle kahve makinelerin olduğu ve böyle kolay tariflerin, aynı zamanda sağlıklı tariflerin de yer aldığı. Çok güzel. Böyle bir de kahvaltı verecek. Öyle öğle yemeği vesaire
1: en
0: yok.
1: En güzeli, en
0: temiz. Ama kahvaltıda da böyle şeyler hayal ediyorum. İşte Eggs Benedict'ler, ondan sonra işte granolalar, smoothie'ler, sağlıklı şeylerin de olduğu. Ve tabii ki bence burada en önemli şey güzel, iyi malzeme bulabilmek. Kesinlikle. Taze malzeme bulabilmek. Bir de şimdi bu hayalimin içine şunu ekledim. Ben seramik çok seviyorum. Seramik boyama yapma işlerini.
1: Ben de çok seviyorum.
0: Bu işte ilerleyeceğim. Seramik işinde ilerleyeceğim. O kafemi inşallah, yani bugün bunları anlatıyorum ki
1: bugün hayallerimizi ortaya
0: hayallerimizi böyle, çünkü söyledikçe verir diye düşünüyorum ben. Gönderelim enerjimizi.
1: İstemeyi bilmek lazım.
0: İstemeyi bilmek lazım. Sonra kendi yaptığım seramiklerimle zaten o servisleri yapacağım.
1: Çok güzel.
0: Bir de orada işte atölyede yapacağım. Çok seramik atölyesi. Yeni hayalim bu efendim. Sizlerle paylaştım. Bakalım kısmet. 5 sene sonra, belki de daha yakın bir zamanda yine bu ekranlarda olursak eğer ki paylaşırız.
1: Aynen.
0: Durumumuz bu.
1: Milföy bu kadar bana yeter gibi geldi gözüme. Hani sizin tepsiniz ne ölçüdeyse ona göre ayarlarsınız. Olur.
0: Evet. Şimdi yine bir yağlı kağıdımız var devrede. Bir kez daha bu yağlı kağıdı çıkarandan Allah razı olsun.
1: Kesinlikle.
0: Diyerek teşekkür edelim. Kimin buluşuysa eğer ki.
1: Şöyle tepside tekrar yapıştırırız zaten. Şimdi bir alalım.
0: Bir bıçak vesaire yardımıyla.
1: Ya şöyle de yapabiliriz. Bunu merdaneye şöyle saralım.
0: Saralım. Evet.
1: Umladık ama yeterli olmuyor. Ne kadar
0: un koysak da onu diyecektim. Evet.
1: Şurası yapışmış ama tepside zaten bunu tekrar halledeceğiz. Tamam, yağlı kağıdı şey yapalım.
0: Şimdi yönetmenim sordu. Yağlı kağıt olmasaydı ne yapacaktık? Yağlayacaktık bunu ama yani o yağlı kağıdın bence en önemli
1: yapışmış.
0: Şeyi... yapışmış mı? Açarız, açarız. En önemli özelliği tepsi yıkamak zorunda kalmıyoruz.
1: Zaten mesele o aslında
0: biraz. Evet, mesele o yani. Yoksa ne var bunu yağlamaya?
1: Şimdi bunu şöyle biraz daha düzeltelim.
0: Düzeltelim, evet.
1: Şimdi bu zaten iyice bir hamur kıvamına geldi. Hani pizza yaparken nasıl elimizle pıt pıt yapıyorsak.
0: Düzeltiyorsak. Bunda da aynı,
1: bunda da aynı şekilde yapabiliriz. Şöyle.
0: Hamurlarda yırtılmış da öyle olmuştu, böyle olmuştu. Hiç, hiç dert değil efendim. Sizler zaten biliyorsunuz. Evet.
1: Tamam. Şimdi şöyle düzeltelim. Çekiştirebilirsiniz istediğiniz gibi. Hamur sizin, mutfak sizin.
0: Evet, zaten milföy yağlıda bir hamur olduğu için çekiştirmekte zorlanmıyoruz.
1: Yani bu bizim işimize yeter.
0: Görecek.
1: Aynen.
0: Evet, şimdi
1: yufkalarımız. Evet. Kaç yufka vardı burada şu an? Üç yufkamız
0: burada üç yufka
1: lazım.
0: Var. Evet, bir, iki, üç yufkamız var.
1: Tamam.
0: Şimdi.
1: Burada iki tane var şu an. Şimdi açalım. Ayrı ayrı. Heh, yırtılır mı?
0: Burada... aslında bir yufka vardı. İkiye bölmüş olduk şu anda.
1: Bu bir yufka mıydı?
0: Bizim yufkalar büyük.
1: Ha, olabilir. Evet. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Her birini dörde bölecek şekilde böleceğiz.
0: O önemli de değil. Şekli şemali nasıl olduğu.
1: Aynen öyle.
0: Evet.
1: Siz şu kenarlardan gelmeyecek şekilde düzgün. Sadece maksat böyle parça pincik yapıp aralarına iki yufkayı koyup üzerine peynirli harcımızı koyacağız. Sonra tekrar bir yufkayı.
0: Milföy koymayacak mısın?
1: Milföyü en üstte. Yufkalardan sonra
0: şurayı
1: koyacağız.
0: Kapatayım mı?
1: Aynen, kapatalım.
0: Tamam.
1: Şu kenarlardan taşsın, çok istemiyorum.
0: İstemiyorsun. Aynen. Tamam. Oraları koparıp diğer yerlere yama yapalım.
1: Aynen öyle. Şöyle yapabiliriz.
0: Buradan da taşmasın.
1: Aynen öyle.
0: Aynen şimdi, öyle deme.
1: Evet, onu demiyorduk, doğru. Evet, kesinlikle öyle yapıyorum.
0: Ben de çok söylüyordum aynen öyle de diyordum da doğru değilmiş o yüzden.
1: Değilmiş, bir de öğrencilik hayatında zaten aynen demek.
0: Evet, aynen.
1: Geçiştirmek.
0: Evet, geçiştirmek tabii. O yüzden birkaç seferde konuklarım öyle yaptı. Hep böyle ben de naçizane hani uyardım. Aynen öyle doğru değilmiş. Bizim de diksiyon hocalarımız öğretti bize işte.
1: Ya. Öyle doğru de değilmiş. Bilemiyoruz. Hani evet. Kolayımıza geliyor bir
0: tabii
1: yerden
0: canım, kolayımıza
1: sonra.
0: Geliyor. Biraz şimdi daha biraz daha yufka.
1: Aynen.
0: Şimdi.
1: Şurası da biraz kurumuş yufkanın.
0: Evet, kuru yerleri.
1: Bu market yufkası gibi değil sanki biraz.

0: Az değil mi? Bu biraz daha sert bir yufka.
1: Vallahi tedarikçilerimize sormak lazım. Market yufkasıdır herhalde. Öyle. Evet, evet.
0: Bu tarz yufkaları
1: tedarikçilerimiz yani bizim kızlar.
0: Anladım, tanıştık. Bu tarz yufkaları marketten değil de böyle mahalledeki yufkacılardan aldığımız zaman sonuç çok daha güzel farklı oluyor.
1: Evet. Kız zaten her mahallede hemen hemen vardır yufkacı.
0: Evet.
1: O yüzden doğru söylüyorsun. Daha yumuşak oluyor.
0: Evet.
1: Daha.
0: Bu kadar bize yeter. Şimdi peynirimizi ve kaşarımızı koyacağız.
1: Beyaz peynir ve kaşar peyniri kullanıyoruz.
0: Evet, öyle. Ben buna biraz daha peyniri yumurtamızı kullanıyorum.
1: Yumurtamızı
0: en üstüne koyacağız.
1: En üstüne koyacağız, tamam. Şimdi sana bir 4 tane daha milföy mü lazım?
0: Aynen öyle. Yine aynı şekilde açacağız, üzerini kapatacağız.
1: Ben sana milföyleri ayıklayayım o sırada o zaman. Olur. Şöyle birbirinden ayırayım. Evet efendim, milföylü börek yapıyoruz. En altta 4 tane milföyümüz vardı. Onları merdane yardımıyla biraz açtık. Daha sonra içine yufkalarımızı biraz parça pinçik yapıp böyle kapattık milföyü aslında. Kenarlardan taşırmadık ama iç harcımız olarak beyaz peynirimiz ve kaşar peynirimiz var. Şimdi onları koyuyor Hacer. Ardından tekrar 4 tane milföyümüzü biraz açıp üzerini kapatacağız ve sıvılarımızı süreceğiz. Yumurtamızı süreceğiz. Sonra fırına göndereceğiz.
0: Evet.
1: Evet. Nasıl, heyecan var mı? Bir rahatsın gibi geldi bana.
0: Her tarafımı un yapmışım şu an.
1: Olur. O problem değil. Mutfaktayız. Hiç önemli değil. Şimdi ilk tecrüben diye soruyorum.
0: İlk tecrübem. Ya heyecanlıydım aslında. Var hala da biraz konuşmaya vurdum ben biraz.
1: Konuş konuş. Zaten yok, konuşunca bana da iyi geliyor. Sırf benim konuştuğum bir program olmasın. Daha da güzel oluyor böyle. Yönetmenim de diyor ki bir içine zeytinyağı mı sürseydik ne yapsaydık? Yönetmenim dedi ya, özelliği o değil. İçine hiç sürmüyoruz diye.
0: Evet, üstüne yağımız var, sütümüz var. Ha, üstüne milföyü dilimledikten sonra dökeceğiz.
1: Evet.
0: Ben de özellikle teyzemi aradım sabah. Tarifi bir daha okuyordum. Aha. Dedim teyze, dedim biz bu dedim harcı içine koymayacak mıyız dedi.
1: Aa dedi.
0: Hayır dedi. Yani teyit ettim ben onu özellikle. Ha,
1: evet. Yani çünkü hep klasiktir, içine bir sürmek gerekir. Sen ellerini yıka istersen. Evet efendim, şimdi iç harcımızı yani kaşar peynirimizi ve beyaz peynirimizi de koyduk. Şimdi milföyleri böyle yine 4 tane hazır ettik. Bu tepsimizi kenara alalım çünkü milföyleri yine açacağız. Üst katmanı olarak milföyü koyacağız. Sonra sütümüzü, yağımızı, sodamızı süreceğiz. Yumurtalarımızı da süreceğiz. Fırına göndereceğiz. Değil mi Hacerciğim?
0: Evet.
1: Ben bunu alıyorum çünkü sen yine açacaksın.
0: Tamam. Hı
1: hı. Ve biraz daha unlayayım diyorum yani.
0: Evet,
1: orayı
0: daha iyi olur.
1: Demin yapışmıştı çünkü, hatırlarsan.
0: Aynen.
1: Evet.
0: Aynen demiyorum.
1: Bak işte insan hemen otokontrolü sağlıyor kendinde.
0: Kesinlikle.
1: İyi ki söylüyorum. Evet. Bizim unumuzu de bolca döktüm.
0: Bu sefer bayağı bol oldu.
1: İşte yapışmasın.
0: Aynen. Bizim de bir hocamız var. Demeye çok kızar yüksek lisansta.
1: Ama o da öyle değil. Nedir yani?
0: Ama derste de herkes söylüyor inadına gibi değil aslında ama istemsiz bir şekilde.
1: Yok öyle işte, kelimelerimiz var. Bu kelime haznesi olayı da önemli bir olaydır. Ve bunu geliştirmek için yöntemler var. Mesela kitap okumak bence dünyanın en keyifli yöntemlerinden bir tanesi. Bir de sözlük okumak efendim. Gerçekten sözlük okumayı tavsiye ederim.
0: Çok doğru.
1: Evet.
0: Ben eskiden okurdum.
1: Kelime haznesi geliştirmek için. Oku hala yani, şimdi gerçi sen mutfakla haşır neşirsin. Büyük ihtimal yemek kitapları bolca karıştırıyorsundur.
0: Yani internetten biraz daha artık tarifler okuyorum ama yemek kitapları da var. Annemin eski tariflerine vesaire, takvimlerden ayrılırmış o zamanlar gazete köşelerinden.
1: Tabii. Onları saklıyor mu anne?
0: Annem saklıyor.
1: Yani
0: tarif
1: güzel
0: defteri var, eskiden yazarmış.
1: Aha. Onları hala saklıyor ama bu arada tarif defteri bizim annemle hala ikimizin de var. Herhalde 6-7 tane defterimiz vardır, tarif defteri.
0: Doğru. Artık ama
1: saklansın onlar.
0: Artık biraz daha sosyal medyada kaydet butonu çıktıktan sonra.
1: Ah o manuel her şey, bilmiyorum iyi mi oluyor kötü mü oluyor da ben yine de böyle manuelciyim. Hala böyle yazarak çalışırım. Ondan sonra yani telefonuma not almak yerine genelde bir defterim vardır benim. O defterime yazarım. Her şeyim ama. Bugün ne yapacağım,
0: çok
1: yarın
0: iyi
1: ne yapacağım öyle çalışıyorum. Yoksa unutuyoruz. Evet, yine milföylerimizi açıyoruz efendim.
0: Bu milföyler
1: işte işin bence bu böreğin tek zorlayıcı kısmı bu kısmı.
0: Bu kısım evet.
1: Başka bir şey yok, problemi yok.
0: Bir de ben her tarafımı un yaptım şu an onun için.
1: Hiç önemli değil. Bir sonraki tarife geçerken şöyle bir silkeleriz.
0: Aynen.
1: Olur biter. Yardım edeyim mi sana?
0: Olabilir ya.
1: Evet, kız biraz yoruldu.
0: Böyle bir haşi şey
1: olmayacak. Bir de benim gücümle yapalım bakalım.
0: Daha güzel oldu.
1: Yani işte biraz da yetenekliyiz şeker. Yok be ya, sen yoruldun artık, dermanın gitti. Şöyle şöyle yapayım dedim, daha
0: çok daha iyi olacak. Oldu. Ben keşke ilk başta verseymişim sana.
1: Yok yok, olsun, hallederiz.
0: Heh. Ama ortaları şey kaldı bu sefer.
1: Yok, onu da açacağız.
0: Tamam. Bayağı iyi oldu. Hı-hı. Ben o sırada şey yapıyorum.

0: ama olsun. Hallettik. Nasıl, yeterli mi sence?
1: Bence yeterli.
0: Evet. Bu işte bitti efendim. Gel istersen buraya.
1: Geleyim. Unu alsak olur mu burada?
0: Olur tabii ki. Şimdi diğer... Sadece bir şeyde kafam karıştıracak. İki tane mi yufka koyuyoruz?
1: İki altına, arasına? Üç, toplamda üç yufka olacak. Aha. Peynirli harcı koyacağımız için ikisini koydum. Birini şimdi üzerine
0: koyacağım.
1: Tamam. Aynen. Öyle dedin.
0: Öyle. Tamam tamam, rahat ol, rahat ol. Bu programdan sonra dikkat edersin. Zaten bir yayın stresi var.
1: Var.
0: Evet.
1: Şöyle alayım şuradan.
0: Ben de bunu koyayım. Öyle. Kenarlardan taşmasını istemiyoruz dedik. Evet.
1: Yani daha kabarık bir börek olsun isterlerse seyirciler yufka miktarını artırabilirler.
0: Artırabilirler. Evet.
1: Evet. Şimdi evet, o kadar unlamak ne kadar güzel işe yaramış.
0: Ya. Evet. Tuğçe abla sizlerden, Tuğçe abla, birden kendimi Tuğçe ablaya konumlandırdım.
1: Küçük hoşuma olunca gitti yani.
0: Hoşuma gitti genelde.
1: Yaş
0: ben abla
1: kaç
0: abla.
1: Ki yani?
0: Yaş Kemal'e.
1: Ben 26-27 de falan derdim.
0: Aa, efendim. Ne güzel ya, sen hep gel. Yaş 32 efendim. Öyle.
1: 32 durmuyor
0: ama katı büyüdük yani. Biz de büyüdük, koca kız olduk vallahi billahi. Evet.
1: Bu da merdaneye sararak koymayla ilgili de bir şeyler söyleyelim.
0: Söyle söyle.
1: Turta vesaire yapımında hani kaba almaya zorlanılabiliyor. Yani ben zorlanıyorum. Merdaneye şöyle şöyle sarıp taşıyınca direkt...
0: Pratik, daha kolay oluyor. Hatta evet, incelerde, oklavalarda daha da kolay oluyor sarma işi.
1: Yani evet. Doğrudur ama bunda onda biraz daha hani hamur büyük.
0: Büyük ne olması kadar. Evet, evet, evet.
1: Şöyle biraz yapıştıralım. Şunları da şöyle içine doğru,
0: koyalım. Bitti tamam. Vallahi.
1: Bitti. Şimdi bunu bıçakla keseceğiz. Çünkü milföy piştikten sonra kabarıyor. Hı-hı. Kabardıktan sonra da kesmek zorlaşacak. Evet.
0: Ay bu arada ben de milföyü çok severim. Özellikle milföy pastayı çok severim. İçine o pastacı kreması, ben çilekler de falan. Ay ölürüm. Bizim evin orada bir tane pastane var. Saat akşamları 8-9 sularında benden telefon gider oraya. Hmm. Çünkü nedense benim 8 ile 10 arası akşam saatlerinde bir iştah kabarması yaşıyorum.
1: Genel.
0: Bilmiyorum niye, ve genelde bu iştah kabarması tatlıya yönelik oluyor. Ay yine canım çekti tatlı diye ve milföy pasta favorimdir.
1: Kendin
0: yani.
1: Kendin yapabilirsin.
0: Çok kolay da ama üşeniyorum. Orası çok lezzetli yapıyor.
1: Öyle benimki, olunca evet, evet doğru.
0: Yani bir de 2 dakikada getiriyorlar. Kendim yaparsam evde daha çok bulunur. Gerek yok.
1: Kesinlikle
0: bunu
1: doğru.
0: Bunu böyle arada.
1: O pastanenin ya taşınması ya kapanması lazım.
0: Sorma sorma. Neyse ama dikkat ediyoruz, sonra kilo almıyoruz. Almayalım aman kilo.
1: Evet, böyle böyle siz, evet hiç yemiş gibi bir halde yok ya.
0: İşte mecburen dikkat etmek zorundayız. Yoksa ben tatlı hamur işi ben de çok severim. Yemek verme ya. Bana tatlı hamur işi, bir de sebze ver. Aynı böyle şekilde. Böyle kareler şeklinde kesiyorsun.
1: Evet. Şu elimde koyuyorum bir yandan kabarmasın diye. Bu böreği ben ilk yediğimde şey gibi gelmişti. Bu şu an çıkan tablo börekleri var ya.
0: O gibi mi geldi?
1: Gibiydi. Ama bununla muhtemelen peynir biraz daha farklı olacak. Bu tam yağlı peynir bunun. İçindeki ama biraz daha sert bir peynir.
0: Şey bu arada iç harcını, malzemesini yani isterseniz ıspanaklı da yapabilirsiniz yani.
1: Kesinlikle patatesli
0: tamamen
1: de olabilir.
0: Patatesli de olur. Size bağlı ama peynirli börek her zaman iyidir. Peynirli otlu da güzeldir. Peynirli ot da çok yakışır ya. Evet, kesme işlemi de bittikten sonra çok pratik bir tarifimiz daha var. Hakikaten cheesecake'imiz de çok pratik değil mi?
1: Aşırı.
0: Evet,
1: onu da halledeceğiz. Ben zaten cheesecake'i ben çevirdim onu. O da yine teyzemin aslında bir muhallebisiydi.
0: İyi ki teyzem varmış valla. Şimdi canım ne yapıyoruz?
1: Şimdi sütümüzü.
0: Bir bardak sütümüz var.
1: Yağın, sodamızı.
0: Sodamız var. Yağımız burada. Getireyim mi yağ?
1: Yapalım.
0: Yağımız da burada.
1: Yumurtalarımızı kıracağız içine.
0: 3 yumurta koyuyoruz. Bir çırpmak istersin onu, sana teli getireyim şuradan. Üstünde neler var efendim? Bir bardak sütümüz, bir bardak suyumuz, yağımız var. 3 tane de yumurtamız var. Şöyle ben bir çırpayım bunları sana. Evet, peçeteyle. Sonra bunun üzerine dökecek miyiz hepsini?
1: Hepsini dökeceğiz eşit oranda.
0: Sonra da susamını koyacağız ve fırına göndereceğiz. İyice bir yumurtayı yok edelim. Oldu sanki.
1: Oldu.
0: Evet, al canım.
1: Bir kepçe var mı aslında? Kepçe.
0: Tabii ki var. Hemen arkadan getiriyorum sana kepçe. Al bakalım.
1: Şimdi kestik zaten bu yumurtalı harç içlerine girecek.
0: Yani az önce sevgili

0: yönetmenim Mert'in sorduğu soruya böylece cevap vermiş oluruz. Kestiğimiz için evet o aralara kuru olmayacak yani aralara girmiş olacak. Ve ben de susamını bir taraftan dökmeye başlayayım. Son tarifimize de güzelce bir zaman ayıralım çünkü. Vaktimizi iyi kullanalım. Değil mi?
1: Evet. O zaten çok hemen olan bir tarif. Sadece biraz bekleme süresi hani her muhallebide olduğu gibi.
0: Evet, bekleme süresi var. Muhallebinin kendini bulma süresi var daha doğrusu.
1: Aynen öyle.
0: Evet.
1: Tamamdır bu.
0: Bu da 175-180 derecede değil mi?
1: Aynen, evet. Sanki onu şartladım ya her şey aynen.
0: Evet efendim, milföylü böreğimizi de fırına götürüyoruz. Senden ricam fırının kapağını açabilir misin?
1: Tabii ki.
0: Evet, kekimizle beraber güzelce pişecekler. Zaten kekimiz güzel de varmış, birazdan hazır olacak o. Evet, milföylü börek de fırına gitti. Günün son tarifinin malzeme listesi burada. Say say bitmeyecek malzemeleri var ama bir o kadar da kolay ekrana geliyor efendim. Ben de sizlere anlatıyorum bakalım içinde neler varmış. Turunçgilli cheesecake ve pişmiyor. Tabanı için bir paket bisküvi, bir yemek kaşığı tereyağı, yarım su bardağı cevizimiz var. Klasik cheesecake tabanı sadece içinde cevizi var ama. Muhallebisi için 1 litre süt, 3 yemek kaşığı nişasta. 3 yemek kaşığı un, 1 su bardağı toz şeker, 1 adet greyfurtumuz var. 1 adet portakal, yarım paket krema, 100 gram krem peynirimiz var. Üzeri için yarım su bardağı portakal suyu, yarım çay bardağı limon suyu, yarım su bardağı nar suyu. Ve devamı var. Yarım su bardağı mandalina suyu, 2 yemek kaşığı toz şeker, 3 yemek kaşığı nar, 2 yemek kaşığı nişastamız var. Ay bitti mi?
1: Bitti.
0: Bitti değil mi? Evet ne yapıyoruz ben biraz şuraları şöyle senin için organize edeyim. Bir muhallebi yapıyoruz.
1: Evet hatta hızlı olmak adına bir yandan muhallebisini bir yandan da üzerini sosunu da yapabiliriz.
0: Evet hemen şuraya organize olalım. Ocağın altını sana açıyorum. Bu tamam. Muhallebi için.
1: Bu muhallebi. Bir litre evet. Sütümüz var.
0: Ben sana malzemeleri getireyim güzelim.
1: Bu temel muhallebi aslında. 3 yemek kaşığı un, 3 evet. Yemek kaşığı nişasta bir yandan da karıştırsak.
0: 2 tane nişasta var burada.
1: Az olan sosu için.
0: Bu sos için herhalde.
1: Evet, çok
0: evet,
1: olan alacağız.
0: Pertesi için. Bu daha çok diye düşünüyorum. Nişastamızı getirdik, unu
1: un,
0: getirdik.
1: Nişasta.
0: Evet.
1: Bir de şekerimiz var.
0: Şekerimiz büyük olan şekerimiz. Evet. Evet, şekerimizi de koyduk. Bir taraftan da o zaman peltemizi yapalım efendim. Peltemizde diğer ocağı alalım. Onda da ben yardımcı olur.
1: Ama ona da bir şey gerekecek. Şekeri de dökelim evet.
0: Evet.
1: Yani bu temel bir muhallebi. Bunu genelde hani derler ya çok az uğraştırıcı ama tadı güzel bir muhallebi dedikleri tarif bu. Hani bununla çıtır kadayıflı muhallebi de yapabilirler.
0: Çıtır kadayıflı muhallebi.
1: Üzerine çikolata sosu evet, işte dökün.
0: Bayılıyorum. Geçen günlerde yaptık ya. Klasik kadayıfı böyle tereyağıyla
1: evet,
0: kavurup
1: evet,
0: içine çanak gibi içine muhallebiyi koyduk. Hmm. Mis gibi.
1: Evet. Bu muhallebin içinde yumurta da yok. O açıdan biraz
0: güzel.
1: Daha pratik ve hani herkesi biraz daha
0: zevkli. Nişastayla bağlıyorsun
1: aynen
0: zaten
1: öyle.
0: Muhallebini. Bu arada pelte için neler gerekli? Hangi sularımız?
1: Bütün
0: portakal
1: meyve suları,
0: suyu.
1: Evet.
0: Evet.
1: Şöyle dökelim.
0: Hı-hı. Limon suyumuz. Nar suyumuz. Peki şimdi...
1: O portakal kabuğu rendelerini de alabilir miyim?
0: Tabii
1: ben?
0: Ki bunu da peltenin içine koyacaksın.
1: Yok yok pelteye değil ben onu şu an muhallebinin içine koyacağım. Aroma verecek.
0: Limon suyunu da ilave edeyim
1: evet,
0: mi buraya?
1: Evet edelim.
0: Evet. Evet. Nişastamızı evet, da getiriyorum. Evet. Pelteye şeker de koyuyor musun?
1: Kesinlikle evet. Çünkü
0: aslında koymasan da olur.
1: Aslında olabilir ama limonun şekeri ha. Var ya o yüzden... Çok az miktar bir şeker koyabiliriz ama hani siz öyle seviyorsanız koymaya da biliriz.
0: Ha, yani bence
1: damak
0: evet,
1: tadı.
0: Damak tadına bağlı koyulmaya da bilir bence. Tereyağını ve kremayı ocaktan aldıktan sonra mı ekleyeceksin?
1: Tereyağı değil. Peynir.
0: Bu peynir. Nasıl tereyağı gibi görünüyor bak.
1: Tereyağı gibi
0: peynir
1: duruyor.
0: Peynir olarak hı-hı. Ne kullanıyorsun muhallebide?
1: Muhallebide aslında şöyle diyeyim. Ben cheesecake'lerimin hepsinde bu bildiğimiz sürme peynirlerden kullanıyorum. Labne gibi
0: sürme
1: olan.
0: Sürme peyniri
1: ama
0: evet.
1: Hani sürme, white, beyaz o
0: evet,
1: tarz
0: evet,
1: denen.
0: Evet.
1: Biraz daha tuzsuz lor gibi olan o hafif peynirlerden kullanıyorum. Ya krem peyniri çok sevmiyorum. Bana biraz tuzlu geliyor.
0: Ha onu kullanmıyorsun. Daha
1: yüzden...
0: çok böyle sürme peynirlerden kullanıyormuş. Onu da ilave edelim. Ben de diyorum ki bir taraftan bu hı-hı. Rondodan çektiğimiz bisküvinin evet. içine erittiğimiz tereyağımızı koyalım ve cevizini de
1: kapta yapacaktık onu sanki.
0: Bunda mı yapalım?
1: Sığacaksa olur da o...
0: Ha daha büyük

0: kapta yapalım diyorsun. Tamam, ben şimdi kap getiririm.
1: Cevizi de var sana.
0: Evet, normal cheesecake'lerden farkı efendim. Neyimiz var? Rondoda çektiğimiz bisküvimiz, içine rondoda çektiğimiz yine cevizimiz ve tereyağımız var. Ben şimdi daha büyük bir kapta bunların hepsini karıştıracağım. Hemen şuradan alıyorum kabımı. Evet, bu kapta karıştıralım. Ve normal bir kek kalıbında yapmıyoruz cheesecake'i. Böyle kaplarımız var, kuplarımızda yapıyoruz daha doğrusu. Evet, şimdi tereyağımızı da koyalım, erittiğimiz. Cevizimizi de koyalım. Bir taraftan pelteyi yapıyor, bir taraftan muhallebi yapıyor, bir taraftan ben de tabanını şöyle hazırlıyorum. Şimdi bu biraz daha tereyağı olsa olurmuş bence, sence?
1: Olabilirmiş.
0: Ama boş ver, yağdan kısalım.
1: Aynen, daha iyi demiyor.
0: Çok yağ gerek yok. Evet, cheesecake tabanımız bu. Ama hakikaten o cevizin böyle iyice rondodan çekmişiz ya, kıtır kıtır hali çok güzel olacak.
1: Tereyağıyla
0: tabanda
1: çok yakışıyor.
0: Oo, bayağı keyifli olacak.
1: Buna şey de yakışabiliyor cheesecake tabanlarına, şeker. Çok az bir miktar şeker konduğunda kıtır
0: da,
1: kıtır ağza geliyor.
0: O kristalize olduğu için şeker. Evet. O zaman ben şu kaplarımıza istersen bu cheesecake tabanından koyayım. Evet, ne dersin? Bu arada şekeri de ilave edebilirim.
1: Edebiliriz.
0: Edeyim mi?
1: Hı hı. Şimdi bunun içinde bu nişastalar birazcık pot pot kaldı. Hı hı. Sebebini de söyleyeceğim.
0: Nedir sebebi?
1: Hatalarımızı da söyleyelim.
0: Söyleyelim, olabilir.
1: Şu muhallebi bir yandan. Şimdi eğer ben direkt nişastayı içine attım. Hı. Attığım için ne oluyor?
0: Karıştırmadın.
1: Nişasta. Karıştırdım. Hı. Karıştırdım hemen ama.
0: Biraz şimdi, nişastayı açsa mıydık önceden?
1: Açmam gerekiyordu. Hı. Bunun içinden nişastanın içine alıp karıştırıp nişastayı içine atsaydım
0: ama
1: böyle bir problem olmayacaktı.
0: Onu halledebiliriz.
1: Süzgeçten de geçirebiliriz
0: sonrasında. Süzgeçten de geçirebiliriz. Sadece, o da olabilir.
1: Sadece yani böyle bir problemle karşılaştıklarında sebebini ve çözümünü bildiklerinde.
0: Evet, normalde nişastayı biraz açıp bu sıcak bir işte tencerenin içine eklemek lazım. Ama ne dedi Hacer, isterseniz süzgeçten de geçirebilirsiniz.
1: Muhallebinin
0: dedi.
1: Kıvamını da gösterelim.
0: Gayet güzel oldu. İçinde portakal kabuğu,
1: göbek atmaya başladı. Bunu aslında bu bizim
0: çok güzel bir
1: kursta
0: tabir.
1: Hocamızın verdiği bir tabirdi bize.
0: Keyifli
1: göbek
0: bir
1: atmaya
0: tabir.
1: Başladığında diye.
0: Evet. Şimdi ocaktan alacaksın onu. Kapatabilirsin ocağın altını. Tamam. İstersen buraya aynen. Koy. İçine peyniri ve kremayı ilave
1: edeceğiz.
0: İçine
1: şimdi katmayacağız peyniri ve kremayı. Birazcık ılınmasını bekliyoruz. Heh,
0: birazcık ılıdıktan sonra katacağız. Şunları ben şimdi tabanları hazırlayayım.
1: Tatlı kaşığı. Heh.
0: Bu kadar yeter mi? Sen daha iyi bilirsin.
1: Fazla bile yani aslında.
0: Tamam. Bir diğerini daha az yaparız. Bu arada bu bana böyle biraz magnolia izlenimi de verdi. Hafif biraz.
1: Sadece hafif. Bisküvi değil. Evet. Bir kap var mı? Ben bir kap isteyeceğim de şu nişastanın kalanını açıp koyayım.
0: Tamam.
1: Içine.
0: Hemen bak, burada kabım var. Tamam. Az önce koydum. Al canım.
1: Tamam.
0: Evet efendim. Pişmiyor. Sadece muhallebisini yapıyoruz. Tabanını hazırladık güzelce. Üzerine muhallebimizi koyacağız. En üstüne de yaptığımız peltemizi koyacağız ve narlarla süsleyeceğiz. Keyifli bir lezzet olacak. Evet. Yeterli bence.
1: Nişasta da biraz fazlaymış herhalde burada.
0: Olabilir, olsun.
1: Ama şey olmuyor ya.
0: Şimdi peyniri ve kremayı biraz ılıttıktan sonra koyuyoruz,
1: evet.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Ya bence buradaki en keyifli kısmı bu cheesecake'in işte şu pelte kısmı bence.
1: Yapmak değil mi?
0: Evet. Hayır, bir de kokusu buram buram o kadar güzel geliyor ki. Bir de hep kışın aslında meyvelerini kullandın. Narı, portakalı, mandalini.
1: Greyfurt kullanıyorum aslında ama.
0: Greyfurt da ol. İşte bak, o zaman şeker ister. Greyfurt evet. Çok ekşi olduğu için her çırpıcıyla öyle halledebiliriz.
1: Nişastadan mı acaba bilemedim ama nişasta bir asla şey olmadı.
0: Erimedi mi diyorsun? Hmm.
1: Sorun değil.
0: Hallederiz. Süzgeçten geçiririz.
1: Aynen, süzgeçten geçiririz.
0: Onların hepsini yaparız efendim. Bir fırına bakalım. Fırında ne durumda? Kekimize bakalım. Hemen. Evet.
1: Börek de yalnız.
0: Oo, kek olmuş. Hemen ben kekimizi çıkartıyorum. Kek o kadar güzel olmuş ki. Değil mi?
1: Biraz daha
0: birazcık
1: pişebilir.
0: Daha olsun. Evet. Birazcık daha kekimizi pişiriyoruz. Keza böreğimiz de pişiyor. Fırın bu durumda. Muhallebimiz ne durumda? Tabanını hazırladık. Bir kez daha seyircilerimize anlatayım. Pişmeyen turunçgilli cheesecake yaptık efendim. Tabanında bisküvimizi rondodan çektik, tereyağımızı erittik ve içine yine rondodan çektiğimiz cevizi koyduk. Güzel bir taban yaptık. Daha sonra

0: muhallebimizi yaptık. Muhallebimize biraz ılımasını bekliyoruz. İçine peynirini, sürme peynirlerden ve kremasını ilave edeceğiz.
1: Kabartacağız.
0: Kabartacağız.
1: Kremayı kabartacağız peynirle birlikte. Ondan sonra içine ekleyip mikserle karıştıracağız.
0: Mikserle karıştıracağız. Evet, ve bir taraftan da en üstüne peltesini yapıyoruz. Böyle turunçgilleri kullandık. Zaten adı turunçgilli cheesecake'ti. Nişastayla güzelce bağlamaya çalışıyoruz şu anda.
1: Onu süzeceğiz.
0: Sonra tabanımızı koyacağız. Muhallebisini koyacağız. En üstte peltesini koyacağız. Bir de narlarla süsledik mi yemek için hazır olacak. O zaman fırındaki lezzetlerimiz pişsin. Muhallebimizi de hazırlayalım. Etrafı da toplayalım. Şöyle sizlere layık bir sunum hazırlayalım. Birazdan buradayız.

0: günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir...

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
10: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Güneş Coolmix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Coolmix.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
5: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
6: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya?
5: Nasıl, yakışıyor mu bana?
4: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
7: Ulan ne yapıyorsun?
4: Hava asacağız bu sıraya daha.
5: Eyvah, yakalandım.
8: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
10: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
11: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
10: Türev da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
11: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
10: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
12: Uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar.
13: Baraf baraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
1: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
14: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
15: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
16: İkisi birlikte çok iyi.
17: Tıpkı bizim gibi.
18: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
19: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
3: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Buraların redlisiyim.
5: Nerelerim mi?
4: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Ehaliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. Buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
6: Efendim bugün sevgili Hacer'le birlikte keyifli bir 5
7: çay saati diyebiliriz,
6: evet,
7: değil mi sanki?
6: Evet. Nasıl geçti Hacer'cim?
8: Çok keyifli.
7: Keyifli miydi? Rahatsız olmadın, heyecanlandın. Aktı gitti.
8: Sizin de ayınızda.
6: Canım benim. Yine gelirsin inşallah. Farklı tariflerini burada inşallah beraberce yaparız. Eğitim hayatında da başarılar
8: çok
6: diliyorum.
8: Çok teşekkür ederim.
6: Çok teşekkür ediyorum sana. Efendim böyle işte inşallah siz de kalemi kağıdı hazırlamışsınızdır. Hacer'in bu güzel tariflerini not almışsınızdır diyelim. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın, yemek yapmak iyileştirir. Hoşçakalın.

Bugün İstanbul'un merkezi noktalarından biri olan Etiler'de 375 metrekare büyüklüğüne sahip bir rezidansa konuk oluyoruz. Otel konseptinde tasarlanan, Art Deco tarzının hakim olduğu ve bol bol sanat eseri kullanılarak adeta sanat galerisinde yürüyormuşuz hissi yaşatan bu evin detaylarını iç mimar Hüma Doyuran'dan dinleyelim.

Merhabalar, ben iç mimar Hüma Doyuran. Şu an Esiler'de bulunan 375 metrekare rezidansımızdayız. V-Loft ekibimizle beraber her bir metrekaresini değerlendirdiğimiz bu rezidansımız bir master yatak odası ve iki tane misafir odasından oluşan bir 3+1 projemiz. Girişte bizi Ekrem Yalçın'dan Impression from the Street serisinden bir eseri karşılıyor. Sanat eserlerine çokça yer verdiğimiz bu projede ev sahibimizin biraz daha sanat zevkine uygun alanlar tasarlamaya çalıştık. Ve bu alanların değiştirilebilir olmasına çok dikkat ettik. Görmüş olduğunuz duvar lambirileri vesaire gibi sabit mobilyalar bir taşıma durumunda yerinden sökülüp yeni eve uygulanabilecek şekilde tasarlandı ve uygulandı. Aynı zamanda bir galeri de yürüyormuş etkisi yaratmak için de koridorda wall washing dediğimiz lokal aydınlatma sistemi

yöntemini uyguladık. Müşterimizin sanatsever biri olmasından dolayı evde çokça sanat eseri bulunuyor. Salonda genellikle Ahmet Güneştekin hakim. Aynı şekilde misafir yatak odalarına gittiğimizde de Devrim Erbil tablolarını göreceğiz. Genelde bu eserlerin üstüne de salondaki büyük eserlerin üstüne daha büyük koridordakilere daha küçük spotlar uygulayarak daha güzel sergilenmesi için bir çaba gösterdik. Bu projeye ilk başladığımızda salon ve giriş alanının arasında düz bir ahşap giydirme vardı. Bu da dolayısıyla alanı küçültüp bölüyordu. Biz bu alanı aynalı separatörlerle ayırmaya karar verdik. Birbirine eş düşecek şekilde girişte bir oturum ve aynı zamanda müşterimizin anahtarını vesaire koyabilmesi için mermer bir dresuar tasarladık. Dilerseniz şimdi evimizi gezmeye başlayabiliriz.

Şu anda evimizin salon kısmında bulunuyoruz. Aslen Antalya'da yaşayan müşterimiz için tasarladığımız bu evde hep bir otel konforuna alışmıştı. Biz de aynı konforu kendisine evinde vermek istedik açıkçası. Bu evi tasarlarken evin yüksek tavanlı olmasından da faydalandık. Tek bir malzeme de kullanmadık. Mermeri, lakesi, aynası vesaire. Özellikle de ışıklardan çok fazla faydalandığımız bu evde dolayısıyla malzemeler de çok fazla öne çıktı. Salonda dikkat ettiğimiz şeyler burada geniş bir sohbet ve oturma alanı yaratmaya çalışırken arkamızda da misafir ağırlamayı çok seven müşterimiz için büyük bir yemek masası tasarladık. Kendisinin de en büyük isteklerinden biri buydu zaten. Evin metrekaresi büyük olmasına rağmen çok fazla yaşam alanı yarattığımız için aynalar ve ışıklar da evi bu şekilde yansımayla destekleyerek daha geniş gösterdi bize açıkçası. Evde çok farklı malzemeler kullandık. Bunların birbiri arasındaki olan disipline de çok önem verdik. Mermer, ahşap, lake vesaire uyumlarında hem evi boğmaması için hem de bir uyumda bulunması için aslında bayağı uzun süreli bir çalışma sonucunda bu uyumu elde ettik. Evlerde genelde istenmeyen detaylar kolonlar oluyor. Bu kolonlara da tabii ki müdahale edemiyoruz. Biz burada kolonları en güzel şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyoruz. Kolonları hem ahşap lambiri, mermer ve led detayıyla beraber sanki orası evin olması gereken bir parçası değil de hani ekstradan kasti olarak yapılmış alanlar gibi gösterdik. Biz genelde projelerimizde sadece tavan aydınlatmasına bağlı kalmayı çok istemeyiz. Hem göz yorar hem mekanı olduğundan daha çiğ gösterdiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla yatay ve dikey olarak ışıklandırmak bizim için çok önemli. Mobilya yerleşiminde de burada L bir kanepe kullanmak yerine geçiş alanlarını daraltmasın diye kanepeleri böldük. Aynı zamanda derinliklerine de önem verdik. Çok fazla küçük mobilyalar kullanmamaya çalıştık. Salonda bütün salonu ahşapla giydirmek yerine bazı alanlarda da duvar kağıdı tercih ettik. Çok fazla boğmaması açısından hem de kumaş seçiminde, halı seçiminde vesaire hep daha bej, daha nude tonlar kullanmaya çalıştık ki kullanacağımız objelerin önüne geçmesin ve çok da fazla kalabalık bir görüntü yaratmasın diye açıkçası. Salonda çok fazla Alexander Black mermer kullandık ama bunu boğmayacak şekilde yaptık. Yani televizyon ünitemizde de mermer hakim, yemek masamızda da mermer hakim ki biz yemek masalarında mermer kullanmayı, özellikle kalınlaştırılmış mermer kullanmayı çok severiz. Aynı şekilde duvar kaplamalarında da bu mermeri kullanırken bazı mermerleri derzli şekilde kullandık. Yemek bölümümüzde tam masanın ortasından güzel ve biraz daha görkemli bir avize indirdik. Yemek masası kullanırken ve

Tasarlarken en çok dikkat ettiğimiz detaylardan biri ayakların köşeden inmemesi. Etrafta sandalyenin hareket alanı daha çok olsun diye. Aynı şekilde hemen arkasına metal bir vitrin yaptık. Arkasına ayna koyarak yine mekanın derinliğini arttırmaya çalıştık. Yemek masasına yakın tuttuk ki çok fazla bir efor sarf etmeden ulaşabilsinler vesaire diye. Burası çok güzel ışık alan bir ev. Dolayısıyla perdeleri koyu seçmemeye çalıştık ki evin ışığını kullanabilelim diye. Aynı zamanda her eve cam kenarına bir köşe oturma takımı lazım olduğu için biz de penceremizin önünü değerlendirdik. Hani kahve sohbetleri vesaire için. Yemek masamızın arkasında siyah lake açık bir vitrin kullandık. Böylece mekanın bütünlüğünü de korumak için yardımcı oluyor bu. Biz bütün ünitelerde ve raflarda özellikle salonda led kullanmayı tercih ediyoruz. Televizyon ünitesinde de biz buna aslında çok önem verdik. Televizyon ünitesinin altına da aynı şekilde bir led yerleştirdik. Televizyon ünitesinde tamamen dümdüz bir finish görmek istediğimiz için hiçbir kulp detayı, hiçbir işte derz detayı, açıklık olsun istemedik. Bundan dolayı bu televizyon ünitemiz bizim aşağıdan açılıyor. Şu an sizin görmediğiniz gizli bir detay var orada. Üstten tutarak açılmıyor da aşağı eğilerek açtığınız gizli sakal dediğimiz bir detay girdik oraya. Ben her alanın biraz yeşillendirilmesi gerektiğini düşünürüm. Burada da televizyon ünitesinin sağ ve sol yanına büyük bitkiler koyarak yeşillendirmeye çalıştık. Evde farklı malzemeler kullanmamıza rağmen bunların birbiri içindeki uyumuna çok önem verdik. Orta sehpamızda da mesela evin genelinde kullandığımız mermer, pirinç ve ayna detaylarından oluşan bir orta sehpa yaptık. Bu farklı malzemelerin de bir arada sırıtmaması için açıkçası birbirine çok yakın tonlarda kullanmaya çalıştık. Mesela arkasında duran berjerler ve kullandığımız bronz aynalı separatörler sanki bu mobilyaların bir devamıymış gibi duruyor. Pirinç rengini de bronz aynalara çok yakın kullanarak farklı disiplinlerde farklı mobilyalar üzerinde uyguladık.

Bu projemizde mutfak bizim için ana unsur olmadı açıkçası. Ama bütünlüğünü koruması için evle beraber aynı şekilde duvarlarını da duvarlan birisiyle kapamayı tercih ettik. Antrasit tonlar kullanmamıza rağmen yine ışıklandırmayı çok fazla yaptığımız için çok boğucu da olmadı. Buradaki pirinç vitrinimiz bizim aslında mutfağa açılan bir kapıydı. Ama mutfak çok fazla kullanılmayacağından dolayı salonun ortasından mutfağa geçilsin ve salonu bölsün istemedik. Mutfağı da ama aynı zamanda kör bir alan olarak bırakmak istemedik. Orada hani ufak atıştırmalıklar için, küçük çay kahveler için bir tane masa koyduk ve aynı şekilde yemek yapılırken vesaire hani mutlaka izleneceği için bir tane de televizyon alanı yarattık.

şu anda evimizin master yatak odasında bulunuyoruz. Yine evin bütünlüğüyle aslında çok beraber olan bir yer burası. Girişte gördüğünüz bronz aynalı separatörler, duvar giydirmeleri vesaire hepsi de burada hakim. Doğal ahşap kırlangıç

duvar giydirmelerini de salonda görmüştünüz. Çok fazla farklı farklı detaylar kullanıp evi boğmak istemedik. Ama burası aynı zamanda bir yatak odası olduğu için biraz daha sıcak bir ambiyans yakalamak istedik. Dolayısıyla yerleri tamamen halı kaplamayı tercih ettik. Hem daha yumuşak hem de daha sıcak bir hava yaratması için. Aynı şekilde yatak başımızdaki kumaş seçimlerini de halıyla eşleşecek şekilde yaptık. Hepsinin dokusu çok yumuşak ve kalın kumaşlar kullandık. Bu kumaşların rengini de açık tutmaya çalıştık ki daha soft olsun, daha güzel bir görünüm katsın diye. Bu bölümde kasti olarak hiç tavan aydınlatması kullanmadık. Bütün ışıklandırmaları lokal olarak uygulamayı tercih ettik. Çok fazla LED detayı kullandık. Yatağın altında, yatak başının yanlarında, televizyon ünitesinin lambri köşelerinde vesaire hep gün ışığı LED'ler kullandık. Bir tane de burada bir makyaj alanımız olsun istedik ama bu makyaj alanını çok tek başına bir alanmış gibi de kullanmak istemedik. Dolayısıyla sanki televizyon ünitesinin bir parçasıymış gibi aynı mobilyadan ve aynı malzemeden devam ettirdik. Burada çok büyük bir ayna kullandık. Bu 3+1 evimizde aslında odalarımızdan birini giyinme odası olarak kullanmayı düşünüyorduk. Ama müşterimiz çok fazla misafir ağırlamayı sevdiği için ve misafirlerinin de konforuna çok önem verdiği için biz yatak odasının bir kısmını bölerek giyinme odasını buraya dahil etmek istedik. Aynı zamanda burayı duvarla, alçıpanla bölmek yerine buraya yine bronz aynalı separatörler kullandık. Bronz aynalı separatörlerimizin hemen arkasında açık şekilde tasarladığımız bir giyinme odası bulunuyor. Müşterimizin de aslında asıl yaşam alanı burası olmadığı için bu minimallikte bir giyinme odası da aslında bizim için faydalı oldu. Alanımız küçük olduğu için kapaklı yapmayı tercih etmedik. Çünkü depolama alanımızdan vermek zorunda kalacaktık bu durumda.

Yine aynı şekilde ışıklandırmaya çok önem verdiğimiz bu giyinme odasından banyoya geçiliyor. Dolayısıyla giyinme odasını sağlı sollu yerleştirdik ve kapının ahşabını da tavana kadar yükselttik. Böylece hepsi aslında bir bütünmüş gibi görünüyor. Iroko kaplı bir küvetimiz var. Iroko spesifik olarak diş mekanlarda kullanılan doğal bir ahşap. İstediğimiz renkte cilalayıp kullanabiliyoruz. Biz genelde her zaman Iroko'yu çok cilalamama taraftarıyız. İşte doğallığını korusun, o sıcak havayı bozmasın vesaire diye. Bu şekilde uyguladık zaten burada da. Ama aynı zamanda burası bir master bedroom olduğu için, yani müşterimizin asıl yaşam alanlarından biri olduğu için cam bir duşa kabine de ihtiyaç duyduk. Çünkü küvetimizi kapatmak istemedik o keyfi ve görüntüsü bozulmasın diye. Ama aynı zamanda hani hızlı duş alıp çıkabileceği bir alan da lazımdı. Dolayısıyla küvetin yanında bu cam duşa kabinle doldurduk. Hemen karşısında ise lambirilerden ve yine ledlerden oluşan bir lobo kısmımız geçiyor. Evin genelinde kullandığımız siyah Alexander Black mermeri aynı şekilde lobolarda da kullandık. Evin bütün lobo'ları televizyon ünitesindeki gibi, işte yemek masasındaki gibi Alexander Black mermerle yapıldı. Alanımız çok geniş olduğu için orayı tek bir loboyla da öldürmek istemedik. Dolayısıyla çift lobo kullandık. Aynı şekilde aşağıdaki çekmece üniteleri, depolama üniteleri de çift lobaya uygun olarak yapıldı.

çalıştık. Çünkü misafir bizim için çok önemli olduğu için ve çok ön plana çıkan bir detay olduğundan dolayı her misafir odası için master bedroom'daki gibi bir banyo uyguladık. Aynı malzemeleri kullandık, takriben aynı tasarımları yaptık. Yatak odalarında bir misafirin aslında ihtiyacı olacak her şeyi barındırmaya çalıştık içinde. Aynasından dolabına, makyaj yapabileceği alandan kendisine ait hissedebileceği bir lavaboya kadar. Yine misafir yatak odalarında çok farklı tasarımlar kullanmamaya dikkat ettik ki evin bütünlüğü birbirini takip etsin diye. Çünkü bu oda dahil olmak üzere aslında evin bütün koridorları ve duvarları birbiriyle bağlantılı.

Buradaki kırlangıç mobilyalar koridordaki mobilyalar odalara uzandığı için dolayısıyla her odanın birbirini bir tık takip etmesi gerekiyordu. Etiler'de gerçekleştirmiş olduğumuz projemiz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir ve size güzel fikirler katabilmiştir. Çok teşekkür ederim.

0: Bugün İstanbul'un en işlek yerleşim yerlerinden biri olan Nişantaşı'nda moda ve stil danışmanı Serhat Şengül'ün bahçe katında bulunan dairesine konuk oluyoruz. 90 metrekarelik, oldukça konforlu bir tarzın hakim olduğu bu dairenin detaylarını ev sahibinden dinleyelim.
1: Merhabalar, Serhat Şengül ben. Evime hoş geldiniz. Moda ve marka danışmanıyım. Moda markalarına iletişim danışmanlığı yapıyorum. Aynı zamanda stil danışmanlığı yapıyorum. Ünlü isimlere ve modellere. Öğretim görevlisiyim bir yandan da. Üniversitelerde öğretim görevlisi yapıyorum. Şu an Nişantaşı'nda evimdeyiz. 90 metrekare bir bahçe katında yaşıyorum. 2 bloklu bir sitede. Buraya Kemerburgaz'dan taşındım 3 sene önce. Tabii çok büyük, geniş bir daireden biraz daha ufak şehir dairesine taşındım. Ama yine de küçük bir yerde daha minimal yaşamak da hoşuma gitti. Ev genel hatlarıyla 2 oda, 1 salon bir ev. Bazı değişiklikler yaptım. Ama çok da fazla yapmama gerek yoktu. Zaten yeni bir sitede yaşıyorum. Bahçe katında olmak tabii ki çok keyifli. Nişantaşı'nda büyük bir avantaj. Bu kadar şehrin keşmekeşinde hava alacağım bir yer olması. Şu an salondayız. Salonla mutfak zaten bir. Yani açık mutfaklı bir daire bu. Ama salon kısmıyla mutfağı ben mutfak adasıyla ayırdım diyebilirim. Mutfak adasından sonraki kısımda da çok da fazla renk tercih etmedim. Yani zaten her şeyden önce şunu söyleyeyim, ben biraz eşya seviyorum. O yüzden her yere bir köşe koymayı, işte bir orta sehpanın üzerine bir şeyler koymayı, küçük yan sehpalarla minik köşeler, huzur veren köşeler oluşturmayı seviyorum diyebilirim. Seyahat ettiğim için topladığım bazı objeler var. İşte Kapadokya'dan ya da işte yurt dışından aldığım bazı objeler. Bana özel ismim, üzerinde ismim yazan küçük hatıra objeler var. Çalıştığım moda markalarının nacizane hediyeleri. Onları da hep görmeyi seviyorum. Salonumda yer veriyorum diyebilirim. Salonda ton olarak çok fazla dediğim gibi renge gitmedim. Daha çok antik pirinçler, ahşaplar ve mermerle. Aslında bütünledi. Siyah profilde, demir profilde mobilyalar da var. Ama ben burada tek kullanmak istediğim renk aslında tütün tonları oldu. Yani daha taba

tonları. Bu tonlarda bazı deri parçalar koydum. Sandalye yaptırdım bu renkte. İşte bazı yüksek şamdanlar yaptırıp işte yere onları koydum. Dolayısıyla burada genelde renksiz bir salon hayal ettim. Ama sonra da biraz renksizliğinden şikayet ettim. O yüzden biraz renk eklemek istedim. O zaman da sarılar ve yeşilleri aslında bel bağladım diyebilirim. Daha çok misket limonu yeşilleri, lime tonlarında bazı renkler ekledim.

Eskitme mobilyalara bayılıyorum. Eğer bir şey yeniyse bile mutlaka eskitme olması hoşuma gidiyor. Eğer yeni bir şeyse, eskitme de değilse onu bahçeye atıyorum. Birkaç ay sonra geri alıyorum. Biraz daha eskimiş hali kullanıyorum. Dolayısıyla bir şey ne kadar çizikse, ne kadar eskimişse benim için o kadar yaşanmışlık demek oluyor. Evde kitaplar üst üste dağılmış şekilde olsun. İşte bazı objeler biraz dağılsın. Hoşuma gider genelde. Yaşayan evleri severim. Çok neat, clean, tertemiz ve işte aslında hiç dokunulmamış gibi böyle beyaz eldiven bir ev beni birazcık soğutur diyebilirim, galeri gibi. Oturduğum koltuk tasarım bir koltuk, bir tasarım markasına ait Türkiye'den. Hatta gururla dünyaya açılmış bir marka. Onun üzerine de çok sayıda kırlent koydum gördüğünüz üzere. Çünkü hem bana daha yaşanmış gelir böyle bir koltuk. Aynı zamanda uzandığımız zaman da işte elimizin altında kırlentlerin olması hani rahatlığı sembolize ediyor benim için. Dolayısıyla işte burada film izlediğimde rahatça koltuğa uzanıp izleyebiliyorum diyebilirim. Arkamda deri bir pano var. Onun da işte bu eskitme hali hoşuma gidiyor. Zaten eski o kadar seviyorum ki bazı mobilyaları zaten antikacıdan alıyorum. Birlikte çalıştığımız bir antikacı arkadaşımız var. Ondan bazı işte yaşanmış mobilyalar alıyorum. Mesela bir büfe var, işte üç katlı alüminyum bir büfe. Minik bir parça, o da zaten bu ev için çok uygundu. Bitki olarak evde bazı yeşilliklere yer verdim. Hoşuma da gidiyor aslında bitkilere bakmak ama benim için yaşatması biraz da zor. Çünkü çok fazla düzenli onun işte sulanması ve bakımı birazcık zorlayabiliyor beni. Bazen seyahatlerim oluyor. Ama işte daha uzun ömürlü bitkilerle yaşayarak evdeki yeşilliği kurtarıyorum. Mesela bazı kaktüslerim var. Meksika kaktüsü var mesela salonda. Yatak odamda bir başka kaktüs var. Onun dışında mutfak adasının üzerine yine bazı yeşil bitkiler koydum. Çünkü oradaki o yeşillik de hoşuma gidiyor gerçekten. Camları bu arada ben kalın perdelerle kapatmayı yine pek sevmiyorum. Aslında loş severim ama çok da fazla kalın perdeler yatak odasında işimi görür ama salonda çok da sevmem. O yüzden fon kullanmadım. Ama bir cepheye zaten aynalı bir filmi var o camın üzerinde. O yüzden aslında çok da fazla gündüz dışarıdan gözükmediğimiz için incecik tüller tercih ettim mizon rengi. Onun yine asılı olduğu antik pirinç bir rustik var.

Evi tamamen kendim dekore ettim. Gelen arkadaşlarımdan da fikirler aldım. Ama hani aslında genelde bildiğimi okurum bu tarz tasarım ve düzenleme konusunda. Hani onlar istediği için bazı şeyleri değiştiririm ama genelde kendim sevdiğim parçaları bir arada kullanmayı istiyorum. O yüzden de hoşuma giden objelere bakmak istiyorum. Mesela televizyon altlığını aslında televizyon altlığı olmayan bir şifonyer, büfe gibi bir parça seçtim. Çok beğenmiştim ilk gördüğümde. İşte antik pirinç ayakları eski, ve tutacakları, işte eski eskitme ahşap, iki tür ahşap kullanılmış. Kıvrımlı, çok işçiliği de çok fazla. Ve hani çok da büyük bir obje olmadığı için bu evde de çok rahat yer verebildim. Eski evimden bir parça o. Genel anlamda çok takım şey sevmem. Yani bu yatak odasında da bahsederim. Nevresim de olabilir, koltuk takımı da olabilir. Her şey birbiriyle uyumlu gelebilir size evde. Ama hiçbir şey aynı yerden alınmamıştır. Aynı koleksiyona ait değildir. Yani gittiğimde bir hayatımda hiç koltuk takımı almadım. Hani ikilisi, üçlüsü, birlisi. Hep bizim galiba meslek icabı. Biz böyle matchy matchy deriz. Fazla eşleşmiş. Biz biraz daha onun içindeki tonları tamamlayacak başka bir renkten kullanmayı seviyoruz. O yüzden ben evde de aynı yerden takım olarak kullanıyorum.

mobilyalar var, bazı ikinci el mobilyalar var. İkinci el konusuna da eskiden daha katı bakıyordum ama artık çok bakmıyorum. Ben çünkü mekanların ve mobilyaların ve eşyaların enerjiyi de taşıdığına inanıyorum. Dolayısıyla ikinci el bir şey almakla ilgili hiçbir sorunum yok. Hani hijyen problemi olmadığı sürece. Bazı şeylerin de enerjisiyle kalması hoşuma gidiyor. Mesela aile yadigarı bir şeyse, işte dedemin kalemleri var evde, anneannemin bastonu var, anneannem ve dedemin benim daktil olarak kullandığım ama aslında radyo olan çok eski antika bir radyosu var yatak odamda. Genel olarak ama böyle tasarım şeylerle uğraşmayı seviyorum. Hani benim hobim diyebilirim. Hatta bir ara acaba meslek olarak hani stylingden sonra ev stylingine bulaşır mıyım diye düşündüm. Hatta bir otel, birkaç otelden teklif geldi. Onlarla bir şeyler yapalım diye konuştuk, görüştük ama birkaç arkadaşımın evine yardımcı oldum. Genel anlamda mobilya alma ihtiyacını gerçekten başkalarında gidermek çok daha doğru. Yoksa bu sefer sonu olmayan bir yeni bir şey alma ve eskilerini gönderme müsrifliğiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Halbuki bir şeyin uzun uzun kalması da güzeldir. Mesela kaktüsün önünde başka bir köşe vardı aslında. Orada deri bir berjer vardı. Deri berjeri sağ olsun Raif ben yokken, benim olmadığım zamanlarda strese girdiği için birazcık zarar verdi o koltuğa. O yüzden onu oradan kaldırdım. Oraya sarı tonlarında, hardal sarıları tonlarında işte misket limonu yeşilleriyle de çok uyumlu olacağı için bir daha yumuşak, daha tekstil bir berjer tercih ettim. Daha böyle pop bir köşe oldu orası. Ucuna da koyduğum desenli pufla. Arkasında da kaktüsüyle oraya bakmak hoşuma gitti. Ama genel olarak galiba ben çok böyle ağırlığı olan şık ve böyle sağlam mobilyalar seviyorum. İşte televizyonum tam da öyle, koltuğum da öyle. Seyahat ederken aldığım objelere de bakmak hoşuma gidiyor açıkçası. Mesela bunlar Bayburt'taki Box Müzesi'ndeki yönetim kurulunuyla birlikte iş yapıyorum. Oradan aldığım yerli üretim şamdanlar diyebilirim onlar için. Onun dışında yine yerli yabancı markalardan bazı toplamalar var. Bu Kapadokya'dan aldığım mesela, orada seramik yapmıştım hatta. Bir menekşe saksısı yaptım. O gün oradan satın aldığım bir parça. Bazı etnik Türk esintilerini böyle aslında hiç tarzım olmadığı halde yabancı markalarla birlikte kullanmak hoşuma gidiyor. Çünkü neticede daha eklektik buluyorum bunu ve daha orijinal buluyorum. Aynı zamanda mesela aynı şekilde o sarı berjerin üzerindeki yeşil koltuk örtüsü, koltuk şalı da ehram kumaş. O da yine Bayburt'ta dokunan, kadınların dokuduğu bir şal.

Evet, şu anda yatak odamdayız. Burası da bahçeye açılıyor, evin bütün odaları gibi. Burada da aslında yatağın karşısında bir aynayla başladım döşemeye. Bu yine antikacı arkadaşımdan aldığım bir ayna, eski bir ayna. Onun yanına yine demin bahsettiğim aslında kaktüslerden koydum. Burada bir halı var çünkü yatak odasında aslında halıya basmayı seviyorum yatağa girmeden önce. Burada Allah'tan Raif'le bir sorun yaşamıyoruz. Zaten ben evde yokken eğer evde kalması gerekiyorsa buranın kapısını kapatıyorum. Aslında yatağım bu oda için büyük denebilir. Çünkü 2'ye 2 bir yatak. Aslında bu odanın hakkı 1.60 ya da 1.80'lik bir yatak olabilir ama ben bu yatağımı yine eski evimden getirdim ve orada çok büyük bir yatak odam vardı ve ne olursa olsun zaten bu yatakta yatmak istediğim için yatak odasında bir dolap, gardırop koymadığım için, ikinci odayı da giyinme odası yaptığım için aslında rahatça sığdım diyebilirim. Burayı genel anlamda bir deniz yolculuğu gibi hayal ederek aslında döşedim diyebilirim. O yüzden aslında bu Haziran başlık gemi dümenlerini hatırlatıyor bana. Ve oradan yola çıkarak da biraz daha deniz temalı döşemek istedim burayı. Daha lacivertler, beyazlar, işte deniz köpüğü gibi şal desenli bir yatak örtüsü tercih ettim. Yelkenli gibi seçtiğim yine bu Türkiye'den ayrılan Amerikan markanın abajurları bunlar. İki tane yelkenmiş gibi başucuma koydum. Siyah yatak başı ünitelerim üzerinde yerleştirdim o aydınlatmaları. Aynı zamanda burayı genelde lacivert beyaz dışında bir de ayna detaylarla süslemek istedim. Zaten demin bahsetmiştim, tam karşısına eski bir ayna koydum ama onun dışında aynalı bir köşe yarattım. Onun içinde de işte nevresimlerim, yastık, yorgan kılıflarım var. Böyle bir şifon.

Japon yer tamamı ayna. Üzerine yine antikacın alınmış eski bir ayna yerleştirdim. Burada genel anlamda aslında baktığımda bana hani huzurlu bir uykuyu hatırlatmasını istediğim bir alan. Aynı tonlarda lacivertlerin tonlarında bazı tablolar yer alıyor duvarlarda. Nispeten çünkü bu odada duvar var salona nazaran. Çünkü salon tamamı cam cepheden oluştuğu için, iki cephesi de camdan oluştuğu için buranın sadece açılan iki kanat camının dışında duvarları var. O yüzden duvarlara bana iyi geleceğini düşündüğüm bazı tablolar asmak istedim. Mesela İsmail Acar'ın bir eseri var orada. Bunu manevi annem Yonca Ebüziya bana hediye etti evime taşındığımda. Onun dışında yine duvarda iki ağaç köklerinin olduğu fotoğraflar var. Bunlar da benim Sydney'de yaşayan stylist bir arkadaşımın buradaki sergisinde çektiği fotoğraflar. Sergisi için hazırladığı fotoğraflar. Giderken bunlardan bana vermişti sevgili İlkin. Onun dışında koyu kadife, acı kahve tonlarında perdeler kullandım burada. Çünkü benim için uyku önce karanlık demek. Ama zifiri karanlıkta da uyuyamam. Küçük bir ışık hüzmesi olacak ama gün ışığıyla uyuyamıyorum. O yüzden çok kalın perdelerle mutlaka sıkı sıkı kapatarak yatışa geçiyorum diyebilirim. Daha önce salonda bahsettiğim anneanneme ait, anneanneme dedeme ait antika bir radyo var. Onların enerjisinin de burada olması hoşuma gidiyor. Ben küçükken onun üzerindeki tuşlara basarak daktiloculuk oynardım. O yüzden çocukluğuma dair bazı parçaları aslında evde görmek bana iyi geliyor diyebilirim. Hatta burada bir köşe var, bir berjer. O berjer aslında önceden, daha yakın zamana kadar siz gelmeden önce çizgili daha büyük bir eski bir berjerdi. Onu gönderdim, onun yerine yine daha küçük ahşap profilde bir berjer tercih ettim. Tavanda da salonda daha büyüğü olan bir aydınlatmam var. O da yine aynı yatakla aynı marka olan Türk Tasarım markasının ürünü. Burada bir puf var. Minderli bir yine Türk bir markanın çok sevdiğim bir pufu var. Siyah deri. Zaten bu puf hani genel anlamda sadece yatak örtüsünü üzerine koymak için ya da işte ayakkabı bağlamak için vesaire kullandığım çok da işlevsel olmayan daha dekoratif bir parça olarak burada olduğunu söyleyebilirim.

0: Banyoya gelince banyo aslında zaten yine taşlarıyla, yerleriyle aslında benim seveceğim renklerdeydi, gri tonlarında. O yüzden çok fazla bir tadilat yapmak istemedim oraya. Klozeti de özel bir seri, o da hoşuma gittiği için onu da tuttum. Yere kadar duşakabin ve geniş bir duş alanı var. Pek de bana hitap etmeyen bir lavabo vardı. Dolaplı, çekmeceli bir lavabo, dolaplı. Onu çok da beğenmemiştim çünkü benim zevkime çok hitap etmiyordu. Biraz açık tonlardaydı, beyazdı. Üzerinde böyle gold, biraz alaturka diyeyim bazı desenler vardı. İyi bir malzemeden yapılmıştı ama çok hoşuma gitmedi ve ben de hani banyoya girer girmez göreceğim bu parçayı değiştirmek istedim. O sırada böyle kendime işte aslında nasıl bir lavabo koysam, neyden yaptırsam, farklı bir şeyden mi yapsam derken ailemize ait benim çocukluğumda daha önce zaten hep gördüğüm evimizin ortasında olan, salonun ortasında olan herkesin evinde vardır aslında o büfeler. Eski Ermeni ustaların yaptığı konkav camlı işte iki parça üstü camlı büfe, altı da ahşap oymalı aslan ayak büfe. Ben o büfenin aile deposunda olduğunu hatırlayıp babamdan aldırdım onu ve üzerine mermer kestirdim. Onu bir lavabo taktırdım. İşte armatürünü seçtim, ona uygun bir armatür. Herkes bana şey dedi, bu kadar küçük bir evde normalde çamaşır makinesinin durması gereken bir noktada kocaman bir lavaboyla ne yapacaksın? Ben ama her zaman işlevselliktense estetiği tercih edenlerdenim. Koyu ahşap mobilyaları beyaz mermerle çok yakıştırıyorum. Üzerine aynasını değiştirdim bu arada. Yani orada yine başka bir ayna vardı aydınlatmalı ama ben bu sefer ona uygun bir ayna seçtim, büyük dev ayna. Yanına aplikler taktırdım. Çok seviyorum banyoda böyle aplikler, işte abajurlar, tezgahın üzerinde aydınlatmalar. Tamamen koyu gri tonlarında da havlular tercih ettim. Çeşitli objelerimi astım, işte havluluktur vesairedir. Yine onları da antik pirinçler tercih ettim. Zaten yine banyoda da salondaki gibi küçük köşeler yaratmayı seviyorum diyebilirim. Burada da yine böyle yeşil diş macununu, işte tıraş jelli vesaire küçük bir köşe yarattım. Daha morlu, turunculu bir köşe yarattım. Yani böyle farklı renklerde, farklı konseptli köşelerle çok geniş tezgahları tercih ediyorum. Çünkü elinizde özellikle duştan çıktığınızda koyacağınız şeyleri aslında her an bir yere koymanız lazım. Hem kullanışlı buluyorum onu, o yüzden lavaboyu o kadar büyük tercih etmek de aslında sonradan benim işime geldi diyebilirim.
1: Emanet tutuyor.
2: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
1: Tamam yaparım. Hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti?
1: Nasıl, yakışıyor mu bana?
2: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
2: Hava asacağız bu sıraya daha.
1: Eyvah, yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
6: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
2: Gel.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
2: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
4: Otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.

0: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek Sepeti.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene. Yaşanacaksa,
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak. Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Pepsi ile hepsi güzel.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar. Paraf, paraf dünyası,
1: güzellikler dünyası. Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
1: Çok lezzetli.
6: Ve ferah. İçim küpür küpür.
5: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
9: Ama ne otel?
10: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
11: Gerçekten mi? Kanıtla.
10: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
10: Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
5: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
6: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
9: Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
10: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
11: Tüm yemekleri ben ödemiştim.

0: demiştim.
1: Tekne.
0: Sen öde sonuna hallederiz demiştik ya.
2: Ya Faruk tamam hallederiz.
0: Dostum.
2: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
0: Oh,
2: oh tabii.
3: Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
4: Teslim oluyorum komiser bey. Bu silahla 3 kişiyi öldürdüm. 3 değil, 2. Kara Haydar ölmedi. 18 yıl ağır hapis cezasıyla cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Çocukluğumdan beri sıcak bir yuvanın özlemini çeker dururum. Bir sabah Ali kaçtı dediler. Aramadığım yer kalmadı Mehmet Ali.
5: Günaydın babacığım.
4: Günaydın sevgili kızım. Sizi hiçbir zaman mahcup etmeyeceğim.
2: Bundan eminim.
4: Kara Haydar'a selam söyle. Benim satılık malım yok. İmzala, yoksa buradan sağ çıkamazsın.
6: Ali'm. Oğlum benim. Evladım.
4: Aramızdaki hukuka hürmeten geçmişin hesaplarını burada kapatıyorum.
6: Kaçmış! Hem de düşmanımın oğluna kaçmış!
4: Erkekler ağlamaz baba.
7: Erkekler ağlamaz. Bugün 16.15'te TV4'te.
8: Evet, Nişantaşı'ndaki evim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size ilham veren fikirler vermiştir. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Tekrar beklerim.

Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, acaba bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz, ne yapacağız efendim? El dokuması halılarıyla ünlü Hereke'ye geldik. Bugün maharetli ellerden halı nasıl dokunur bunu öğreneceğiz. O halde kolay mı sandın başlıyor.

0: Efendim sordum ben. Hareke'de bu işi kimden öğrenebilirim dedim. Burayı tavsiye ettiler. Burası hem çok güzel bir mağaza hem de bir kısmı atölye. Burada da hanımlar harıl harıl çalışıyorlar, ilme atıyorlar sürekli ve gerçekten çok zor. Görüldüğü gibi kolay değil ki kolay da görünmüyor bence. Peki ben bu işi kimden öğreneceğim? Kim benim hocam olacak? Seher Kuzucu. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş buldum hocam. Çok güler yüzlüsünüz, çok tatlısınız ve soyadınızı da ben çok sevdim. Nasılsınız, nasıl gidiyor?
1: Zor gidiyor.
0: Zor değil mi?
1: Tabii ki.
0: Ben şöyle uzaktan bir baktım, çaktırmayın. Gerçekten zor bir iş. Ben tabii ucundan biraz öğrenmek istiyorum. Yani mantığını öğrenmek istiyorum en azından. İnşallah sizden öğreneceğim
1: tamam.
0: Bugün.
1: Az yetiştirmedik çırak.
0: Değil
1: Sizi
0: mi?
1: De yetiştireceğiz.
0: Olur, ben hep her yerde çırağım zaten. İnşallah küçük de olsa öğreneceğim sizden.
1: Tamam.
0: O zaman efendim, hadi buyurun başlayalım.

0: ve oturduk. Tezgah mı diyoruz evet, hocam?
1: Tezgah diyoruz.
0: Halı tezgahın başına. Evet. Şimdi burada bir çalışmanız zaten başlamış. Hı hı. İpek halı mı bu?
1: İpek halı, yerde kullanılacak ipek halı. Duvarda kullanılanlar da var. Ben sana ilme atmasını öğreteceğim tamam. Şimdi. Önce benim elime bakıyorsun. Arkalı ve önlü olmak üzere iki tane...

0: tane telimiz var. Arka tel ve ön tel. Arka telin, iki telin arasından geçiyorum. Arka tele yakın olmak üzere ilmeği yukarıya çeviriyorum. İçten yukarı. Dışa alıyorum. Ön tel, dıştan içeri aşağıya.
1: Tamam.
0: Birleştiriyorsun ve aşağı indiriyorsun. İki ilmeği birleştirip artık ben sana çakı vermeyeceğim çünkü kesersin halımızı. Gel.
1: Ha, evet. Elime kesmem ama halıya bileceğim. Vallahi hocam elip kesilsin halı keseceğine. Bu kadar zor bir iş ki.
0: Şimdi ipliği al.
1: Bir daha baştan nasıl yapılacak bu?
0: Orta parmağın arka telde olsun.
1: Şöyle.
0: Evet, işaret parmağın da ön telde. Gel şimdi. İçten yukarı. Dıştan aşağıya. Ve birleştir onları.
1: Çok uzun bıraktım.
0: Sorun değil. İlk acemilik olduğu için. İndir aşağıya. Bir tane ilmeği attın ve çok çabuk da öğrendin. Herkes öyle çabuk öğrenmiyor. Bir tane de attırayım mı?
1: Tamam. Çorba olmasın şeyin işleme.
0: Çorba olmaz. Biz onu hallederiz. Sen gel.
1: Hocam burada bir de şey var değil mi?
0: Desen.
1: Önceden desen. Bu deseni kim hazırlıyor?
0: Desenatörlerimiz var.
1: Eskiden, buradan selamlar onlara da.
0: Eskiden kartonlara elle çiziliyordu. Şimdi teknolojiye uyduğumuz için bilgisayarda rahatlıkla çizilip ve basılıyor.
1: Hop.
0: Bakın bunu,
1: çok zevkli.
0: Bunu bir daha sökemezsin.
1: Değil mi?
0: Hayır, daha
1: mümkün
0: sökülmez.
1: Değil.
0: Evet.
1: Peki yanlış yaptın, ne oldu?
0: Onu söküyoruz, yapıyoruz tekrar. Onu sökmesi de çakılarımızın ucuyla bu şekil kaldırıyorum. Ama dökeyi ince argeci, kalın argeci vurduktan sonra onu sökmesi de çok zor oluyor.
1: Vallahi çok zor.
0: Şimdi sen ilmeği almaya çalış şimdi.
1: Evet hocam, hadi. Geldim.
0: Hadi. Bana bu ilmeği almaya çalış. Ama sen tek parmağınla alır mısın onu? Evet, işaret parmağını. Sen uyanıklık yapıyorsun, tırnağınla ayırıyorsun onu.
1: Niye? Nasıl yapılıyordu başka?
0: Şu iki parmağımızla alıyoruz.
1: Ha.
0: Şimdi at, ayırt onları. Hadi bir tane de şunu da yap, burası tamamlansın.
1: Tamam. O zaman ben bir tane daha ilme mi atıyorum?
0: İlme atıyorsun.
1: Bir tane daha ilme atayım sevgili seyirciler. Bir sonraki aşamada tekrar görüşelim.

0: duracak o. Ve bu keskin tarafı kendinde taraf dursun. Tellere doğru durmasın. Çünkü telleri kesebilirsin yaparken.
1: Diyelim velev ki kesildi hocam, ne oluyor?
0: Ekleyeceğiz o teli.
1: Öyle mi? Nereden ekleniyor? Bu komple baştan.
0: Onlar da bağlayıp onun bir sistemi var. Onu da kesmemiz lazım.
1: Tabii
0: şu
1: böyle
0: an
1: bir tatsızlık olsun kimse istemez, öyle değil mi? Tamam. Hadi hocam. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu mu?
0: İşaret parmağınla alıyorsun tellerini.
1: Şu muydu?
0: Çok çabuk unuttum.
1: Gözüm seçmiyor şu anda. Yapıyor tamam. Yapıyor dediler, bana nazar değdiler ya. Dua
0: ederiz.
1: Şimdi yapamayınca sana. Benim şöyle bir özelliğim vardır hocam. Yapamayınca sağa sola suç atıyorum.
0: Bir şey diyecektim, susayım henüz.
1: Ben yan tarafa suç atabilirim. Yan taraftaki hanımlara.
0: Ters çeviriyorsun. Yanlış yaptın. Hemen şöyle. Ah. Niye bıraktın?
1: Gitti. Bir dakika. İlmik ilmik yaptığım çalışma. Bir dakika hocam, şu muydu?
0: Evet.
1: Arka böyle. Şöyle mi kesiyorum?
0: Tamam.
1: Komşu ip lazım mı? Siz de mi aynı ipten yapıyorsunuz?
0: Onun da ipler de herkesinki farklı farklı.
1: Tamam.
0: Benimki ipim onunla gitmez.
1: Komşu.
0: Hadi vurma yapalım mı biraz?
1: Tamam, yapalım.
0: Şimdi sen yapacaksın, gel.
1: Aa, şey tarak gibi değil mi?
0: Evet, tarak. Bazı yörelerde tarak deniyor. Bizde kirkit deniyor.
1: Böyle tam takıyor muyum?
0: Vur. İndir.

0: Öyle mi? Korkuyorum bir şey olacak diye halıya işte.
1: Bilekten.
0: Dur bakayım.
1: Bilekten, bileğini oynatacaksın vururken.
0: Böyle.
1: Evet.
0: Ay korkuyorum, ben yavaş yapayım.
1: Korkma.
0: Hocam ne kadar zamandır devam ediyorsunuz bu halıya?
1: Bu halı 12 aydı yapıyorum.
0: 12 ay mı?
1: Evet, bir 2 ay daha var.
0: Gitti 12 aylık çalışma. Allah korusun, ay kendimi hiç affetmem. Bu diğer korkma programlara benzemez valla.
1: Bak bu attığımız, bu da ipek. Evet. Kalın argeç diyoruz biz buna.
0: Argeç.
1: Evet, kalın argeç.
0: Aa, bunu böyle
1: bunun adı yapacağız? Da, bunun adı karga.
0: Aa.
1: Yukarıya kaldırıyoruz. Bu sistem şöyle, arka tel tamam öne geliyor, ön tel de arkaya gidiyor bunda. Beynim halıyı yandı. Sıkıştırıyoruz, telleri, dokuduğumuz iplikleri sıkıştırıyoruz şu an.
0: Anladım.

0: Kirkitimizin bu iki dişi, şöyle bir çapraz olarak getiriyorum. Bu döke dediğimiz, ya da bazı kişilerde boncuk diyorlar. Boncuk gibi oturtturacaksın bunları. Tane tane. Çok sıkarsan gerilir. Gevşek bırakırsan da bol olur, ilmeleri alman zorlanır. Sen şu ipi elinde çok böyle kuş tutar gibi tutacaksın. Şimdi sen yapacaksın. Gel.
1: Neyi?
0: Neyi olacak? Kirpikten şeyi vuracaksın.
1: İzlemek daha keyifli değil mi?
0: Ama sen öğrenmek için gelmedin mi?
1: Evet.
0: O zaman yapacaksın. Daha makasla da keseceğiz.
1: Ama ben sanıyorum ki böyle ilmi atacağım sadece. O kadar sonra eyvallah.
0: Yok öyle yavrum.
1: Hocam gel. Siz kimden öğrendiniz? Ne zaman öğrendiniz?
0: Annemin arkadaşından öğrendim.
1: Aa.
0: Ve 30 sene önce öğrendim.
1: Aa, bu eller işte yani. Böyle tatlı tatlı böyle yapıyor. Evet hadi, hocam.
0: Şimdi vur.
1: Böyle mi?
0: Hayır.
1: Ay iki tanesiyle pardon. Böyle. Pardon hocam şöyle. Böyle mi?
0: Evet.
1: Olmadı.
0: Tamam devam et. Ben düzeltirim onları.
1: Ya çok hassas bir halı ya korkuyorum bir.
0: Korkma korkma.
1: Dokunma ya.
0: Hiçbir şey olmaz.
1: İki dakika sonra. Halı böyle dağılmış oluyormuş sevgili seyirciler. Allah korusun. Ama siz bunu nasıl yapıyorsunuz? Ne kadar hızlı? Bir de onu görelim. Hızlandırma efekti asla yoktur sevgili seyirciler program boyunca. Kurgu yönetmenim Sibel'e sesleniyorum. Böyle efektlerle falan filan beni iyi göstermeye çalışıyor. Sen bir toparla. Buradan sana sesleniyorum inşallah duyuyorsundur. Böyle İstanbullardan çıktım tabii geldim bugün buraya. Çok uzak bir yermiş gibi.
0: Değil mi?
1: Geldim ilmi atmaya. Birer çayımızı içtik sonra iş başı.
0: Şimdi bana yardım eder misin? Oradan indirir misin böyle? Tut.
1: Ha bunu mu?
0: Evet. İndirirkenki sese bak. İndir aa, biraz daha bastır. Gücün de yokmuş senin Tuğba.
1: Ben de bastığımı biliyorum. Nereye tamam kadar bastırdın? Ha burada tamam.
0: Bunu ben yapayım tek taraf.
1: Bence de hocam siz yapın zaten.

0: Şimdi sen vuracaksın.
1: Tamam.
2: Benimki de niye öyle ses çıkmıyor ya? Kolay mı sandın Tuğba sen bu işi? Vallahi özendim ya.
0: Hiç oturtturmuyorsun beni bak şöyle.
2: Ha şöyle mesela tutacağım bir dakika evet. Bakayım.
0: Halıyı. Şimdi oldu bak.
2: Ben ne yapıyormuşum biliyor musunuz? Böyle hala böyle. Da, evet.
0: Kendine doğru vuruyorsun.
2: Tamam şimdi oldu. Şimdi çıkıyor. En son işlem kesecek miyiz
0: evet,
2: hocam?
0: Evet keseceğim. Ben bir kere daha vurayım çünkü attığımız ipliklerin yani dokumamız yerine oturması lazım. Evet. Şimdi kesme sıra. Önce ben keseyim sana göstereyim.
2: Tamam. Bence de. Evet. Siz kesin hocam.
0: Şimdi halıyı keserken, halıyı derken ipliklerin bak, ucuyla, makasın ucuyla kesiyorsun ileri. Bu şekil. Böyle pat pat pat kesemezsin bunu. Bu şekil. Bir ileri bir geri. Bir ileri bir geri.
2: Bir bakayım. Böyle mi?
0: Evet, bir ileri bir geri.
2: Böyle mi?
0: Evet.
2: Sanki benimkisi olmadı.
0: Ben onu temizleyeceğim zaten. İlk alıştırma yaptığında kimse yapamaz bunu. Yani sen de ilk defa makası gördün.
2: Evet. Aha gitti halı. Yok şaka yaptım.
0: Halı gitmesi için buradan kesmen lazım.
2: Nereden?
0: Buradan. Buradan olmaz. O makas buraya almaz çünkü onun koruması var.
2: Ha, güzel. Hı. Bana karşı korunmalı.
0: Evet.
2: Oh! Şuraya sıkıştı. Sizde de oluyor mu hocam?
0: Hayır. Senin parmağın orada ne işi var? Bak görüyor musun burada?
2: Vallahi parmağımı şey yaptım yani.
0: Evet.
2: Ay bu işi yapanlar şimdi bana nasıl gülüyorlardır ekran başında? Nasıl dalga geçiyorlardır var ya hocam nasıl?
0: Sen heveslendin ne yapalım biz de öğretiyoruz işte.
2: Yok ben çok mutluyum da. Kesin dalga geçecekler.
0: Makasın ucuyla almaya çalış.
2: Çok güzel bir çalışma oldu.
0: Ben şimdi onu düzelteceğim.
2: Bir bakalım hocam sizden bir de.
0: Şimdi dünyada elde edilen en ince haline getireceğim halıyı.
2: Oo.
0: Seni kestiklerini temizliyorum bak. Bugün Tuğba'mız geldi. Halı dokumayı merak etmiş. Gösterdim, hemen ilmeği çabuk kavradı. Ama makasta maalesef parmağını sıkıştırdı makasa. Kirkete çok ustalıkla vuracağını sandı ama yine de dökeyi çok güzel yaptı. Yani başardı. İlk acemili, daha ilk defa halıyı görmüş bir insan için gerçekten başardı. Ben tebrik ederim onu.
2: Efendim, biz bugün Hereke'ye geldik. Hereke halısı nasıl dokunur? Hem sizlerle bunu paylaştık hem de ben biraz kolay mı sandığında bunu denemiş oldum. Firma sahiplerine, Seher Hanım'a, buradan herkese çok teşekkür ediyorum bize kapılarını açtıkları için. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Oğlum bırak bu deliliği. Yanına bir yardımcı almadan denize dalma. Allah korusun. Bir vurgun yedin mi tamam.
1: Merak etme Salih Reis, Hacı Patlıcan'ı kıraç almaz.
0: Yahu deniz bu be deniz! Deniz kadından beterdir.
1: Olabilir Reis, ama deniz benim anam gibidir. Anadan kime kötülük gelmiş ki? Yarasın.

0: Beyler, geçen toplantıda alınan kararlar sonunda bakanlık nezdinde...
1: Selam. Buyurun oturun lütfen.
0: Çok geciktin.
1: Özür dilerim, toplantıya katılamayacağım babacığım. Bir dakika. Eğer izin verirseniz...
0: Yine mi araba yarışı?
1: İstanbul'dan Ege, Akdeniz sahili, İskenderun'a kadar... Nedense size yalan söylemesini hiç beceremiyorum.
0: Ben de sana hayır demesini öğrenemedim gitti. Bana bak, delilik falan yok ha.
1: Yok.
2: Müsaade ederseniz ben de gideyim. Gülşen Hanım'ın emniyeti açısından yanında bir erkek olarak...
1: Hiç tavsiye etmem. Seni daha köşe başında ekerim. Hoşça kalın.
0: Hadi.

0: Gitti 3 milyonluk araba.
1: Canım sağ olsun. Zaten bıkmıştım bu modelden.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Ne yapacağız? Yürüyeceğiz. Herhalde birilerine rastlarız. Al şu çantanı, hadi yürü. Hadi. Hadi!
0: Ben yürüyemem.
1: Sen bilirsin. Sen orada kal, kal da ayılar yesin seni. Hadi!
0: Dur, dur Allah'ın delisi! Bekle beni! Dur!
1: İstanbul'da rahat baktı sanki. Hep aynı insanları, aynı çevreyi görmekten fenalık geldi be.
0: Darılma ama sen biraz kaçıksın.
1: Ağzını topla. Ben biraz değil, düpedüz kaçayım. Allah! Bu tekneyle buralarda bir yerlere gideriz ha?
0: Deli misin be, sahibi ne olacak?
1: Yürü diyorum sana. Çalmadık ya, ödünç alıyoruz tekneyi.
0: Hay Allah!

0: Hayrola?
1: Dur kaçma kız, insanmış.
2: Emin misin?
0: Tövbe tövbe, balina mı sandınız?
1: Yok, köpek balığı.
0: Sandalı ne yapıyordunuz öyle?
1: Şey, sahipsiz sandık. Onunla tekneye çıkıp şey...
0: Sandal da tekne de benim.
1: Aa, ne iyi! Bizim Marmaris'e atsanıza.
0: Akşama, şimdi dalıyorum.
1: Aa, bu ıssız yerde bizi yalnız mı bırakacaksınız? Vallahi darılırız.
0: Allah Allah! Peşinizden kovalayan mı var?
1: Var tabii. Hmm. Ne olur, gevezeliğe devam edersek yakalanacağız.
2: Kırmayın bizi, lütfen.
1: Size sığınıyoruz. Hiç vicdanınız yok mu?
2: Ama çok rica ediyoruz.
0: Allah Allah! Hadi atlayın bakalım. Hadi atlayın.
1: Demek sünger avlıyorsunuz.
0: Ekmeğimizi denizden çıkartıyoruz.
1: Sünger işi çok mu karlı?
0: Yok, ancak geçindirir. Niçin kaçtığınızı hala anlatmadınız?
1: Ben evden kaçtım.
0: Allah Allah, niçin?
1: Babam başlık parası uğruna beni zorla evlendirecekti de. Ya,
2: dünyanın en çirkin adamıyla...
0: Sonra?
1: Az kalsın canıma kıyacaktım.
0: Vay anasını, ne babalar var be! İnsan nasıl kıyar senin gibi güzel bir kız?
1: Sağ olun. Borcumuz ne kadar?
0: Ne borcu?
1: Canım, evden kaçtık dedikse meteliksiziz demedik ya.
0: Sok paranı cebine. Bu para size ancak bir hafta yeter.
1: Doğru.
0: Yüklenin çantaları, hadi. Hadi bakayım. Burada bizim Salih Reis'in pansiyonu var. Şimdilik orada kalırsınız.
1: Ah, iyi.
0: Dünyalar iyisi insanlardır karı koca. Yarın da size münasip bir iş buluruz.

0: Ay çok güzel, bayıldım ya. Ben de öyle, harika. Ay, iyi oldu, iyi. Çok iyi oldu.
1: Hadi bakalım, çeneyi bırakın. Hava neredeyse patlayacak içeriye.
2: Sakın üstüne alınma kızım. Ama Allah senin baban gibilerin
3: cezasını versin. Herif baba değil, iskele babası.
0: Hakkınız var efendim. Zavallı kızcağız, kim bilir kaçmasaydı şimdiye kadar evlenir, hamile bile kalırdı.
2: Sen hiç üzülme kızım. Burada, yanımızda, emniyettesin.
3: Abi ya, vallahi kimselere vermeyiz seni.
0: Sağ olun, size yük oluyoruz.
2: Sus kız, Orhan Bey oğlumuzun misafiri, bizim için kutsaldır.
3: Ya Orhan, şu kızlara bir iş bulsan be!
1: Hele bugün biraz dinlensinler, yarın Allah kerim.
2: Ah, gelin, size odanızı göstereyim, hadi! Yukarı,

0: Beğendiniz mi? Burası en güzel odam benim.
1: Gerçekten nefis, saray odası gibi.
0: Ay, ay çok sevindim beğendiğinize. Hı? Eyvah, eyvah! Dolmanın dibi tuttu. Siz de hemen yemeğe inin kızlar.
2: Yapma kızım, ayıp yahu.
1: Affedersin cicim. Ne de olsa senin gibi iki yüzlü olamıyorum.
0: Bu defa çok ciddiyim.
1: Yok canım. Fakir kız rolü hoşuna gitti galiba.
0: Rol değil.
3: Nasıl anlatayım bilmem. Çok basit, içten insanlar. Öyle sıcak, öyle saf duyguları var ki. Çok etkilediler beni. Biraz da kendimden utandım galiba.
1: Sen zır delisin de.
3: Bana bak, kim olduğumu ağzından kaçırma ha.
4: Arabasıyla Marmaris yakınında kaza yapmış. Milyonluk araba umurunda mı, bırakıp gitmiş.
5: Üzülmeyin efendim. Bütün bölge bayilerini görevlendiririm. Mutlaka bulurlar.
4: İyi olur. Bilirsin kızım her şeyimdir benim.
0: Ah! Ah! Ay! Ay!
5: Şunlara bak ya!
0: Ben bu işten çok sıkıldım. Tam aksine ben de çok hoşlandım cicim.
1: İşten mi, yakışıklı kaptandan mı?
0: Aa, Allah kuru iftiradan saklasın.
1: Yok canım, gözlerinle yiyeceksin zavallıyı.
0: Bizim züppelere hiç benzemiyor. Yapmacıksız, özentisiz, haysiyetli ve de gururlu.
1: Git işine be! Açlıktan nefesi kokuyor.
0: Kimseye de muhtaç değil.
1: Yani ne demek istiyorsun sen? Böyle bir erkeği sevebilir misin? Yani evlenebilir misin?
0: İnsan ona güvenebilir.
1: Aa, sen iyice kaçırmışsın be! Ben çekip gidiyorum İstanbul'a. İster balıkçı karısı, ister süngerci karısı olursun. Umurumda bile değil. Allah'ın delisi sen de.

0: Yok. Çalışacağım.
1: Hı? Sen beni merak etme. Burada bekle, geleceğim.
0: Peki, beklerim.
2: Burada, Hüsnü! Hüsnü! Yardım edin! Ramazan durumu çok fena!
3: Durumu ciddi, kımıldatmayın.
4: Hastaneye kaldırsak?
3: Şimdi imkansız. En ufak hareket hayatına mal olur.
0: Yaşayacak mı?
3: Onu bilemem. Serum vereceğiz. 48 saatte komadan çıkarsa tehlikeyi atlatır.

0: Gülşen.
1: Orhan, nasılsın? İyi misin? Bir şey ister misin?
0: Su. Bizi çok, çok korkuttun be oğlum. İnsanın böyle güzel bir bakıcısı olursa kolay kolay ölmez.
2: Arkadaşlar, Allah bağışladı, kurtuldu.
3: Kurtuldu mu?
1: ...insanın sevgisini kazanmak için ne yaptın?
0: Sevdim onu. Çok. Ama çok sevdim.
1: Vallahi billahi zır deli. Bir süngerciye takıldı kaldı. Büyük aşk yaşıyor.
0: Olamaz.
1: Gidin gözünüzle görün. Ben mani olamadım. Kızınıza sahip çıkın Hayri Bey.

yaş doluyor. Gönlüm sanki kanat açmış, mutluluktan uçuyor. Gözlerine her bakışta gözlerime yaş doluyor. Gönlüm sanki kanat açmış, bak sevinçten ağlıyor. Kararan bahtıma bir ışık verdin. Değişen dünya var, geldin hoş geldin. Kararan bahtıma bir ışık verdin.

Her bir köşe bak sevinçten ağlıyor. Kararan bahtıma bir ışık verdin. Değişen dünya geldin, hoş geldin. Kararan bahtıma bir ışık verdin. Daha önceleri nerelerdeydin?

0: Bütün gece uyku girmedi gözüme. Hep seni düşündüm.
1: Ben de.
0: Ben...
1: İlk defa böylesine tatlı, insanı sarhoş edici, çıldırtıcı bir duygu hissediyorum. Şuramda. Galiba seni seviyorum.
0: Benimkisi sevdadan da öte.
1: Seninle öylesine mutluyum ki.
0: Ben de. Ama senden ayrılmıyor muyum? Bir acı çekiyor yüreğime. Bunun tek çaresi var. Hiç ayrılmamak.
1: Nasıl?
0: Evlenmek.

0: Nüfus kağıdın yanında mı?
1: Pansiyonda, çantamda.
0: Akşama uğrar alırım. Nikah muamelesi uzun sürüyormuş. Ağlıyor musun sen?
1: Mutluluktan.
0: Söylerlerdi de inanmazdım. İnsan çok sevince ağlar derler. İçimden hep ağlamak geliyor. Hani senden utanmasam...

Karaburnu'nun orada ağa atacaklar. O suları benden iyi kimse bilmez. Merak etme, akşama erken dönerim. Hoşça kal.

0: Resmi herkese gösterdim. O saat tanıdılar. Orhan diye bir süngerci sahip çıkmış Gülşen Hanım'a. Salih Reis'in pansiyonunda kalıyormuş.
1: Babanız çok merak etti.
2: Kes! Sana soran olmadı. Hemen hareket edin.

0: etmeden ayrılmak zorunda kaldığım için bağışla beni. İlk fırsatta sana her şeyi açıklayacağım. Seni şimdiden özlemeye başladım, Gülşen.
1: Hiçbir açıklama yok bu mektupta. Niçin gitti?
2: Evlat be! Kim bilir ne derdi vardı yavrucağın?
1: Derdini paylaşamaz mıydık reis?
0: Öz kızım gibi sevmiştim.

0: Bir sandalcıyla beraber mi dedin?
1: İt kopuk takımından bir servet avcısı. Zengin kadınların sırtından geçen bir serseri.
0: İnanmam. Gülşen akıllı bir kızdır. Böyle bir serseriye kapılmaz.
1: Ne yazık ki kapılmış. Zamanında kurtarmasaydık, çok yazık olacaktı.
2: Günaydın babacığım, nasılsınız?
0: Beni çok üzdün kızım. Sen benim hayatta tek varlığımsın kızım. Her şeyim, her şeyim senin olacak. Hatta ileride işimin başına da sen geçeceksin. Davranışlarını buna göre ayarla yavrum.
3: Sosyetenin bir numaralı yıldızı Gülşen Kartal. Kendi adını taşıyan kotrasıyla Marmaris'ten döndü. Ünlü sanayici Hayri Kartal'ın kızı, varisi olduğu holdingin kokteylinde gecenin en güzel kızıydı.
4: Zavallı Orhan, meğer peri padişahının kızına tutulmuş.
5: Ne oluyor? Ne var? Reis, ne var senin?
3: Yok bir şey, yok canım.

0: Evlat, üzülme. Üzülme evlat. Sana layık kız iyiymiş.
1: Ona bunun hesabını soracağım reis.

0: Marmaris denli döndükten sonra çok değişti. Eski neşesi kalmadı.
1: Almaz mıydı?
2: Ama
1: şekerim hoş
0: bir içki.
3: İnan duyunca çok üzüldüm. Bir yerinde bir şey yok ya.
4: Yok. İyi ki döndün Marmaris'ten.
0: Marmaris'ten sonra çok değiştin Gülşen.
4: Doğru. Çok, çok tatlı bir rüyadan uyanmış gibiyim.
0: İnsan rüyalarla değil, gerçeklerle yaşar.

0: rüya görmez misin?
1: Hayır.
0: İyi düşün. Mesela patronun kızıyla evlenmek, babamın servetine konmak.
1: Babanın serveti umurumda değil. Ama sen hiç rüyalarımdan çıkmıyorsun.
0: Senin rüyalarına girmektense cehenneme girmeyi tercih ederim.
2: Beni beklemiyordun sanırım.
0: Yemin ederim seni bir an olsun unutmadım.
2: Geç. Benden nasıl oynadığını, bana nasıl aşk masallarını yutturduğunu düşündün değil mi?
0: Ama ben...
2: Benden başka oyuncak bulamadın mı?
0: Sana hep gerçeği söylemeye çalıştım.
2: Hangi gerçeği? Her şeyin sahte, her şeyin yalan.
0: Sevgim yalan değildi.
2: Sevgin de aşkın da yerin dibine bassın. Küs de!
3: Kim bu adam?
4: Marmaris'teki serseri. Avını evden kaçırınca hırsından kudurdu. Gülşen, canım...
0: Herkesi kendin gibi biliyorsun. Haysiyetli her erkeğin yapması gerekeni yaptı. Bu tokadı çoktan hak etmiştim ben.
5: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
11: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
12: yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım çekici yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Tüm sene çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel gücünde
4: 5G. Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
5: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak. Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 10...

0: 3500.
1: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: kapatmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam. Önce Halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago. Obseso. Silver
8: moon. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
10: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
11: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
12: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
13: Vay, baloncuk mu Lipton mu?
12: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
14: Bu otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
14: Yüzden fazlasından.
16: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Bu otel harika.
6: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
11: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
12: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
13: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
14: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
15: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
13: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Kilinin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Siparişiniz.
6: Ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
11: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
14: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
9: 25 yıldır ev, yemek sepeti seninle. 25 yıldır ev.
10: Gol be gol.
9: Yemek sepeti.
11: 25 yıldır hep seninle.
12: Ama ne otel?
13: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
13: Gerçekten mi? Kanıtla.
14: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
12: Favori sitendekini bile.
14: Aynı otel. Yarı fiyatına.
12: Trivago'ya bakmamış.
13: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Hayten derdi de inanmazdım.
1: Neye inanmazdın?
0: Deli olduğuma. Meğer doğruymuş.
1: Kendine iftira etme kız.
0: Deli olmasam nikahtan önce sana teslim olur muydum?
1: Hı? Yoksa pişman mısın?

0: Hazırlan. Gidiyoruz buradan.
1: Gönderdiğim davetiyeyi almadınız mı?
0: Böyle bir saçmalık yapmana müsaade edeceğimi mi sanıyorsun?
1: Biz birbirimizi seviyoruz baba.
0: Hiçbir şey ilgilendirmez beni. Ben ne dersem o olur. İstanbul'a rezil ettin beni. Ben onu bunu bilmem. Ne yaparsan yap. Bu serseriyi damat diye kabul ettiremezsin bana. Bu adam ciğeri 10 para etmez, kadınların sırtından geçinen serserinin teki. Bir düşünsene be! O kim, sen kim? Kapında uşaklık bile edemez. Çok gördük biz böyle servet avcılarını.
2: Beni bütün Marmaris tanır.
0: Beni de bütün memleket. Bırak kızımın yakasını, yoksa mahvederim seni. Adi bir solucan gibi ezerim!
1: Baba! Baba, boşuna sinirlenme. Sakin ol. Sonumuz ne olursa olsun, biz anlaştık. Orhan'la mutluyum baba, onunla evleneceğim. Kimse döndüremez beni bu kararımdan.
0: Ben de kararlıyım kızım. Engel olacağım bu cinayete. Sana gelince ayağını denk al.
2: Elinden geleni ardına koyma.
3: Dert verim ya.
2: Bela bela var.
3: Takmayacaksın.
2: Üzülme be evlat.
3: Takma kafana. Takma kafana.

0: Gene mi? Gene mi?
1: Dur yahu dur. Ben heyecandan biliyor muyum?
2: Tabibiz.
1: Sen bırak, ben bakarım. Gülşen, hazır mısın?
3: Biraz kaldı. Orhan, babamla aranda geçenler için çok özür dilerim.
4: Bunda senin ne günahın var? Hem babaların kusuruna bakılmaz. Göreceksin, gelip gönlünü alacaktır senin.
5: Buyurun efendim, buyurun. Şöyle buyurun.

0: Bueno.
1: Size iyi şanslar dilemeye geldim.
0: Çok teşekkür ederiz. Buyurmaz mısınız?
1: Sağ ol. Merhaba Gülşen. Sizden sonra babanızla konuştum. Oldukça yatıştı, yumuşadı.
2: Nikaha gelecek mi?
1: Bilemem ama... Orhan Bey gider, elini öperse mutlaka gelir. Erkeklik sizde kalsın. Çok rica ediyorum, gidin.
0: Gülşen'in hatırı için gider.
1: Bana güvenin. Göreceksiniz, çok memnun olacak. Mutluluklar.

0: Ne yüzle geldin buraya?
1: Böyle bir günde kırgınlık olsun istemiyorum.
0: Açık konuş, kaç para istiyorsun, verelim.
1: Ben buraya alışverişe gelmedim.
0: 10 milyon.
1: Boşuna zahmet etmeyin.
0: 20 milyon.
1: Benim sevgimi satın almaya sizin servetiniz yetmez.
0: Tahmin etmeliydim. Kızımla evlenince nasıl olsa bütün servetim senin olacak. Öyle değil mi?
1: Çok yanılıyorsunuz.
0: Sus! Sus! Konuşma! Sen adi, aşağılık, namussuz, her gelenin tekisin!
1: Gülşen'in babasısınız. Size karşı gelemem.
0: Defol! Defol! Defol diyorum sana!

0: Hadi sakal.
1: Ayağına bas Orhan, ayağına bas.
2: Anlaşıldı efendim. Bir dakika, bir dakika Orhan Bey. Orhan kardeş, emniyete kadar gideceğiz.
3: Niçin? Suçum ne?
2: Hakkında ihbar var. Hayri Kartal'ı öldürmekle suçlanıyorsun. Gel. Gel.
4: Tanıkların dinlenmesine geçiyoruz. Tanık Salih Karayel.

0: Olayla ilgili ne biliyorsanız her şeyi olduğu gibi açıkça anlatın.
1: Orhan'la Gülşen'in babası cinayetten bir gün evvel çok ağır bir tartışmaya tutuştular. Gülşen'in babası Orhan'a gayet ağır laflar etti. Hakaret etti. Ağza alınmayacak laflar söyledi.
0: Cinayetin işlendiği saatte Orhan'ı gördünüz mü?
1: Gülşen'in babasıyla görüşmeye gitmiş. Sonra nikah dairesinde buluştuk.
0: O arada hiç görmediniz mi?
1: Hayır. Hayır efendim.
2: Merhum Hayri Bey'in kızı Gülşen'in şerefine verdiği bir partide bulunuyordum. Aman Allah'ım, birden ortalık karıştı. Sesler, bağırışmalar. Dönüp baktığımda... Ah işte şu adam! Gülşen'e hakaret etti, sonra tokatladı. Celal Bey'e de yumruk attı. Aman Allah'ım!
3: Sanık, önce Gülşen'in babasından 30 milyon aldı. Anlaştılar. Bu anlaşma gereğince, kendisi Gülşen'le evlenmekten vazgeçecekti.
4: Yalan! Yalan söylüyor!
5: Otur!
4: İftira ediyor! Yalan!
5: Otur diyorum sana!
0: Devam edin.
3: Gülşen'in babasının genel müdürü olarak ilk günden beri işin içindeydim. Sanık anlaşmaya uymadı. Gülşen Hanım'la evlenince bir gün bütün servete konacağını hesap ettiği muhakkak.
0: ...30 milyonun verildiğine dair elinizde bir delil var mı?
3: Tabii. Ödemeyi Gülşen'in babası yaptı. Bu parayı şirket defterlerinde göstermek, izah etmek güçtü. Sene sonuna kadar hesabı açık bıraktık. Şirket defterleri kontrol edilirse 30 milyonluk açık hemen görülecektir. Bu hususta şirket muhasebecisi de size bilgi verebilir.
6: Cinayet aleti olan stüfe üzerinde sanığın parmak izleri vardır. Ayrıca sanık, cinayetin işlendiği saatte nerede olduğunu kanıtlayamamaktadır. O müddet zarfında kendisini gören de olmamıştır.
0: Sanık Orhan Sönmez'in maktul Hayri Kartal'ı taammüden öldürdüğü delil ve tanıkların ifadeleriyle sabit olup... ...hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 448. maddesi uyarınca 30 yıl ağır hapis. 30 yıl ağır hapis.
2: Bırakın, bırakın beni! Alçak herif!

bu kahrediş kaybolan gençlik mi hayat mıdır bilemem sana bu aşk yollar.

0: Hakkını helal et.
1: Helal olsun
0: abi. Yapma be kardeş. Tam 5 sene oldu bu dama düşeli. Hala alışamadın mı?
2: Bana koyan uğradığım haksızlık... ...eğer bir suçum günahım olsaydı hiç aldırmazdım.
0: Suçsuz olduğuna Allah'a inandığım gibi inanıyorum.
2: Hakimi anlatamadıktan sonra...
0: Evelallah, İstanbul bizlerden sorulur. Allah'ım dinim hakkı için her işi bırakıp senin davanın peşine düşeceğim. Bana inanıyorsun değil mi? Hakkını helal et.
2: Helal olsun.
0: İstanbul'a varır varmaz sana yazacağım. Hadi eyvallah.
3: Rahatsız etmiyorum ya. Çok yoruluyorsun. Bu işler bir kadına göre değil.
4: Sen karışma.
3: Ne olur. Müsaade et de yükünü biraz paylaşayım. Sana daha yakın olayım.
4: İdareyi ele aldığım son 5 senenin hesaplarını istettim muhasebeden. Korkunç bir açık var.
3: Açık görünen paraların tümü babanızın emriyle sarf edilmiştir.
4: İnşallah öyledir. Harcamaları nereye yaptığına ilişkin bir rapor istiyorum. Sana 2 ay müsaade.
3: Tabii, memnuniyetle, izninizle.
0: Kardeşim Orhan, İstanbul'a gelir gelmez senin davanın peşine düştüm. Eş dost 4 elle sanıldılar işi. Gülşen Hanım yengemiz memleketin en büyük holdingi Kartal'ın başına geçmiş. İşiyle evi arasında mekik dokuyor. Bir müdürü var Celal diye. Gece gündüz kızın peşinde. Şimdi sıkı dur kardeş. Senin bir oğlun olmuş. Allah bağışlasın aslan yavrusu. Nur topu gibi bir oğlan.
5: Anneciğim, baban nerede benim?
4: Çok uzaklarda oğlum. Dünyanın öbür ucunda.
5: Orası neresi?
4: Amerika oğlum.
5: Ne yapıyor orada?
4: Para kazanıyor, senin için.
5: Ben para istemiyorum. Babamı istiyorum.
2: Ben cezaevindeyken bir çocuğum olmuş. Şu anda 4 yaşındaymış. Hiç görmedim oğlumu. Acaba sizden bir hafta izin istesem?
6: Oğlum, seni ne kadar sevdiğimi bilirsin ama... ...izin için gereken süreyi henüz doldurmadım.
2: Biliyorum. Acaba bir babalık yapamaz mısınız bana? İzin sürem dolmadan dönerim efendim. Söz veriyorum. Beni tanıyorsunuz. Güvenin Allah aşkına.
6: Sana güvenmeyeceğim de kime güveneceğim oğlum? Bütün sorumluluğu üzerime alıyorum.
2: Sağ olun.
6: Kendine dikkat et evlat. Sana bir şey olursa... ...bunca yıllık şerefli meslek hayatım sona erer.

0: Alo, buyurun efendim. Celal Bey yoklar efendim. Birazdan gelecekler. Peki efendim. Bağlıyorum efendim, bir dakika. Buyurun, kimi aradınız?
1: Gülşen Hanım'la görüşmek istiyorum.
0: Peki isminiz?
1: Orhan. Orhan Sönmez dersiniz.
0: Bir dakika.
2: Faturaların hepsi.
0: Bir ziyaretçiniz geldi efendim. Sizinle görüşmek istiyor.
2: Kimmiş?
0: Adı Orhan Sönmez'miş.
2: Orhan? Yoksa hapisten mi kaçtı?

0: Kaçmadım. İzinli çıktım. Özel olarak görüşebilir miyiz?
1: Boşanma ilamını almadın mı? Artık aramızda hiçbir şey kalmadı.
0: Kaldı. Oğlumuz.
1: Seni öldü biliyor.
0: Yalan da değil.
1: Babasının bir katil. Hem de kendi öz dedesinin katili olduğunu bilmesini istemezsin herhalde.
0: Şu anda ben kendimi savunacak durumda değilim. Nasıl olsa bana inanmadın, inanmayacaksın. Ama beni katil de bilsen, nihayet bir babayım. Oğlumu görmek benim de hakkım.
1: Bu hakkı kaça satarsın? Konuşsana! Sevgileri para karşılığı satmaya alışıksın sen. Utanma! İş hayatında pazarlık olağandır. Ne istiyorsun? Kaç milyon? Nasılsa sonunda gene sözünde durmaz, bana şantaja gelirsin. Babama yaptığın gibi. Konuşsana, ne duruyorsun?
2: Yaktın beni yalancı şahit!
1: Durun!
2: Söyle, ben Gülşen'in babasına şantaj yaptım mı? Yapma! 30 milyon istedin mi? İntikamından kurtulamayacaksın!
1: Durun, durun! Bunu da babam gibi öldüreceksin! Kara doymadın mı? Defol!

0: ipucu bulduk ki sorma. Celal'le Keşnuri arasında bir ilişki keşfettik.
1: Kim o Keşnuri?
0: Cinayet günü Gülşen'in babasının kotrasında tayfaymış. Şimdi beyaz zehre alışmış. Feci halde.

0: Ne isterse buluyor.
1: Celal'le ilgisi ne?
0: Sık sık buluşuyorlar.
1: Aman Allah'ım. Nerede bulunur bu Nuri?
0: Ben seni götüreceğim.

0: Al, dünyanın parasını sızdırdım benden. Bu işi bitirelim artık.
1: Paşa gönlüm bilir. İstersen emniyete gidip bülbül gibi öterim. Ben zaten ölmüşüm. Beni daha ne kadar yaşatır? Ama sen düşün bakalım neler kaybedeceğini. Eyvallah anam.
2: Tut topu tut.
3: Hadi anne at.
2: Hı? Çabuk. Şimdi sen bana at.
3: Hoppala.
2: Aa, at. Aa, çekeceğini.

0: Şişat.
1: Yeni şişe.
2: Sana bahsettiğim arkadaş. Her malı bulur.
3: Bak abi, ne kuru kesiyor ne yaş. İlle olacak.
0: Kolay bulurum.
3: Çok fenayım abi.
0: Bulurum dedim. Sen paradan bahset.
3: Para kolay abi. Para tonla. Sen emret.
2: Nereden buluyorsun bu arpayı yahu? Aman herifsin be.
3: Mal için bulurum abi.
4: Emniyetten sordum. Bir haftalık mazeret izni almış.
5: Dün köşkün çevresinde dolaşıyordu. Zor kaçırdım Murad'ı içeri.
4: Seni üzmek istemem ama büyük tehlike içindesin Gülşen. Bana kalırsa bir şeyler yapmak lazım.
5: Çocuğu alıp buradan uzaklaşsam?
4: Bana sorarsan Uludağ'a git. Hem izini kaybettirir, hem de biraz dinlenirsin. Yalnız icabında yanında bir erkek olduğunu bilmesi lazım. Seninle geleceğim. Seni korumak benim vazifem.

0: getirdim. Sen de mi abi? Getirdiniz severim. Verin.
1: O kolay. Önce konuş bakalım.
0: Ne konuşayım abi?
1: Babanın hayran veriyorlar lan sana bu parayı ha? Anlat, cinayeti anlat.

0: Hangi cinayeti örtbas etmek için sana para verdiklerini biliyorum.
1: Ne cinayeti abi?
0: Yat cinayeti.
1: Yavrum! Ver! Ne kadar para istersiniz? Vereceğim, ver! Ver! Ölürüm yoksa, ver! Yapmayın, ne olursunuz! Yapmayın, ölürüm yoksa verin!
0: Ben 5 yıldır ölüyorum. İşlemediğim bir cinayet uğruna ölüyorum. Daha 25 yılım var içeride. Sen yaktın beni! Sen yaktın! Niçin öldürdün? Niçin? Niçin?
1: Benim günahım yok abi. Cinayeti Celal planladı. Beni alet etti. Vaat etti bana. Bağışlayayım beni abi. Öpeyim. Ayaklarını öpeyim abi. Ne olursun. Ver malımı, öleceğim yoksa. Ne olursun abi.
0: Aman! Celal'e telefon et. Çok önemli bir konu görüşeceğim seninle de.
1: Anlaşıldı. Celal bugün Uludağ'a gitmiş. Gülşen Hanım'la birlikte gitmişler.

0: Ne işin var burada? Ne istiyorsun?
1: Param bitti.
0: Daha iki gün önce Tomar'la verdim.
1: Bilmez gibi konuşma. Para mı dayanır be? Altından 100 kere kıymetli.
0: Şu anda yanımda para ne arar?
1: Otel o kadar uzak mı yani?
0: Öğleden sonra şu tepede bekle. Teleferiğin yanında. Oraya getiririm. Kimsenin seni yanında görmesini istemiyorum, tamam mı?
1: Tamam, anlaşıldı abicim.
2: Hadi anne, çabuk
3: ya. Tamam, tamam. Sen de benim gibi yap. Hop, böyle atacaksın. Hadi, topla karları, topla, topla. Aferin.
2: Uyamadım.
3: Ay, bir daha. Kalk, kalk, çabuk kalk. Hadi. Böyle top yapacaksın. Hop, atacaksın, hadi.
2: Hey, vurdun.
3: Aferin sana.
2: Anne, niye durdun? Hadi anne! Hani kar topu yapıp atacaktın?

0: Parayı getirdin mi? Artık paraya ihtiyacın olmayacak.
1: Delirdin mi sen?
0: Ayağımın altında fazla dolaşmaya başladın Nuri.
1: Hayır, yapamazsın! Yapamazsın bunu! Hayır! Hayır, yapamazsın!
0: Ne yazık ki tetiği çekmek zorundayım. Yat cinayeti çok pahalıya patladı bana.
1: Hayır, yapma! Yapma! O işi sen planladın. Gerçek katil sensin.
0: Doğru. Ama bunu kimse bilmeyecek artık.

0: Yapma. Yalvarırım yapma.
1: Hayatımı yıktın.
0: Her şeyi, her şeyi telafi ederim. Milyonlar veririm sana. İstediğin kadar para. Yalvarırım, kıyma bana.
1: Kaybolan yıllarımı da verebilir misin? Aşkımı, umutlarımı geri verebilir misin?
0: Ne istersen, ne istersen veririm. Seni yurt dışına kaçırırım. Orada krallar gibi yaşarsın. Yalvarırım, ateş etme, kıyma bana. Ne olur.
1: Karşılığında ne istiyorsun, söyle.
0: Sadece sırrımı saklamanı. Gülşen'in babasını benim öldürttüğümü kimse bilmesin yeter.
2: Alçak!
3: Koşun, yakalayın!

0: var?
1: Pek sayılmaz ama yaklaştım. Gölcük'teyim.
0: Ah, sesini duyabildim ya, ona da şükür.
2: Hani cesur kızdın sen?
3: Cesaret, yürüyemeyen ayaklarıma hayat verip beni yalnızlıktan kurtarabilir mi?
0: Patronum Faruk'u sevdiğimi fark edince onunla evlenmeye karar verdim.
3: Yürüme heyecanı içinde düşüyor kalkıyor ama sonunda Kemal'ime kavuşma ümidiyle katlanıyorum hepsine.
4: Seni gerçekten sevseydi bir başkasıyla evlenmeye kalkmazdı.
3: Suçu yok ki onun, bilmiyordu ki durumu.
5: Babam Ankara'da. Sizi karşılamaya gelen teyzem Aliye Hanım'dı.
1: Bu evde soysuz bir meyhane şarkıcısının yeri yok.
0: Önce dinle beni, sonra suçla.
1: Hasta da olsa, öldürmek de istese o benim karım. Senin de kardeşin.
5: Annem yaşıyor. Kimseyle evlenemez baba.
6: Sonbahar Rüzgarları bugün 18'de TV4'te.
7: Günaydın Türkiye.
8: Hadi kalk.
7: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
2: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
3: A101'de haftanın yıldızları. Lipton Yellow Label Çay 280 lira. Tarabya tam yağlı taze kaşar peyniri 375 lira.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
11: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
12: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisidir? Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
11: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
12: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
11: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
12: Ceviz de buna çok yakışır bence.
11: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
12: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
10: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
17: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
18: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
19: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
20: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
21: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
10: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
22: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
23: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
10: Rivayetleri.
22: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
10: Söylenceleri.
22: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
10: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
22: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
10: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar. Hafta içi her gün 9'da TV4'te.
0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
24: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank. Parasının kıymetini bilenler.
25: Biziz.
26: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
25: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
26: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
25: Para mı kaybettirir?
26: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
27: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
26: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
28: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
29: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var.

0: Gen'de yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Abi, ne yapıyoruz şu an?
2: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri prizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Ama ne otel?
7: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
11: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
10: Her adımda yeni bir mekan.
11: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
10: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
11: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
10: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
11: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
10: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
12: Bu otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
16: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
17: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
18: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
5: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
10: Süper Kumbara başlıyor.
19: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
20: Ben.
21: Kral Şakir.
22: Armut piş ağzıma düş.
19: Dört arkadaşımızla birlikte.
22: Şey diyor. Ay dilimin ucunda.
19: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
22: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
19: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
22: Ben.
21: Botanik.
22: Abacus.
21: Kasa.
22: Marul. Kumbara.
19: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
23: Süper Kumbara.
10: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
9: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
8: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
5: A101'de haftanın yıldızları. Lipton Yellow Label Çay 280 lira. Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 375 lira.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Buraların redlisiyim.
2: Nerelerim mi?
1: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
2: Gezerken yol tarifi.
1: Alışveriş fit check'i.
2: E buralarda bize hepsi sınırsız.
1: Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Yurt dışında sınırsızca keşfet.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbarımızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Aryetin. 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. Müzikle ilgileniyorum. Piyano çalıyorum. Profesyonel bir çocuk karısında şarkı söylüyorum. Yarışmanıza katılmayı heyecanla bekliyorum. Diğer yarışmacı arkadaşlarıma da iyi eğlenceler diliyorum.
2: Merhaba, ben Mert İhsan Doğdu. 11 yaşındayım. Reşat Nuri Güntekin Ortaokulu'nda 6. sınıfa geçtim. Uzun süredir tiyatro ve dublaj eğitimi alıyorum. Lisanslı basketbol oyuncusuyum. Yarışmanızı uzun süredir takip ediyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Merhabalar, ismim Can Kayserili. 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Lisanslı futbolcuyum. Spor yapmayı çok seviyorum. Programınızı severek takip ediyorum. Şimdiden yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.
4: Merhabalar, ben Serra Turan. 11 yaşındayım ve 6. sınıfa geçtim. Hobilerim voleybol oynamak, yemek yapmak ve resim yapmayı çok seviyorum. Ve yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler ve şimdi de geldik Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vaktine. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birinci masamızda Arya'yı misafir ediyoruz. İkinci masamızda Mert var. Üçüncü masamızda Serra ve dördüncü masamızda Can. Arkadaşlar nasılsınız? Var mı heyecan?
5: Biraz.
0: Az önce biz kuliste konuştuk. Kimse de heyecan yoktu. Şimdi başlayınca biraz heyecan da geldi değil mi? Ama bunlar tatlı heyecanlar. Atlatırız. Biraz sonra sorularımızı da göreceğiz zaten. Hiç zor değiller. Endişe etmeyin. Arya'cığım seninle başlayalım. Bir kez daha tanıyalım seni.
6: Merhaba, ben Arya Türk. 11 yaşındayım. Piyano çalıyorum. İstanbul Devlet Opera Böylesi Çocuk Korosu'nda şarkı söylüyorum.
0: Harika.
6: Voleybol oynuyorum. Hı hı. Arkadaşlarımla oynuyorum, dans ediyorum. Bunları yapmaktan keyif alıyorum.
0: Peki ilerleyen zamanlarda kariyerin nasıl şekillenecek sence?
6: İleride ben müzik ve sanatla ilgili bir iş yapmak istiyorum. Şarkı söyleyip piyano çalabilmek, böyle tiyatrolarda rol yapabilmek.
0: Harikasın,
6: gibi.
0: Hayallerin gerçek olsun Arya'cığım. Acaba böyle başlarken hazır bizim için ufak bir şarkı söyleyebilir misin? Bir heyecanımız da gitsin arkadaşlarımızın, olur mu? Var mı aklında bir şey? Böyle mırıldandığın şarkılar var mı evde?
6: Yani...
0: Çok sevdiğin ne var mesela?
6: Mesela böyle koro şarkılarımızı söylüyoruz.
0: Olur. Mesela ne söyleyebilirsin bizim için? Eğer söylemek istersen ısrar etmiyorum.
6: Tamam. Mesela Bulut Bulut diye bir şarkı söyleyebilirim.
0: Şahane. Tamam, bekliyoruz.

0: Feridim harikasın. Tüylerim diken diken oldu. Büyük bir alkış Arya'm için. Teşekkür ediyorum sana. Umarım bütün hayallerin gerçek olur Arya'cığım.
1: Rica ederim.
0: Mert'cim hoş geldin.
2: Hoş buldum.
0: Hiç heyecan yoktu. Hadi bakalım Mert, nasılız?
2: İyiyiz vallahi. Siz nasılsınız?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Birazcık seni de tanıyalım.
2: Merhaba, ben Mert İhsan Doğdu. 11 yaşındayım. Uzun yıllardır dublaj ve tiyatro eğitimi alıyorum.
0: Şahane, zaten bu konuşmadan da bir böyle dublajcı değil mi? Sesi geldi şu anda Mert'ten.
2: Lisanslı basketbol oyuncusuyum.
0: Şahanesin.
2: Yarışmanızı uzun zamandır takip ediyorum. Burada bulunduğum için çok mutluyum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: İyi ki geldin Mert'cim. Teşekkür ediyoruz. Sen de dublaj sanatçısı olarak hayatına devam etmeyi şu anda planlıyorsun.
2: İnşallah.
0: Değil mi? İnşallah senin de hayallerin gerçek olur. Serra'cığım hoş
3: Merhaba.
0: Geldin.
3: Hoş bulduk. Merhaba, ben Serra Turan. Paten kayıyorum. Yemek yapıyorum. Hı-hı. Tatlı yapıyorum.
0: Tatlı?
3: Evet. voleybol oynuyorum. Hı-hı. Bunlardan çok keyif alıyorum. Hı-hı. Gerçekten. Ve yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Peki Serra'cığım sen ileride ne olmak istiyorsun?
3: Pasta şefi.
0: Pasta şefi
3: ya da ressam.
0: Ressam, ikisi de çok güzel meslekler. Peki hangisine daha sıcaksın? Hangisi sana daha yakın geliyor? Şimdi her gün pasta yapıyorum.
3: Evet, pasta şefi.
0: Aslında pasta şefi olup bence çok güzel resim de yanında devam ettirebilirsin.
3: Evet.
0: İkisi de harika olmaz mı?
3: Evet.
0: İnşallah senin de hayallerin gerçek olur Serra'cığım. Ve Can'cığım hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Merhaba, ben Can Kayseri'li. 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. 5 yıldır lisanslı futbolcuyum. Spor yapmayı çok seviyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.
0: Biz de başarılar diliyoruz. Sen de futbolcu olmak istiyorsun
4: evet,
0: galiba.
4: Evet.
0: Şimdi bir hikaye vardı. Bayağı gol atıyor musun Can duyduğuma göre? Az önce kuliste de konuştuk, biraz sohbet ettik. Galiba kafa gollerin mi meşhur? Zor değil mi kafayla gol atmak?
4: Öyle de atıyoruz.
0: Seni tebrik ediyorum Can'ı daha kızlıyorum. Harika bir ekip olacaksınız arkadaşlar bugün. Şahane gözüküyorsunuz. O zaman bir an önce başlayalım mı? Sorular gelsin mi?
4: Evet, gelsin.
0: Duyamadım.
2: Gelsin. Gelsin.
0: Hadi bakalım, Arya için geliyor harf tablomuz. Hangisi olsun Arya'cığım?
4: Arya'nın A'sı.
0: Arya'nın A'sı 40 puan değerinde ve iş güvenliğinden geliyor sorumuz. İşçilerin çalışırken taktığı koruyucu başlıktır. Süremiz başladı. Ne takarlar böyle kafada sarı renkli olur hani. Hadi ekip çalışması derken Mert'ten cevap gelir
2: baret.
0: Mi? Doğru cevabımız baret mi? Kumbaramıza ilk 40 puanı ekler miyiz görelim? Harikasınız arkadaşlar. Can çok sevindi. Mert için geliyor harf tablomuz.
2: Filiz'in F'si.
0: Filiz'in F'si 70 puan değerinde ve plakalardan geliyor sorumuz. Adana ilimizin trafik plaka kodudur. Süremiz başladı.
2: 01.
0: Bu hızlı cevapla kumbaramıza acaba bir 70 puan daha ekler miyiz görelim. Harikasınız arkadaşlar, çok güzel gidiyoruz. Serra için geliyor harf tablomuz.
3: Yakup'un Y'si.
0: Yakup'un Y'si 30 puan değerinde ve giyim kategorisinden geliyor. Deniz, göl, havuz gibi yerlere girerken ve güneşlenirken giyilen tek parçadan oluşan giysidir. Süremiz başladı.
3: Mayo.
0: Cevaplar hızlı hızlı geliyordu. Serra bu cevabıyla kumbaramıza 30 puan ekler mi görelim? Bravo Serra, süpersin. Ve Can için geliyor harf tablomuz.
4: Gayenin G'si.
0: Gayenin G'si 60 puan değerinde ve benzetmelerden gelecek sorumuz. Çok hafif anlamındaki bir benzetmedir. Süremiz başladı.
4: Tüy gibi.

0: Yine çok hızlı bir cevap. Görelim bakalım. Acaba cevabımız tüy gibi mi? Harikasınız arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz. Harika bir ekip oldunuz. Şimdi ben merak ediyorum. Kaç puan biriktirdik acaba? Bir tahminler alalım Arya'cığım.
1: 420.
0: 420. Büyük bir açılış oldu Mert'ciğim.
2: 170.
0: 170 Serra'cığım.
3: 190.
0: 190 Can'cığım.
4: 280.
0: 280. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 200 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 2300. Harikasınız. Böyle böyle birikecek. Ve Arya için geliyor harf tablomuz.
5: Türkiye'nin T'si.
0: Türkiye'nin T'si 50 puan değerinde ve okuldan geliyor sorumuz. Okulda yiyeceklerin ve içeceklerin satıldığı yerdir. Süremiz başladı.
5: Kantin.
0: Acaba Arya bu hızlı cevabıyla kumbaramıza bir 50 puan daha ekler mi görelim? Harikasınız. Mert'cim harf tablomuz senin için geliyor.
2: Engin'in E'si.
0: Engin'in E'si 40 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Evlerde yiyecek ve içeceklerin saklandığı odalara verilmiş isimdir. Süremiz başladı.
2: Kiler.
0: Arkadaşlar cevaplar çok hızlı. Bakalım 40 puanı Mert ekliyor mu kumbaramıza görelim. Şahanesiniz. Serra için geliyor harf tablomuz.
5: Beren'in B'si.
0: Beren'in B'si 30 puan değerinde ve sanattan geliyor. Suyun üstüne boya damlatılıp kağıda geçirilen bir süsleme sanatıdır. Süremiz başladı.
5: Ebru.
0: Bu cevapla Serra kumbaramıza 30 puan ekler mi görelim. Şahanesin. Ve Can için geliyor harf tablomuz.
4: Ormanın O'su.
0: Ormanın O'su 70 puan değerinde ve ölçü birimlerinden geliyor. Ağırlık ölçümlerinde kullanılan bir birimdir. Süremiz başladı.
4: Kilogram.
0: Görelim bakalım cevabımız doğru mu? Şahanesiniz. Bravo Can. Arkadaşlar kaldı sadece 4 soru. Ben bir kumbaraya bakmak istiyorum. Kaç puan toplamışız? Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar 390 puan biriktirmişiz. Hedefimizde de 2110 puan kalmış. Arya'cığım harf tablomuz senin için geliyor.
5: Kuzenim Neşe'nin N'si.
0: Neşe'nin N'si 40 puan değerinde ve meyvelerden geliyor sorumuz. Olgunlaşmamış haline kelek denen güzel kokulu ve sulu meyvedir. Süremiz başladı. Karpuzun da kardeşi sanki o.
5: Kavun.
0: Doğru cevabımız kavun mu görelim? Bravo. Mert için gelsin harf tablomuz. Ve şu anda kavunu da görüyoruz. Arkadaşlar nasıl meyveler aranız? Ben çok severim.
3: Ben de
6: severim.
0: Sever miyiz?
6: Severiz.
0: Kavunu sever misiniz? Kavun mu karpuz mu? Hep böyledir ya. Hani birileri karpuzu daha çok sever, birileri kavunu.
3: Karpuz.
0: Karpuz. Karpuz. Ben de karpuzu çok seviyorum. Mert'cim senin için geliyor harf tablomuz. Görelim.
2: Zonguldak'ın Z'si.
0: Zonguldak'ın Z'si 40 puan değerinde ve mesleklerden geliyor sorumuz. Mesleği giysi biçip dikmek olan kişidir. Süremiz başladı.
2: Terzi.
0: Bu hızlı cevapla Mert kumbaramıza bir 40 puan daha ekler mi görelim? Bravo, süpersin. Arkadaşlar son iki harfimiz kaldı. Serra için gelsin harf tablomuz.
5: Rüzgarın R'si.
0: Rüzgarın R'si 40 puan değerinde ve ulaşımdan geliyor soru.

0: Taşıtların yolcu almak ve bırakmak amacıyla kullandıkları yerdir. Süremiz başladı.
1: Durak.
0: Bu hızlı gelen cevapla Serra kumbaramıza bir 40 puan daha ekler mi görelim? Şahanesiniz. Bravo Serra. Ve Can için geliyor harf tablomuz.
2: Zaten bir tane kaldı. Isparta'nın ısı.
0: Isparta'nın ısı 40 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor. Aşırı zayıf ve çelimsiz anlamına gelen kelimedir. Süremiz başladı. Ay bu da ne kadar derler. Zayıf ne kadar. Hadi bakalım ekip çalışması Arya.
2: Sıska.
0: Doğru cevabımız sıska mı görelim? Bravo. Arkadaşlar şimdi bir puanlarımıza bakmak istiyorum ben tekrar ama önce tahminleri alalım. Arya'cığım.
2: 500 ya da 500.
0: 500 diyorsun Mert'cim.
3: 300.
0: 300 Serra'cığım.
4: 520.
0: 520 Can'cığım.
5: 630.
0: 630. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 550 puan birikmiş arkadaşlar ve hedefimize kalan puansa 1950 sizleri kutluyorum. Çok hızlı geçmedi mi bu tur?
2: Evet.
3: Birazcık.
0: Nasıl? Çok hızlıydı değil mi? Heyecanımız da kalmadı diye düşünüyorum artık.
3: Yoktu zaten.
0: Yoktu. Arya'cığım nasıldı senin için?
2: Bence güzeldi, eğlenceliydi. Çok keyifli geçti. Heyecanım da birazcık geçti.
0: Zorlandığımız sorular var mıydı? Ah bunu da düşündüm böyleydi dediğin.
2: Yani düşündüğüm sorular vardı ama çok da zor değil.
0: Evet çok güzeldi Mert'cığım.
3: Çok eğlenceli bir turdu. Hı hı.
0: Favori aklında kalan bir şey oldu mu? Aa, bu cevap benim için çok kolaydı dediğin.
3: Çoğu soru.
0: Çoğu soru. Serra'cığım.
4: Çok eğlenceliydi ve biraz hızlı geçti.
0: Çok hızlı geçti arkadaşlar. Daha ben süremiz başladı dedim. Birçoğunuzdan cevaplar hemen geldi. Harika da bir ekip oldunuz. Sizi tekrar kutluyorum. Can'cığım.
2: Bence de çok hızlı geçti. Bence çok iyiydi.
0: Şahane ekip. O zaman ikinci tura gitmeye hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: Duyamadım arkadaşlar.
3: Hazırız.
0: Hadi bakalım. İkinci tura gidiyoruz.

0: Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla hızlı bir başlangıç yaptık. Hazır mıyız arkadaşlar şimdi ikinci tura?
1: Hazırız.
0: Evet,
1: hazırız.
0: Evet, bence de ikinci tura hazırsınız. Şimdi ben size birazcık başlıklardan bahsedeyim. Neler varmış? Masallar var, deyimler var, araç gereçler var, atasözleri. Nasıl geliyor kulağa?
1: Güzel. Güzel.
0: Şu çıksa dediğiniz sevinirim. Var mı bir şeyler? Hadi Arya ile başlayalım.
2: Yok.
0: Yok Mert'cim.
3: Atasözleri.
0: Atasözlerini seviyor musun?
3: Severim.
0: Genelde deyimler ve atasözlerinden herkes kaçıyor Mert'cim.
3: Ben seviyorum onları ya.
0: Hadi bakalım Serra'cığım.
2: Araç gereçler.
0: Araç gereçler, çünkü sen bir pasta şefisin, seviyorsun da değil mi o mutfaktaki, evet, araç gereçleri Can'cığım?
2: Yine araç gereçler çıkarsa ama böyle mutfak malzemesi değil de.
0: Değil, daha böyle sanki şey değil mi, araba falan tamir gibi öyle şeyler de mi?
2: Evet.
0: Hadi bakalım göreceğiz neler çıkacak. Ben de heyecanla bekliyorum. O zaman Arya için geliyor harf tablomuz.
2: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 100 puan değerinde ve bayrağımız. Görelim sorumuzu. Bayrağımızda yer alan renklerdir. Süremiz başladı.
2: Kırmızı, beyaz.
0: Arya'dan çok hızlı bir cevap geldi. Bakalım 100 puanımızı kumbaramıza ekler miyiz? Şahanesin. Güzel bayrağımız da arkadaşlar yanımızda hep dalgalansın. Mert'cim, senin için geliyor harf tablomuz.
3: Çerkeş'in Ç'si.
0: Çerkeş'in Ç'si oyunlardan geliyor ve 80 puan değerinde. İki takımın bir ipin ucundan tutarak güçlerini denediği oyundur. Süremiz başladı.
3: Halat çekme.
0: Cevabımız görelim. Arkadaşlar nasıl aranız oyunlarla? Mert'cim hiç oynadın mı halat çekme?
3: Oynadım.
0: Görseli de görüyoruz. Hala oynanıyor değil mi o oyunlar?
3: Oynanıyor. Bizim ilkokulda turnuvası vardı.
0: Turnuvası da vardı. Şahane. Peki Arya'cığım senin oynadığın bir oyun var mı okulda?
2: Evet. Okulda 23 Nisan'da bayramlarda bazen oluyor.
0: Oynuyoruz. Bu şey güç birbirimize, evet, değil mi? Kim güçlüyse iki zaten takım oluyor, ekip oluyor ve kim güçlüyse aslında çok keyifli değil mi? Çok heyecanlı bir oyun.
2: Evet.
0: Peki başka böyle sevdiğiniz oyunlar var mı? Yeni oyunlar var mı arkadaşlar?
2: Yani...
0: Neler var mesela? Serra'cığım senin için ne var? Sevdiğin oyun?
2: Bilmiyorum.
0: Serra pasta seviyor. Can'cığım senin favori oyunun?
4: Futbol.
0: Halat çekme oynamaz mısın?
4: Yok. Yani tamam, böyle hiç yanımızda halat çekme oynamadık arkadaşlarla.
0: O zaman Serra için gelsin mi harf tablomuz? Hadi bakalım gelsin.
2: Ailenin A'sı.
0: Ailenin A'sı 120 puan değerinde ve eğitimden geliyor sorumuz. Öğrencilerin okuldaki durumunu görüşmek için anne, baba ve öğretmenin bir araya gelmesidir. Süremiz başladı.
2: Okul toplantısı.
0: Okul toplantısı mı cevabımız, görelim.
4: Veli toplantısı.
0: Can'dan hızlı bir cevap geldi. Mert sende de var mıydı? Elin gitti
3: vardı.
0: Butona. O zaman Can, Serra, Mert ve Arya'nın ortak cevabı kabul ediyorum. Görelim doğru mu? Şahanesiniz. Arkadaşlar ben böyle üzülüyorum bir anda. Çünkü herkesin eli butona gidiyor ya. Bu sefer diyorum ki herkeste cevap var. Çok heyecanlı bir ortak çalışma yapıyoruz. Böyle de güzel oluyor. Kutluyorum sizi. Can'cığım harf tablomuz senin için geliyor.
4: Bandırmanın B'si.
0: Bandırmanın B'si 100 puan değerinde ve hayvanlar aleminden gelecek sorumuz. Kanatlarını sürterek ses çıkaran bir canlıdır. Süremiz başladı. Kanatlarını sürterek. Haydi ekip çalışması Mert.
3: Cırcır böceği.
0: Doğru cevabımız. Cırcır böceği mi görelim? Şahanesiniz. Ben size bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Cırcır böceğini hiç böyle görmüş müydünüz görselini? Sesini hep duyuyoruz.
3: Sesini
0: ama
3: hep duyuyoruz.
0: Onları pek görmemiz mümkün olmuyor. Cırcır böcekleriyle ilgili TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgi var. Cırcır böceklerinin ötme sıklığı, hava sıcaklığı hakkında bilgi verir. Bunun için bir cırcır böceğinin 25 saniyede kaç kere öttüğünü sayın. Bu sayıyı komik değil mi? 3'e bölün ve bulduğunuz sayıya 4 ekleyin arkadaşlar. 3 bilinmeyen havuz problemi miydi bu, denklemi miydi? Tam öyle olduk değil mi? Ekliyoruz, sonrasında da bitmedi. Santigrat derece cinsinden hava sıcaklığını ölçmüş oluyoruz arkadaşlar. Biraz zor değil mi?
5: Birazcık.
0: Biraz zor, biraz böyle toplama çıkarma da gerekiyor. Bu da bilgimizdi. Arya ile devam ediyoruz ve gelsin harf tablomuz Arya için.
2: Kuzenim Derin, Dila, Dorun, D'si.
0: Derin, Dila ve Doruk değil mi? Sevgilerimizi evet. İletelim. 110 puan değerinde ve masallardan geliyor sorumuz. Masalların sonunda yer alan kapanış cümlelerinden biridir. Onlar nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Mert.
3: Ermiş muradına.
0: Doğru cevabımız ermiş muradına mı görelim? Bravo. Arya ve Mert'in ortak çalışması. Şimdi acaba kumbaramızda kaç puan birikti? Arya'cığım tahmin alalım.
2: Yani...
0: Ne kadar olmuştur? En son 500'lerde demiştin galiba.
2: Evet.
0: Sence ne kadar olmuştur?
2: Belki 900.
0: 900 Mert'cığım.
5: 1000.
0: 1000 Serra.
4: 950.
0: 950 Can.
4: 850.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar 1000'i geçmişiz. Kumbaramızda 1060 puan birikmiş ve hedefimize 1440 puan. Harika gidiyorsunuz. Kutluyorum sizi. Ve Mert için geliyor harf tablomuz.
3: İstanbul'un iyisi.
0: İstanbul'un iyisi 140 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor. Gelsin sorumuz. Öfkeyle hareket etmenin yanlış olduğunu vurgulayan atasözümüzdür. Süremiz başladı.
3: Keskin sirke küpüne zarar.
0: Sen atasözünü seviyorum demiştin değil mi bana kuliste? Bakalım cevabımız doğru mu? Harikasın. Deyimlerden korkuyor arkadaşlarımız ama Mert'im sen söylemiştin seviyorum diye. Sizin nasıl atasözleriyle aranız?
2: Yani.
0: Arya'cığım sen sanatla ilgileniyorsun.
2: Evet.
0: Değil mi? Biliyorum. Pasta şefimiz var, futbolcumuz var, basketbolcumuz var. Harikasınız. Daha ne olsun? Sizi alkışlıyoruz. Ve Serra için geliyor harf tablomuz.
6: Ormanın O'su.
0: Ormanın O'su 90 puan değerinde ve araç gereçlerden gelecek sorumuz. İçindeki belgelerin görünür olmasını sağlayan, delikli yapısıyla klasörlere takılabilen gereçtir. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması ne olabilir? İçindeki belgelerin görünür olmasını sağlayan delikli yapısıyla klasörlere de takılabilen bir gereç. Mert?
1: Şeffaf dosya. Evet.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo, süpersiniz. Harika gidiyorsunuz arkadaşlar. Can için geliyor harf tablomuz.
2: Lale'nin L'si.
0: Lale'nin L'si 140 puan değerinde ve deyimlerden gelecek sorumuz. Çok telaşlanmak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Haydi ekip yaparsınız bunu. Mert.
1: Etekleri tutuşmak.
0: Katılıyor muyuz arkadaşlar?
2: Evet.
0: Biliyor muyuz peki bunu?
2: Evet.
0: Arya? Serra katılıyor musun?
3: Evet.
0: Can da katılıyor. Mert'im izin verirsen ben bütün arkadaşlarınızla birlikte bir ekip çalışması olarak ortak kabul edeyim mi cevabı?
1: Kabul edin.
0: Bakalım doğru mu onu görelim. Bravo. Ekip harikasınız. Çok güzel gidiyorsunuz. Şimdi bir kumbaraya bakalım mı yine kaç puan toplamışız? Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Kumbaramızda 1430 puan birikmiş ve kalan puanımızsa sadece 1070 tutuyorum. Ve Arya için geliyor harf tablomuz.
2: Uzayın U'su.
0: Uzayın U'su 80 puan değerinde ve ülkelerden gelecek sorumuz. Başkenti Atina olan ülkedir. Süremiz başladı. Ekip çalışması Can.
2: Yunanistan.
0: Doğru cevabımız Yunanistan mı? Kumbaramıza bir 80 puan daha ekler miyiz görelim. Bravo arkadaşlar. Süpersiniz. Mert için geliyor harf tablomuz.
1: Sinem'in S'si.
0: Sinem'in S'si 100 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor. Yazların sıcak, kışların soğuk geçtiği, sıcaklık farkının fazla olduğu hava koşuluna verilen addır. Süremiz başladı. Haydi ekip yaparsınız bunu. Bir ekip çalışması. Yazların sıcak, kışların soğuk geçtiği. Sıcaklık farkının fazla olduğu hava koşuluna verilen ad. Açalım mı bir kutu? Açalım mı? Var mı fikir? Hadi açtık. Hadi biraz düşünelim. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha derken Mert'ten cevap gelir mi?
1: Karasal iklim.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Can. Ben doğru mu derken Can oradan aa doğru dedi. Aklına geldi Can değil mi? Serra için geliyor harf tablomuz.
2: Yeliz'in Y'si.
0: Teşekkür ederim Serracığım. Bakalım Yeliz'in Y'si 100 puan değerinde ve çevreden geliyor. Pis suların belli merkezlerde toplanıp atılmasını sağlayan sistemdir. Süremiz başladı.

0: yaklaştığında yüzeyinde gazların ve tozların oluşturduğu ışıklı bir uzantısı olan gök cismidir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması, ekip yapar bunu. Bir düşünelim ne olabilir? Hadi biraz düşünelim. Her şeyi bildiniz arkadaşlar. Yardım edeyim mi bilemiyorum. Hadi edeyim mi? Açayım mı bir kutu? Hadi açtık bir kutu. Hadi bir kutu daha açalım. Ne olabilir acaba? Güneşe yaklaştığında yüzeyinde gazların ve tozların oluşturduğu ışıklı bir uzantısı olan gök cismi. Işıklı. Bir düşünün şöyle gökyüzüne. Hadi bir kutu daha açalım. Yaklaşıyoruz sanki Can.
1: Kuyruklu yıldız.
0: Cevabımız kuyruklu yıldız mı görelim? Harikasınız. Önce kumbaraya bakalım. Bir önce tahmin de alalım tabii. Arya'cığım.
1: Yani 2000'lerde
0: Mert'ciğim.
2: 2300.
0: 2300 Serra'cığım.
1: Tahminim yok ama. 1080.
0: 1080 Can.
1: 1800.
0: 1800. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 1780 puan birikmiş ve hedefimize kalan puanımızsa 720. Can'cığım 1800 demiştin değil mi? Yaklaştın, alkış söyleyeceğim. Çok hızlıydınız arkadaşlar, çok güzeldi. Şimdi bakalım neler düşünüyorsunuz? Arya'cığım senden alalım düşünceleri.
1: Bence yine çok güzeldi. Bu turda güzel geçti. Zorlandığımız sorular oldu ama bence yaptık ekip olarak.
0: Harikasın. Arya'cığım ben güzel sesini unutamıyorum. Belki kapanışta bir şarkı daha alırız senden, alır mı?
1: Tamam.
0: Tamam, peki Mert'cığım.
2: Bu tur da çok eğlenceliydi ama geçen tura göre birazcık daha zorluydu.
0: Zordu değil mi? Ama çok çabuk.
2: Ama yine de hızlı geçtiğini
0: düşünüyorum. Yardım etmedim size. Çok çabuk bildiniz. Biraz düşünelim de istedim soruların üzerine. Çünkü düşünmek de güzel olmuyor mu? O da ayrı bir heyecan. Serracığım?
1: Zordu sorular ama yine de eğlenceliydi.
0: Çok güzeldi. Hepsini bildiniz arkadaşlar. Can?
3: Yani güzeldi ama bir iki tane soru zordu, o kadar.
0: Bir iki tane. Zaten bilemedin, sonra tekrar bildin. Evet. Böyle şeyler de oldu. Şahaneydiniz. O zaman finale gidelim mi?
2: Gidelim.
0: Gidelim. Hadi bakalım biz finale gidiyoruz.

0: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B iO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
1: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyve.

0: Lumos çamaşır suyu 79 lira 50 kuruş. Bu fırsatı kaçırmayın. Ucuz, hep ucuz.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini

0: 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Turkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Turkcell gücünde
1: 5G. Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Parasının kıymetini bilenler.
2: Biziz biz.
3: Biziz.
4: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
2: Para mı kaybettirir?
4: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
3: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
4: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
5: Kalgon'da. Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarlı istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra bankayız.
2: Halkbank. Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Salsa, avokado, yoğurt sos, favori dip sosunla sende twist'te.
8: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
9: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sende podla.
10: Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
11: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Bu otel harika.
5: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Haz ve hız yine

0: bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
3: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Bakın,

0: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuk mu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Abi, ne yapıyoruz şu an? Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Bu Perşembe A101'de aldın. Domestos çamaşır suyu 79 lira 50 kuruş. Bu fırsatı kaçırmayın. Ucuz,
8: hep ucuz. Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
9: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
10: Günaydın Türkiye.
11: Hadi kalk.
10: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
12: Gel.

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: Şahaneler harika iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Arkadaşlar hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Daha coşkulu?
1: Hazırız.
0: Hadi bakalım o zaman Arya için hemen gelsin mi kategorilerimiz? Gelsin. Coğrafya var, doğru yazım var, bitkiler var ve fen bilgisi var. Arya'cığım hangisini seçeceksin?
2: Fen bilgisi.
0: Fen bilgisi hangi harf?
2: Çiçeğin çesi.
0: Çiçeğin çesi. Gelsin sorumuz. Bir hücrenin merkezini oluşturan yapıdır. Süremiz başladı.
2: Çekirdek.
0: Bu hızlı cevapla. Kumbaramıza Arya 200 puan atar mı görelim. Şahanesiniz. Peki. Kumbara'da kaç puan birikti onu da görelim. 1980 puan biriktirmişiz arkadaşlar ve hedefimize kalan puan 520 kutluyorum. Harikasınız. Kategorilerimiz Mert için geliyor.
3: Coğrafya Demet'in D'si.
0: Coğrafya Demet'in D'si. Sorumuzu görelim. Akarsuların taşıdığı maddeleri denize veya göle döküldüğü yerde biriktirmesiyle oluşan düzlüktür. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Arya. Yanlış mı bastık?
2: Yok. Deniz.
0: Deniz mi cevabımız acaba? Doğru cevabımız deniz mi görelim? Olmadı. Hadi ekip çalışması. Yaparız arkadaşlar. Açalım mı bir kutu?
4: Olur.
0: Tamam peki bir kutu açalım. Mert.
3: Delta.
0: Doğru cevabımız acaba delta mı? Mert kumbaramıza 200 puan atar mı görelim? Harikasınız. Yine bakalım mı bir kumbarada kaç puan birikmiş Mert'cim? Hadi görelim olur. Bakalım kaç puan birikmiş?
4: 300.
0: 300 daha?
4: Şey yok, 320 puanımız kaldı.
0: 2180 ve hedefimize kalan puan 320. Can, Serra, Mert ve Arya'nın ortak çalışması. Sizleri kutluyorum arkadaşlar ve Serra için geliyor harf tablomuz.
2: Bitkiler mevanın M'si.
0: Bitkiler mevanın M'si. Sorumuzu görelim. Keskin kokulu, farklı renkleri bulunan soğanlı bir bitkidir. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması Arya?
1: Sarımsak.
0: Acaba doğru cevabımız sarımsak mı? Bir sayalım bakalım oluyor mu oraya sarımsak? Arya'cığım oldu mu görelim? Olmadı. Haydi ekip çalışması, ekip bunu yapar. Ne olabilir arkadaşlar? Keskin kokulu. Böyle farklı renkleri var. Soğanı var. Altta böyle soğanlı. Çok güzel kokulu bir bitki. Arya?
1: Domates.
0: Domates. Domates oldu mu Arya'cığım? Bir sayalım kutuları. Sanki bir eksiğimiz var gibi ama görelim bakalım cevabımız doğru mu? Olmadı. Tamam, ben sizin için şimdi bir kutu açacağım. Hadi açalım bir kutu. Var mı cevap? Hadi bir ekip düşünsün, bir ekip çalışması yapalım beraber. Ne dersiniz? Ne olabilir arkadaşlar? Hadi o zaman bir kutu daha açalım. Bir kutu daha, 20 saniyede cevap gelir mi Mert'ten?
2: Sümbül.
0: Doğru mu cevabımız? Bravo Mert. O zaman ben merak ediyorum şimdi kumbaramızda kaç puan daha birikti, kaç puan topladık bir görelim. Arkadaşlar anlık puanımız 2380 ve hedefimize kalan puansa sadece 120. Sizi kutluyorum. Çok az kaldı. Heyecanlı mıyız?
1: Evet.
0: Hadi bakalım. Can için geliyor kategorilerimiz.
1: Trabzon'un T'si.
0: Trabzon'un T'si fen bilgisinden geliyor. Görelim sorumuzu. Kimyasal çalışmalarda kullanılan bir ucu kapalı cam borudur. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması, ekip yapar bunu. Kimyasal çalışmalarda kullanılan. Var mı böyle deneylerle ilginiz, aranız nasıl? Okulda yapar mısınız?
1: Yapıyoruz biz.
0: Neler yaparsınız?
1: Fen bilgisiyle alakalı oluyor genelde deneyler işte.
0: Şimdi bakalım. O zaman ben sizin için bir kutu açacağım. Bence yaklaşacağız cevaba da, ödüle de. Hadi açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Son 30 saniyemiz. 28, 27. Arkadaşlar hadi bir kutu daha açalım. Ne olabilir? Nerede yaparız biz o yaptığımız çalışmaları? Serra?
2: Deney tüpü.
0: Acaba? Cevap geliyor mu Serra'dan? Serra 200 puanı kumbaramıza atar mı görelim? Bravo Serra! Ödül kimin arkadaşlar? Bizim, kutluyorum.
3: Süper kumbara!
0: Harikasınız! Efendim süper kumbaranın bugünkü birincisi, birinci masadaki Arya. Kutluyoruz. Süper kumbaranın bugünkü birincisi, ikinci masamızdaki Mert. Kutluyoruz. Süper kumbaranın bugünkü birincisi, üçüncü masamızdaki Serra. Kutluyoruz. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi, dördüncü masamızdaki Can. Kutluyoruz. Harikasınız arkadaşlar. Nasıldı?
2: Çok
0: biraz
2: güzeldi.
0: Finalde zorlandık mı?
2: Evet.
0: Birazcık zorlandık ama hepsini bildik. Güzel de bir ekip çalışmasıydı. Sizi kutluyorum Arya'cığım.
4: Bence çok keyifli geçti. Arkadaşlarımla çok güzel sorular bildik.
0: Evet, güzel de bir ekip oldunuz.
4: Evet.
0: Ben sizi kutluyorum canı gönülden. Arya'cığım, ben senin sesine doyamadım. Acaba böyle kapanışta da bizim için bir şeyler söyler misin?
4: Tamam.
0: Hadi bakalım o zaman Arya'dan bekliyoruz performansını.

0: öncelikle ben seni dinlemek için çok heyecanlanıyorum. Gelip umarım böyle en önde oturup seni izlerim diye düşünüyorum Arya'cığım. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki katıldın programımıza. Mert'cim.
1: Bence çok keyifli bir yarışmaydı. Arkadaşlarımla çoğu soruyu bildik.
0: Güzeldi. Heyecanım çok... yok dedin ama sanki böyle başta birazcık heyecanlandık mı Mert? Çok coolsun. Çok havalısın Mert'cim. Teşekkür ediyoruz sana da programımıza katıldığın için. Serra'cığım pasta şefimiz.
2: Çok eğlenceliydi. Hepimiz soruları bildik. Yani biraz zordu ama yine de çok eğlendik.
0: Serra'cığım senden de böyle bir pasta tarifi.

0: Nasıl olur? Kapatırken programı.
1: Olur mu?
0: en çok hangi pastaları yapmayı seviyorsun? Böyle meyveli mi, çikolatalı mı?
1: Çikolatalı daha
0: çok. Çikolatalı. Nasıl yapıyoruz? Zor mu peki böyle azıcık bize anlatsan?
1: Yani biraz zor, evet.
0: Biraz zor mu? Bir de galiba sen pasta şefi olduğun için bize sırları vermek istemiyorsun gibi geldi.
1: Evet.
0: Evet. Teşekkür ediyoruz sana da bizimle olduğun için. Can'cığım.
2: Çok güzel geçti. Bence herkes katılmalı. Yani çok iyiydi. İyi bir ekip olduk.
0: Çok güzel bir ekip oldunuz. Evet. Birbirinizi kutladınız. Şahaneydiniz arkadaşlar. Sizinle gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. O zaman ben artık yavaş yavaş ödüle gideyim mi? Herkes görüyor da benim açımda değil ödül. Ne tarafta? Gördünüz mü? Şu tarafta mı? Nerede? Nerede? Mert böyle kaş göz yapıyor. Ödül ablamız, Duygu ablamız. Teşekkür ediyoruz Duygucuğum. Ben Duygu'ya arkadaşlar ödül ablamız diyorum. Öyle değil mi orada? Gerçi siz benden önce Duygu ablanızı görmeye başlıyorsunuz değil mi? Heyecan bir iyice artıyor evet. Orada. İyi ki geldin Can'cığım. Teşekkür evet. Ederiz. Serra'cığım iyi ki geldin. Mert'cığım iyi ki geldin. Arya'cığım iyi ki geldin. Teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Hadi beraber kapatalım.

kuş sesleri, ağaçların arasından göz kırpan güneş ve dinlendirici bir sessizlik. TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da TV4 ekranlarında neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Biraz gizemli olsun şöyle program. Gizemli olsun. Öncelikle şunu belirteyim. İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesindeyiz. Riva mahallesindeyiz. Bu kadar. Detaylar birazdan. Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başlasın mı? Başlasın.

Az gittim, uz gittim, dere tepe düz gittim. Muhteşem bir yere getirdim sevgili seyirciler sizi. Gezmek olsun TV 4 ekranlarında bütün güzel enerjimizle başladı. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın, çaylar kahveler alınsın. Gerçekten muhteşem bir bölüm sizleri bekliyor benden söylemesi. Aa, inanamıyorum. İstanbul'da böyle bir yer var mıydı Yıldızcığım diyeceksiniz. Garanti veriyorum. Burası İstanbul Anadolu yakasında Riva Mahallesi'nde Beykoz ilçesinde Bozdağ Film Platoları. Sevgili seyirciler, Yıldızcığım platoda ne işin var diyebilirsiniz. Ne işim var? Çok işim var. Sizin de buraya geldiğinizde çok işiniz olabilir benden söylemesi. Gizli kalmış bir yerde muhteşem bir plato içine gireceğiz birazdan. Burada yok yok benden söylemesi. E o zaman ne duruyoruz? Haydi girelim güzel platolara. Burası çok büyük bir alan sevgili seyirciler. Öncelikle bunu söyleyeyim size. Yürüdüğüm yerden aşağı doğru indiğiniz zaman birazdan kameraman arkadaşım Mithat gösterecek. Burada nereye gitmek istiyorsanız o yöne doğru ilerleyebilirsiniz.

Bakın yemekhane, işte Harzemşah Sarayı, İnegöl Kalesi, Arena, Kayıobaşı, yani nereye gitmek istiyorsanız sizi yönlendiriyor buradaki oklar. Ve buraya da geldiğiniz zaman yine nereye gitmek istiyorsanız o doğrultuda burada ilerleyebiliyorsunuz. Burada birçok dizi ve filmin çekildiğini söyleyebilirim sizlere. İstanbul'un içinde bir şeyler yapmaktan sıkıldıysanız buraya gelip bir gününüzü ailenizle birlikte keyifli bir şekilde geçirebilirsiniz. Şunu belirtmek istiyorum ki burası Riva Mahallesi'nde. Buraya toplu taşımayla nasıl gelebilirsiniz? Tabii ki kendi aracınızla gelmeniz daha uygun olur ama toplu taşımayla da 137 numaralı otobüsle gelebilirsiniz. Kapıda iniyorsunuz güvenlik noktasında ve sonrasında buraya yürüyemezsiniz. Yürümeyi seviyorsanız tabii ki yürüyebilirsiniz ama içeriye gelen ring araçlarıyla da yine içeriye gelebilirsiniz. Toplu taşımayla da gelmek buraya kolay, onu belirtmek istiyorum ama kendi aracınızla da yine navigasyona yazdığınız zaman İstanbul Avrupa yakasından eğer gelecekseniz 3. köprü buraya gelirken fazlasıyla kolaylık sağlıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü benden söylemesi. Burada hem bir şeyler yiyip içebilirsiniz hem de dizi ve filmlerin çekildiği setleri ziyaret edebilirsiniz. Eğer ki geldiğiniz gün herhangi bir dizi ve film seti varsa sadece o alana giremiyorsunuz ama onun dışında dizi ve filmlerin nerede çekildiğini görebiliyorsunuz. Buradaki görevliler izin verdiği takdirde onun bilgisini iletmek istiyorum size. Saat 10'da açılıyor burası. Şimdi yürüyerek restoran alanına gideceğiz. Detaylı bilgileri yine içeride sizlere vermeye devam edeceğim ama şunu da belirtmek istiyorum. Buraya kendi aracınızla geldiğiniz zaman mutlaka 20 km hızla hareket etmeniz gerekiyor içeride. Buraya geldiğiniz zaman cep telefonlarınızı sizler de benim gibi hazırda bulundurabilirsiniz. Sadece çekime izin verdikleri yerleri çekebiliyorsunuz, onu belirteyim. Televizyon dizilerinde ve filmlerde izlediğimiz yerleri bu şekilde görmek açıkçası hem ilginç geldi bana hem de çok keyifli geldi. Bir anda diziler ve filmler gözümde canlandı. Sen ne düşünüyorsun Mithat? Kesinlikle katılıyorum sana dedi. Özellikle tarih film ve dizilerinin burada çekildiğini belirtmek istiyorum sizlere. Gerçekten çok keyifli. Şu anda içinde bulunduğumuz yer Söğüt. Söğüt isim Osmanlı'nın ilk şehirlerinden biri. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Şöyle bir buraya göz atın. Buradan çıkış yapalım. Restoran bölümüne geçelim.

Bakmaya doyamadım gerçekten sevgili seyirciler. O kadar huzurlu bir yer ki ve o kadar güzel bir yer ki. Sessizlik, kuş sesleri, açılışta da söyledim, bol oksijen. Aradığınız her şey aslında buraya geldiğiniz zaman burada bulabiliyorsunuz. İstanbul'da yapacak bir şey bulamadığınız zaman bence kaçış noktanız olabilir ve gerçekten çok keyifli. Aynı anda 2000-2500 kişiyi ağırlayabiliyorlarmış ve o kadar da kalabalık olmuyormuş hafta sonları. Çünkü alan o kadar büyük bir alan ki 200 dönümden fazla bir alan bu alan. O yüzden fazla da kalabalık olmuyor. Dere kenarına yaklaşmanın tehlikeli ve yasak olduğunu belirtmek istiyorum. Buraya şöyle geldiğiniz zaman her alanda farklı bir film ya da dizi platosu var. Ve bu gerçekten çok keyif verici. Bunu görmek buraya gelip de çok keyif verici açıkçası. Şimdi tabii ki bu alanda gezimiz daha yeni başlıyor. İlk önce bir restorana gidelim. Neler var neler yok orada hem sizlere gösterelim hem anlatalım. Yani restoran bölümünde neler olduğunu sizlere anlatalım. Daha sonrasında da tabii ki bu platoları gezmeye devam edeceğiz. Şunu belirtmek isterim ki çocuğunuzla geldiğiniz zaman fazlasıyla keyifli bir gezi yapabilirsiniz ki çocuk oyun parkından tutun da burada fazla araç geçmediği için çocuğunuz burada keyifle vakit geçirebilecektir. Özellikle çocuklu aileler hani nerede ne yapsam diye düşündükleri için onlara da bir fikir olsun istedim. Burada her alan ayrı bir fotoğraf alanı ya da video alanı.

0: Mithat bana yıldız diyor ama gözlerimi karşı taraftan alamıyorum. Çünkü burada her an Osmanlı kıyafetli biriyle karşılaşabilme imkanınız var. Yabancı turistlerin de buraya fazlasıyla yoğun ilgisi olduğu için biliyorsunuz bizim yaptığımız Türk dizileri ve filmleri birçok ülkede yayınlandığı için yabancı turistlerin de fazlasıyla ilgisi var. Turistler de buraya geldiği zaman Osmanlı kıyafeti giymiş birini görünce fazla yüksek sesli tepki verebiliyor. Yıldız abartma diyebilirsiniz, abartmıyorum. Turistler biraz önce Osmanlı kıyafeti giymiş iki beyefendiyi gördü. Hayretler içerisinde böyle fotoğraflar çektirdiler, sordular, konuştular falan filan. Ve bu bizim için aslında baktığınızda bence bir gurur. Sence? Kesinlikle bir gurur. Sırf Hürrem Sultan'ın dizisini izleyip de İstanbul'a gelip Hürrem Sultan'ın nerede yaşadığını, dizinin nerelerde çekildiğini görmeye Sultanahmet'e insanlar geliyor. O kadarını söyleyeyim size ki bununla da karşılaştım. Şimdi Mithat'ın hemen arka tarafında Hanlı Pazar var. Oraya yani buraya geldiğinizde, oraya girdiğiniz zaman alışverişinizi yapabiliyorsunuz. Osmanlı kıyafetlerini giyip fotoğraf çekebileceğiniz ve çektirebileceğiniz bir alan var. Onu belirtmek istiyorum. Ve hemen sağ tarafında buraya geldiğiniz zaman bir şeyler yiyip içebileceğiniz bir restoran var. Şunu belirtmek isterim ki mutlaka gişeden bilet alıp bu platoların içine giriş yapıyorsunuz. Merhaba. Nasılsınız? Hoş bulduk.
1: Siz nasılsınız?
0: İyiyiz biz de. Çok teşekkür ederiz. Sizi gördüklerinde çok büyük tepki verdiler de biraz önce onu anlattım.
1: Evet. Dünyanın dört bir yanından misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Burası neresi? Bozdağ Film Platoları.
0: Evet.
1: Riva'da bulunuyoruz. Gelen misafirlerimiz sizden de gördüğü gibi bizleri gördükleri zaman bu obanın hayatını, buradaki yaşantıları gördüğü zaman bayağı heyecanlanıyorlar.
0: Biz de heyecanlandık vallahi. Eyvallah. Ne yalan söyleyeyim. Çok güzel bir alan. İlk kez geliyoruz. Riva'nın içinde böyle bir yer bence paha biçilemez ve muhteşem bir yer.
1: Tekrardan hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Çok her teşekkür ediyorum zaman. Size.
2: Her zaman bekleriz.
0: Geleceğiz biz de inşallah. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Restoranın içine giriş yaptık. Restoran da haftanın 7 günü sabah 10'dan akşam 7'ye kadar açık. Buraya geldiğiniz zaman güne muhteşem bir kahvaltıyla başlayabilirsiniz. Serpme kahvaltıyla ve aynı zamanda Osmanlı yemeklerinin tadına bakabilirsiniz. Şimdi biz serpme kahvaltı söyledik. Birazdan o serpme kahvaltının tadına hep beraber bakacağız. Ama ben serpme kahvaltıya geçmeden önce burayı size göstermek istiyorum. Burada 6 hikaye varmış sevgili seyirciler. Ben size sadece 2 tane hikayeyi anlatacağım ama siz buraya geldiğiniz zaman buradaki 6 hikayeyi de burada bilir kişilerden dinleyebilirsiniz. Keyifle anlatıyorlarmış benden söylemesi. Şimdi bu sadaka taşı şöyle kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç görsün. Osmanlı döneminde sadaka taşı zenginler buradan para atıyorlar. İhtiyacı olanlar da buradan ihtiyaçları kadar parayı alıyorlar. Daha sonra finansal durumlarını düzelttikleri zaman aldıkları para kadar buraya parayı geri bırakıyorlar. Şimdi buraya geldiğimiz zaman hala Yemen'de bu devam ediyormuş. Onu belirtmek istiyorum size. Böyle bir pencere gördüğünüz zaman bilin ki bu pencerenin arka tarafı mutfakmış sevgili seyirciler. Bunu böyle açtığımız zaman ben elimde boş bunu böyle getiriyorum. Ve bunu buraya koyuyorum. Ve diye vuruyorum. Ve bu şöyle dönüyor. Arka taraftaki, mutfaktaki hanımefendi ya da beyefendi o kabın içini dolduruyor. Doldurduktan sonra o da yapıyor. Ve sonra bunu böyle çeviriyoruz. Ve boş koyduğumuz kabı dolu bir şekilde alıyoruz. Buraya geldiğiniz zaman ama fark şu ki kimse birbirini görmüyor. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Biraz önce de söyledim Yemen'de hala bu devam ediyormuş. Ki bakın böyle pencere olduğunda da buranın arkasının mutlaka mutfak olduğunu herkes anlıyormuş. Çok güzel bir hikaye. Burada sadece bu iki hikaye yok. Kapının tokmağından tutun ayakkabıya kadar, şu çiçeklere kadar. Şu an bulunduğum yerde 6 hikaye var sevgili seyirciler. Dediğim gibi tadım menüsü aldığınız zaman da yine Osmanlı dönemindeki zerzevat kültürünü dahi buranın şefi bize anlatıyormuş. Osmanlı'nın yemeklerinin özelliklerini, o salataların sunumlarına kadar hepsini anlatıyormuş ki dibek kahvesini yine masanıza kadar taşıyormuş ve onun yiyeceğiniz tatlıya kadar hepsinin de özelliğini anlatıyormuş. Şimdi biz masayı kurdurduk yavaş yavaş. Burada serpme kahvaltı yapacağız. Biz serpme kahvaltımızı beklerken siz de bu güzel Osmanlı kültürünü bize taşıyan restorana, bu film platolarının içinde bulunan restorana şöyle bir göz atın.

0: Şimdi Berat'tı değil mi? Sen dememde bir sakınca yok değil mi? Berat dememde de bir sakınca yok değil mi? Tamam. O zaman ben seni şöyle yanıma alabilir miyim? Şimdi burada şef... Babanın adı?
1: Hüseyin.
0: Hüseyin Bey'in oğluymuş. Buranın şefinin oğluymuş Berat. Biraz daha yaklaşır mısın bana? Şimdi ilk kez böyle bir sunum görüyorum ben açıkçası. Birçok sucuklu yumurta yedim. Gittiğim serpme kahvaltı servisi yapılan yerlerde ama böyle bir sunum görmedim. Evet. Bu sunum neden bu şekilde?
1: Şimdi öncelikle işin aslında bir tık daha şov kısmı. Kaynar suyun içerisinde kuru buz koyuyoruz ve görsel olarak da daha güzel, yani sultan kahvaltısı olarak geçiyor. Daha sultanlara yaraşır bir kahvaltı olması açısından.
0: Ben de Hürrem Sultan'a benzediğim için herhalde bana yakışır bir kahvaltı sunmak istedin,
1: evet,
0: Berat.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi ben hayatımda ilk kez enderun yiyeceğim. Enderun şu, şöyle göstereyim. Enderun'un özelliği mum ateşinde pişmesiymiş.
1: Evet, yani aslen Osmanlı'da saray mutfağına aşçı alırken aşçılara ilk yaptırılan yemek. Aşçıların hünerini göstermesi için bir... aslında test diyebiliriz. Soğanı karamelize ederken mum ateşinde pişiriyorlar uzun saatler boyunca. Çok yavaş kısık ateşte pişmesi
0: gerekiyor.
1: Kaç
0: saatte pişiyordur ki o zaman?
1: 6 saati bulabiliyor.
0: Oo, hayatta dayanamam valla. Padişah olsam ortalığı yıkarım. Açlığa tahammülüm yok ya. 6 saat ne bekleyeceğim
1: ama
0: ben ya?
1: Padişahların en sevdiği yemeklerden biri.
0: 6 saat bekliyorlarmış yani. Aa, hiç bekleyemem valla. Sen bekler misin Berat?
1: Tabii ki. Yani güzel bir yemek için beklemek gerekiyorsa...
0: Beklerim diyorsun. Lazım. Sen Mithat?
2: Ben çok bekleyemem.
0: Ben de bekleyemem. Ben de sabırsızım. Açlığa dayanamam yani. Peki kahvaltıda bu ne?
1: Efendim süzme yoğurtun üzerine nohutumuz. Üzerinde de yağımız bulunmakta. İçerisinde aynı zamanda kapya biberimiz de var.
0: Bu da mı Osmanlı mutfağından?
1: Evet.
0: Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Tam bir Osmanlı sunumu. Yani kaselere falan baktığınız zaman, sunulan tabaklara baktığınız zaman gerçekten tam bir Osmanlı sunumu. Şunun adı ne?
1: Efendim kükü.
0: Kükü.
1: Evet. Çeşitli yeşillikleri tavada soteledikten sonra presleyip o şekilde dolaba kaldırıyoruz. Sonrasında da dilimler halinde kesip böyle tabağa koyuyoruz. İçerisinde maydanozundan dereotuna, ıspanağına çeşitli yeşilliklerimiz var.
0: Çok güzel bir sunum var. Hani yeme seyret sunumu gerçekten. Sadece buna bakarak karnım benim açıkçası doydu. Bu kahvaltı iki kişilik bir kahvaltı ama buraya çok nadir tek kişi gelenlere de serpme kahvaltıyı tek kişilik verebiliyorlar ama çok nadir. En az iki kişi alabiliyorsunuz ama serpme kahvaltıyı. Onu da belirtmek istiyorum. Restorana geldiğiniz zaman güne evet kahvaltıyla başlayabiliyorsunuz ama Hüseyin'in yani Berat'ın babasının, buranın şefinin bir tadım menüsü var. O tadım menüsünden de istediğiniz zaman Osmanlı mutfağında ne yemek var, ne için yapılıyor hepsini size A'dan Z'ye Hüseyin Bey, buranın şefi anlatıyor. Biraz önce Dibek kahvesi dedim ama aslında Dibek kahvesi değildi o. Ben onu hani cezve gibi gördüm üstündekileri. Dibek kahvesi değil, bulguru dövdükleri, tam ismi ne diye geçiyordu onun?
1: Dibek.
0: Dibek taşı. Ben onu direkt Dibek kahvesinin yapıldığı yer diye gördüm. Şöyle getirdi zaten Uğur Bey. Hemen şöyle gelelim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi böyle sunum yaptıklarını da belirtmek istiyorum. Yine hemen...

0: arka tarafta da salataları sundukları bir araba var. Onunla zaten tadım menüsünü aldığınız zaman sunum yapıyorlar. Tam geçmişten günümüze gelen bir Osmanlı evi gibi ya da Osmanlı mutfağı gibi bu restoran diyebilirim. Yani buraya geldiğinizde enerjinizi depolayıp 200 dönümden fazla olan bu platoyu enerji yerine geldikten sonra en keyifli şekilde gezebilir. Hemen yan tarafta da alışverişinizi tarihe, geçmişe giderek alışverişinizi yapabilirsiniz diyeyim ve kahvaltımı fazla soğutmayayım. Evet. Çok teşekkür ediyorum Berat'cığım sana. Günün çok güzel geçsin. Ben sizin hazırlamış olduğunuz muhteşem kahvaltının tadına bakmaya gidiyorum. Teşekkürler. Şimdi Berat ayaktayken bize anlattığı Enderun'u, Kükü'yü ve bunun adı Sahine'ymiş. Nahle demişti öncesinde Berat. Nahle de meyveli yoğurtlardan oluşan, yani meyvelerin sotelenip yoğurtla karıştırıldığı bir mezeymiş Osmanlı mutfağında. Tadım menüsünde servis ediliyormuş. Bu arada bu sahine çok güzel. Kameraman arkadaşlarım da galiba yemek için sabırsızlanıyor bu muhteşem kahvaltıyı. Ben de aynı şekilde. Bazı kahvaltılar yedirmez. Sadece izlerken doyarsınız. Bu kahvaltı da gerçekten öyle bir kahvaltı. İki kişinin de fazlasıyla doyacağını düşündüğüm bir kahvaltı açıkçası. O zaman ben yaklaşık 6 saat pişme süresi olan Enderun'la başlıyorum yüksek müsaadenizle. Padişahlar çok seviyormuş bunu. 6 saat vallahi bekleyemem. Nevrim döner. Yalnız bu padişahlar ağzının tadını biliyor. Enderun çok güzelmiş gerçekten. Soğanı sevmeyene soğan sevdirtir, o kadarını söyleyeyim. Hiçbir şekilde soğan tadı da gelmiyor. O kadar nahle nahle dedik, nahle de geldi.
1: Şefimizin kendi tarifi.
0: Şefin kendi tarifiymiş. Bak buraya geldiğiniz zaman gerçekten Osmanlı yemeklerini beğeniyorsanız en güzel şekilde yiyebilirsiniz ki Enderun muhteşem. Nahle demişken bir de nahlenin de tadına bakayım. İçinde pekmez de varmış. Şöyle üstünde çam fıstığı var. Ben ömrümde ilk kez inciri zeytinyağlı servis yapan bir yer gördüm. O kadar kahvaltı yaptım. Neden peki burada incir zeytinyağıyla böyle servis yapılıyor? İncir belirli bir süre içinde bekletiliyormuş. Ondan sonra servis yapılıyormuş. Ben o zaman kahvaltımı bitireyim. Tekrar belirteyim. Buraya geldiğiniz zaman kahvaltı dışında yiyebileceğiniz birçok Osmanlı yemeği var, tadına bakabileceğiniz. Bütçeniz ve damak zevkiniz doğrultusunda buraya geldiğiniz zaman buradaki birbirinden lezzetli Osmanlı yemeklerinin tadına bakabilirsiniz. Hikayelerini, yemeklerin hikayelerini buradaki şeflerden dinleyebilirsiniz. Kahvaltı gerçekten muhteşemdi. Siz ne düşünüyorsunuz kameraman arkadaşlarım? Mükemmeldi diyorlar. Girişte bir giriş ücreti var. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Kahvaltı ücreti, atların destanı gösterisi ve buraya giriş ücretiyle beraber girebilirsiniz. İnternet sitelerinden ve sosyal medya adreslerinden detayları öğrenebilirsiniz. Bozdağ Film Platolarındayız. Çok keyifli bir yer. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi şu iki tokmağın da bir anlamı var ve aynı zamanda ayakkabının da bir anlamı var. Buraya geldiğiniz zaman ince tokmağı çaldığınızda kadın misafir geldi demekmiş. Arka tarafta kadın varsa kapıyı açıyormuş ama arka tarafta erkek varsa açmıyormuş. Bu kalın tokmağı vurduğunuz zaman erkek misafir geldi demekmiş. Eğer arka tarafta evin hanımı varsa kapı açılmıyormuş. Erkek varsa tabii ki açıyormuş. Ve ayakkabı. Ayakkabıların böyle durması gerekiyormuş. Bunun sebebi de bu ev sizin eviniz. Dilediğiniz gibi burada rahatça oturabilirsiniz, keyif yapabilirsiniz demekmiş. Bizde şimdi misafir gelir gelmez ne yapılır? Girdiğinde hemen ayakkabılar böyle yapılır. Bu aslında ayıp karşılanıyormuş. Bunun sebebi de bir an önce gidin demekmiş. Şunu söylemek istiyorum burada.

0: buradan yola çıkarak ben de eve gelen misafirlerin hiçbirinin ayakkabısını bu şekilde koymayı sevmem. Zaten neden gelen misafirin ayakkabısını ben bu şekilde çevireyim ki? Bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum. Sen Mithat? Ben genelde çeviriyorum dedi. Ben bunu bildiğim için hiçbir zaman çevirmem. Zaten çevirmeyi de o şekilde milletin ayakkabısında doğru bulmuyorum açıkçası. Ama bunu da belirteyim. Yani böyle ayakkabıyı koymak ayıp karşılanıyor. Böyle koyduğunuz zaman bu ev sizin eviniz, buyurun rahat edin diye misafirinizi ağırlayabilirsiniz. Ve çiçeklerin anlamına da gelecek olursak, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. İki rengi de yan yana çok güzel görünüyor. Sarı ve kırmızı. Ve hemen anlamlarına gelecek olursak. Eğer bir evin penceresinin önünde sarı çiçek varsa bu evde hasta var. Lütfen sokaktan geçerken biraz sessiz, sakin geçin demekmiş. Ama evin penceresinde kırmızı çiçek varsa bu evde genç kız var. Beyler, genç beyler, delikanlılar, sokaktan yürürken üslubunuza, ses tonunuza, konuştuklarınıza dikkat edin demekmiş benden söylemesi. Sadece platolarda gezmek değil, platoların içinde bulunan restoranda yemek yerken bu bilgileri öğrenmek de bence paha biçilemez. Şimdi bizim kahvaltı masamıza gelmedi. Biz sonra anlatmayı tercih ettik ama tadım menüsü seçtiğiniz zaman ve kahvaltı menüsünde böyle bir palet geliyor.
1: Evet, bu aktivitemizin ismi boya ve tat aktivitesi. Yaşam Mutfak konseptimizin önemli unsurlarından biri. Yaşam Mutfak da 2013 yılında şefimizin Bodrum'da her şey dahil sisteme karşı başlatmış olduğu bir akım. Üç temel ana esasımız var. Sürdürülebilir turizm, sıfır atık projesi ve misafire dokunmak. Misafire dokunma hususunda sunumlarımızda eski köy hayatından bahsederek köy hayatı olan misafirlerin geçmişine dokunmayı amaçlıyoruz. Burada da hem sürdürülebilir turizm hem de sıfır atık projesinin bir ürünü bulunmakta. Mutfakta şeflerimiz artan meyve sebze parçacıkları, havucun kabuğu olsun, domatesin kabuğu olsun, bunları suyla beraber karıştırarak bu boyaları elde ediyoruz. Ve bu boyalarla dilerseniz masalarda bulunan boş beyaz tabaklara resim çizebilirsiniz. Aynı zamanda tadına da bakabilirsiniz. Çocuklar için güvenli ve eğlenceli bir aktivite.
0: Ben biraz fazla büyük yaptım herhalde.
1: Fırça da biraz büyük.
0: Evet. Niye küçük fırça getirmediniz Berat? Bak şöyle. Ne yazdım?
1: Gezmek olsun.
0: Aynen öyle vallahi Berat. Programın adını yazdım. Yazamamış da olabilirim şu an.
1: Ayakta da biraz...
0: Biraz zor oluyor tabii ki yani. Bir de benim el becerim de fazla yok. Yalan mı söyleyeyim ben? Daha güzel yapmak isterdim yani. Ay çok teşekkür ederim. İnce fırçayla... bak ince fırçayla yazacağım şimdi. Mithat ne oldu? Niye gülüyorsun? Yalan mı söyleyelim? El becerimiz yok yani. Şuradan mı başlayayım Berat? Nereden başlayayım?
1: Sol üst uygun olabilir.
0: Sol üst mü uygun olsun? Bence şunu şöyle çevir istersen.
1: Evet, böyle daha güzel oldu.
0: Bence de daha güzel oldu. Bence çok güzel bir aktivite bu. Hem tadına bakıyorsun, hem hiçbir şey çöpe gitmiyor. Hem de çocuklar masada sıkılmıyorlar. Olduğu kadar, olmadığı kader. Ne yapalım şimdi? Bir göster de görsünler bakalım. Berat'cığım. Gene okunabiliyor bir şekilde. Siz de bir üstünden geçersiniz artık yani. Şöyle bakın, gezmek olsun TV4 yazdım. Bir de yıldız işareti yapayım şöyle yanına. Ben olmazsam olmaz, kameraman arkadaşlarımız olmazsa olmaz. Şöyle. Tabii otururken daha güzel yapabilirsiniz. Yıldız işaretim de olmadı. Berat, sana güveniyorum. Bunun üstünden en güzel şekilde geçeceğini düşünüyorum. Uğur Bey, sizi de bir gösterelim. Uğur Bey'e de yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum bu arada. Gerçekten bütün ekibe bu restorandaki yardımlarından dolayı, misafirperverliğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Siz de buraya haftanın 7 günü sabah 10'dan akşam 7'ye kadar gelebilirsiniz diyelim. Son kez buraya bir göz atın. Hemen yan tarafta Hanlı Pazar'a gidiyorum. Neler var neler yok onları da size gösterdikten sonra dışarıya çıkıp gezmeye devam ediyorum bu güzel platolarda. Restorandan hemen çıktıktan sonra burada bir hediyelik eşya ürünler satan mağaza var. O mağazayı da gezebilirsiniz. Bütçeniz doğru.

30'unda alışverişte yapabilirsiniz. Geçmişe yönelik birçok ürünün satıldığını söyleyebilirim. Bizim kültürümüzü yansıtan birçok ürünün satıldığını söyleyebilirim. Yerli ve yabancı turistin fazlasıyla yoğun ilgisi var buraya. Onu da söylemek istiyorum. Birçok anlaşmalı firma buraya gezi için ziyaretçi getiriyor. Onu da belirtmek istiyorum ki şu an yabancı turistler burayı merakla geziyorlar. Onu da söyleyeyim ve anlatmadan geçmeyeyim açıkçası. Tabii bireysel olarak sosyal medyada görüp de ya da dizilerin nerede çekildiğini görüp de merak edip gelenlerin de olduğunu belirtmek istiyorum ve hediyelik eşya mağazasına giriyorum.

Buraya geldiğinizde şunu belirtmek istiyorum ki Atların Destanı gösterisini izlemenin yanı sıra bir gösteri alanı var ama sadece salı günleri bu gösteri yok. Ok atabiliyorsunuz ve at binme alanları da mevcut. Yani çocuklarınızla geldiğiniz zaman fazlasıyla keyifli vakit geçirebilirsiniz. İşte biraz önce dışarıda da dedim, alışverişinizi yapabilirsiniz. Dizilerde sevdiğiniz karakterlerin kullanmış oldukları, bizim kültürümüzü yansıtan her şeyi satın alabilirsiniz. Burada bütçeniz ve tabii ki zevkiniz doğrultusunda. Bakın, kayı obası var orada satılık. Onun dışında Osmanlı motiflerinin olduğu yüzükler var. Yine deri aksesuarlar var. Kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç gösteriyor. Bardaklar var. Ecdadımızın nereden nereye geldiğini görmek için de burası gerçekten gezmek için paha biçilemez bir yer ki Etnospor Kültür Festivali'nde de yine geçmişten günümüze nasıl var olduğumuzu görebiliyorsunuz. Bunları görünce ve bu platoyu gezince de Etnospor Kültür Festivali açıkçası aklıma geldi. Aslında çocuklara tarihi ya da işte bizlere en güzel şekilde gösteren yerler böyle yerler diye düşünüyorum ben. Film platoları olarak evet geçebilir ama baktığınızda adeta bir tarih filmi var burada.

0: farklı bir fotoğraf çekme alanı ve çektirme alanı açıkçası, onu söyleyeyim. Her yürüdüğümüz yerde geçmişin izlerini bulabiliyoruz, görebiliyoruz. Fazlasıyla ziyaretçi alan bir yer. 2000-2500'den fazla ziyaretçi alma kapasitesine sahip bir alandayız. Ama dediğim gibi eğer ki dizi çekimleri olmayan alanlar varsa keyifle gezebiliyorsunuz. Ama set varsa, dizi seti, film seti varsa buradaki yetkililere sorabiliyorsunuz ki zaten onlar yönlendiriyorlar. Çekim olan yerlere kesinlikle giremiyorsunuz ve tabii ki buradaki görevlilerin yönlendirmesi doğrultusunda bazı yerlerde fotoğraf çekebiliyorsunuz ya da çektirebiliyorsunuz, onu söyleyebilirim. Atların Destanı gösterisini mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Salı günleri hariç her gün Atların Destanı gösterisinin yine burada olduğunu belirtmek istiyorum. Şimdi buraya kadar gelmişken ata da binmeden gitmek olmaz diye düşünüyorum ki gerçekten ecdadımız birçok zaferi bu atların üstünde kazanmıştır sevgili seyirciler. Atın da önemli bir şey, kesinlikle arkasında durmamak gerekiyor. Neden? Size şöyle tekme atabilir diye ne kadar güzel bakıyor. Ama kendini fazla sevdirmek istemiyor galiba.
1: Yok, en sakin atımız.
0: En sakin atınız. Tamam, kaç tur atılıyor?
1: Ya müşterimiz ne kadar isterse atabiliyoruz.
0: Tabii gelen ziyaretçiler ne kadar istiyorsa burada ona göre atla tur atılabiliyormuş. Bence muhteşem bir yer burası ya. İstanbul'un aslında içinde gizli kalmış, gezilmesi, görülmesi gereken bir yer. Ve keyifle gezip görebilirsiniz. Şimdi sevgili seyirciler, buranın çok güzel bir özelliği var. Ben sivil kıyafetle aslında atın üstündeyim ama buraya geldiğiniz zaman dönem kıyafetlerini giyip dilediğiniz alanda fotoğraf çektirebiliyorsunuz. Tabii ki ata binmenin ve dönem kıyafetleri giydiğinizde fotoğraf çektirmenin belirli bir ücreti var. Onu

mutlaka eklemek istiyorum. Atın üstünde de yine dönem kıyafetlerini giyip fotoğraf çektirebiliyorsunuz ve kendinize muhteşem bir anı kalıyor. Onu da belirtmek istiyorum size. 2023 yılından beri turizm bölümü hizmet veriyor. Yani

çektirebiliyor hem de kısa film çekebiliyorlar. Onu da belirtmek istiyorum ve atla gezintiye çıkıyorum. Bu film platoları herkese açık. Öncelikle bunu söyleyeyim size. Herkes buraya gelebilir. Geldiğiniz zaman gişeden ücretini veriyorsunuz, o şekilde giriş yapıyorsunuz. Onu da belirtmek istiyorum. Ben atla şöyle bir tur daha atayım, sonrasında ineyim. Ben de dönem kıyafeti giyeyim ve bu güzel alanda biraz salayım.

0: Dışarıda anlattım, şu anda buraya girdim, burada da anlatıyorum. Biliyorsanız bu dönem kıyafetlerini giyip burada poz verebiliyorsunuz değerli oyuncularımızla. Biliyorsanız dönem kıyafetlerini giyip dışarıda da pozunuzu verebiliyorsunuz. Kısa film videosu çektirebiliyorsunuz. Artık dönem videosu mu çektiriyorsunuz? Ne çektiriyorsanız çektirebiliyorsunuz ki oyuncularımız da size seve seve açıkçası eşlik ediyor. Burada kılıçları alabilirsiniz. Yani testileri alabilirsiniz. Zaten sizi fotoğraf için yönlendiriyorlar. Osman Bey'in Demir Büken Alp'i. Doğru söyledim mi? Herkes izliyor dönem dizilerini. Ben bazen sıkılıyorum, yalan yok. Ama izlemek gerekiyor. Bu diziler bizim geçmişimizi en güzel şekilde anlatıyor. Ülkemizi en güzel şekilde tanıtıyor. Ben sıkılıyorum dediğim tarihten sıkılıyorum. Ama baktığınız zaman şu anda yayınlanan ve yayınlanmış olan dönem dizileri bizim tarihimizi en keyifli, en anlaşılır şekilde bence anlatıyor ve aslında ülkemizi en güzel şekilde tanıtıyor. Ülkemize dört bir yandan yabancı turistin gelmesini sağlıyor ki bence bu çok güzel bir şey. Siz daha iyi biliyorsunuzdur. Dört bir yandan turistler geliyor, sizi görünce çığlık atıyorlar böyle yani. Hani beklenmedik bir tepki veriyorlar. Bence bu çok güzel bir şey.
1: Çok güzel. 2000 kişi, 3000 kişi geldiği günler oluyor. Hafta sonları, bayramlarında, özel günlerde. Dünyanın dört bir yanından geliyor yani. Bozdağ film platolarına tüm misafirlerimizi bekleriz.
0: Bence de kesinlikle gelmeliler. Katılıyorum size. Şimdi burada tabii ki bu kostümleri giyip fotoğraf ve video çektirmenin belirli bir ücreti var. Onu da söyleyeyim size. Ben tabii ki bu fotoğraf çektirme ya da video çektirmeden geri kalmayacağım. Şimdi dönem kıyafetlerinden bana uygun olanı giyeceğiz ve burada hem şöyle salınacağız, gezineceğiz açık havada, hem de burada bir iki kare fotoğrafımız da olsun istiyorum açıkçası ben. Birçok kişi sizi izlemiş. Tekrar söylüyorum, Osman Bey'in Demir Büken'i.
2: Eyvallah.
0: Ne demek? Ok atma alanında var, şimdi birazdan ok da atacağız. Buraya geldiğinizde bu arada burada çay kahve içebileceğiniz bir alan da var. Çok keyifli, özellikle güneşli havalarda gelmenizi ve kendinizi adeta bir sultan gibi hissedip şuralarda salınmanızı tavsiye ediyorum. Ve ikinize de çok teşekkür ediyorum. Ve ben giyinmeye gidiyorum.
2: Buyurun.

0: Osmanlı dizisinde bana da yer varsa seve seve oynayabilirim sevgili seyirciler. Şimdi biz gezintiye çıktık. Böyle işte kıyafetli bir şekilde burada gezebiliyorsunuz. Ben size bir şey diyeyim mi? Muhteşem bir şans. Kaya abiyle fotoğraf çekebiliyorsunuz ki burada en güzel olan şey ne biliyor musunuz? Burada kısa film çekecekseniz size eşlik ediyorlar. Bu bence paha biçilemez bir şey ya. Vallahi billah. Yani hani ata binmeye evet at kulüplerine falan gidiyoruz ama buraya geldiğiniz zaman dönem kıyafetleriyle ata binmek ve size muhteşem bir anının kalması gerçekten çocuklarınıza gösterebileceğiniz en güzel hediye. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum kameraman arkadaşlar ne düşünüyor bu konuda? Katılıyoruz sana dediler değil mi? Şimdi birazdan ok da atacağız bu arada. Şimdi hazır böyle okumuzu atacağız aynen öyle. Ne yapacağız başka?
1: Demir döveceğiz.
0: Demir de dövecekmişiz. Sarayda geziyoruz. Saray mı burası?
1: Burası oba.
0: Oba. Obada geziyoruz. Ha, kayı obasında geziyoruz. Haydır Allah!
1: Haktır Allah!
0: Haydır Allah!
1: Haktır Allah!
0: Haydır Allah!

0: Maşallah.
1: Haydir Allah.
0: Allahu Ekber. Ey maşallah.
1: Bu arada sevgili seyirciler, burada görevlilerin yönlendirmesi doğrultusunda gezmeniz, o doğrultuda fotoğraf çekilecek yerlerde fotoğraf çektirmeniz, görevlilerin yönlendirmesi doğrultusunda hareket etmeniz özellikle gerekiyor. Şunu üstüne basa basa belirtmek istiyorum ki görevlilerin izin vermediği yere kesinlikle girmemeniz gerekiyor. Dizi ve film setleri olabilir. O yüzden buna çok titiz davranıyorlar. Buraya geldiğimizde de buraları kirletmeyelim. Lütfen en güzel şekilde bizim arkamızdan gelecek olanlara yardımcı olalım.

0: Ok atacağımız alana geldik efendim. Kaya abi bize eşlik ediyor. Biraz önce Kaya abi cep telefonundan buraya gelen misafirlere yaptıkları kısa filmi gösterdi. Muhteşemdi. Bildiğiniz film çekmişler. İnsanların bütçelerine göre buraya gelen insanlara yardımcı olduklarını söylediler Kaya abi. Bazı alanlar belirli ücrete ücretle hizmet veren alanlar. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Şimdi ok atacağız ama kameraman arkadaşlarımdan özellikle Atakan'dan rica ediyorum. Biraz bu tarafa geçebilirsen Atakan'cığım bunu ciddi söylüyorum. Atakan beni hiç ciddiye almıyor ama Atakan o kadar bana güveniyor ki hayır Yıldız diyor sen diyor çok güzel atarsın diyor atarım. Etno Spor Kültür Festivali'nde de ok attığım için daha önce orada başladığım için aslında geliştirsem bayağı güzel ok atardım. Ok biliyorsunuz bizim tarihimizde de bayağı önemli bir silah. Bu okla çok savaş kazanılmıştır. Aynen. Ve gerçekten de tehlikeli, ucu sivri. Oku attığınız zaman arkada kimsenin olmaması gerekiyor. Gelirse gerçekten öldürebilir. O kadarını söyleyeyim size. Şimdi oku atarken önemli olan bazı kurallar var. Parmağınızı zedelememeniz açısından diyeyim artık kibarca. Yoksa parmağınız kırılabilir. Parmağınız hasar görebilir. Oku atarken mutlaka buradaki size yardımcı olan insanların benim yanımda şu an Kaya abi var. Talimatlarına uymanız gerekiyor sevgili seyirciler. Şimdi nasıl atıyoruz? Şu el şöyle duruyor. Evet. Şöyle. Ay bir dakika dur tutamadım. Şöyle. Aynen öyle. Ya hak deyip oku. Bırakıyorsunuz. Tabii şöyle sağlam tutmanız gerekiyor. Tek gözünüzde kapatabilirsiniz. Şöyle de atabilirsiniz. Nasıl iyi görecekseniz o doğrultuda atabilirsiniz. Şöyle biraz geliyorsunuz. Ve atıyorsunuz.
1: Maşallah.
0: Vallahi güzel attın mı? Korkuyorum ben bazen elime zarar vermekten. O yüzden diyorum uzun süredir de atmadığım için mutlaka buradaki görevlilerin, oyuncularımızın kim eşlik ediyorsa onları dinlemeniz gerekiyor. Şöyle. Tam hedef alıyorum aslında ben ama gitmiyor. Neden gitmiyor? Bir türlü gitmedi.
1: Şimdi olacak işte.
0: Olacak mı? Olsun vallahi. Hürrem edası ile buralarda geziniyorum. Oku da hedeften vurayım. Ben öyle düşündüm. Kaya abi.
1: Bravo.
0: Gerçekten iyi miydi?
1: Gerçekten
0: aslında tam ortaya geçmesi gerekiyordu onun. Ben son okumu yaydan çıkartıyorum. Çıkarttıktan sonra bir görün ama nereye gidecek. Sonrasında hak. Siz de şuraya bir göz atın ya. Hak.
1: Hey maşallah bravo.

0: Düşünde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Uyandıralım.
0: Çıtır külah

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir...

0: Kulenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Kulenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan. Leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
7: Volcano.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
14: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
15: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
13: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
16: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dimesi, dimes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.

regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando. Obseso. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin. Yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansı.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
6: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
7: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
8: Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
9: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
10: Tüm yemekleri ben ödemiştim.
8: Tekne.
10: Sen öde sonra hallederiz demiştik ya.
9: Ya Faruk tamam hallederiz.
10: Dost.
9: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
10: Oh,
9: oh tabii.
11: Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.

Şimdi burada her yer bir plato. Bir dizinin, filmin çekildiği plato. Yürüdüğünüz, gezdiğiniz, gördüğünüz her yer, onu belirtmek istiyorum sizlere. Şimdi biz de o dizilerde, filmlerde görmüş olduğunuz birkaç yeri sizlere göstereceğiz. Çok büyük bir alan olduğu için buradaki her yeri sizlere gösteremem sevgili seyirciler. Siz buraya geldiğiniz zaman ama dediğim gibi her yeri rahatlıkla gezebilirsiniz ve ziyaret edebilirsiniz. Şimdi biz İnegöl Kalesi'ne gidiyoruz. Ben İnegöl Kalesi'ne giderken o dizilerde, filmlerde görmüş olduğunuz, siz de bu alana şöyle bir göz atın isterseniz tekrar. Şu anda burada dizi ve film çekimi olmadığı için burayı da ziyaret edebiliyoruz. Burası Osmanlıların fethettiği ilk kale, Kılıcahisar Kalesi. Hemen yan tarafında bütün gezdiğiniz yerlerin, işte Söğüt'ün olsun, Kılıcahisar Kalesi'nin olsun, hepsinin bilgileri yazıyor. Zaten tura çıkıldığında da buradaki arkadaşlar bütün burada olan yerlerle ilgili bilgileri en detaylı şekilde veriyorlar. Türkçe ve İngilizce olarak, onu da belirtmek istiyorum. Şimdi Kılıcahisar Kalesi'ne doğru giriş yapıyoruz. Gerçekten dizilerin ve filmlerin nerelerde çekildiğini merak ediyorsanız ve görmek istiyorsanız girebilirsiniz. Kameraman arkadaşım Mithat benden önce giriş yaptı sizlere burayı göstermek için. Burası Osmanlıların fethettiği ilk kale sevgili seyirciler. Kılıcahisar Kalesi, Osman Bey komutasındaki Türk ordusuyla Bizans kuvvetleri arasında 1285 yılında yapılan savaş neticesinde Osmanlıların yönetimine girmiş bu kale. Kuruluş Osman'ın 36. bölümünde de Osman Bey

Kocaesir Kalesi'nin oradan İnegöl Kalesi'ne geldik. Şimdi birazdan İnegöl Kalesi'ne giriş yapacağız. Diriliş Ertuğrul dizisinin belirli kısımları yine bu kalede çekilmiş. Onu belirtmek istiyorum. 1306 yılında Osman Bey tarafından fethedilmiş bir kaleymiş efendim burası. Bizans yapısı bir kaleymiş. Aslında televizyonda izlediğinizde bayağı devasa büyüklükte görünüyor. Buraya geldiğiniz zaman da yine devasa büyüklükte bir yer. Ama hani diyorsunuz ki geldiğinizde aa bu dizi burada mı çekildi? Bu dizinin bu sahnesi burada mı çekildi? Bence böyle bir imkan sunmaları buraya gelen ziyaretçilere çok güzel bir şey. 2023 yılında ziyarete açıldığını söylemiştim. Burada dizi ve film olmadığı sürece istediğiniz alanı gezebiliyorsunuz. Tabii ki 24 saat kamerayla izleniyor her alan. Tekrar belirtmem gerekiyor ki görevlilerin sizi yönlendirmesiyle gezebiliyorsunuz. Üstüne basarak şunu söyleyeyim size, rahat ayakkabıyla gelmenizi tavsiye ediyorum. Alan çok büyük olduğu için özellikle hanımefendiler topuklu ayakkabıyla gelirseniz zor olabilir gezmeniz. Riva mahallesinde bulunuyor şu anda olduğumuz platolar. Riva mahallesinde İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesinde 137 numaralı otobüsle güvenlik noktasında inip içeriye ringlerle gelebiliyorsunuz. Kendi aracınızla da 2. köprüden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden ya da Avrupa yakasından gelecekseniz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden çok rahat bir şekilde ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Giriş ücretlerini gişede aldıklarını belirtmek istiyorum. İçeriye girdiğinizde yediğinizin, içtiğinizin, damak zevkinize göre fiyatını yine içeride ödeyebiliyorsunuz ama kahvaltı, gişe ücreti ve atların destanı gösterisini de yine gişede de verebiliyorsunuz ve o şekilde de giriş yapabiliyorsunuz. Muhteşem bir yer. İstanbul'un içinde nereyi gezsem çok sıkıldım ben orayı burayı gezmekten hep aynı yerler diyorsanız Riva'da böyle bir yer var. Benden söylemesi gelebilirsiniz. İsterseniz şöyle bir buralara göz atıp sonrasında sizleri bize ayrılan sürede yavaş yavaş doluyor. Tekrar karşılayalım. Biz de burada gezintimize devam edelim.

Bakmaya doyamadım. Açıkçası buradan hiç gitmek istemiyorum. Çok ama çok keyifli bir gün geçirdim. Sizler de bugün benim yaptıklarımı yapabilirsiniz sevgili seyirciler. Bozdağ Film Platoları, Riva Mahallesi'nde, İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesinde. Buraya ailenizle, sevdiklerinizle ya da tek başınıza gelip bir gününüzü doyasıya geçirebilirsiniz. O zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Son kez bu güzel platolara şöyle bir göz atın. Hoşça kalın.

ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, acaba bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz, ne yapacağız efendim? El dokuması halılarıyla ünlü Hereke'ye geldik. Bugün maharetli ellerden halı nasıl dokunur bunu öğreneceğiz. O halde kolay mı sandın başlıyor.

0: Efendim sordum ben. Hareke'de bu işi kimden öğrenebilirim dedim. Burayı tavsiye ettiler. Burası hem çok güzel bir mağaza hem de bir kısmı atölye. Burada da hanımlar harıl harıl çalışıyorlar, ilme atıyorlar sürekli ve gerçekten çok zor. Görüldüğü gibi kolay değil ki kolay da görünmüyor bence. Peki ben bu işi kimden öğreneceğim? Kim benim hocam olacak? Seher Kuzucu. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş buldum hocam. Çok güler yüzlüsünüz, çok tatlısınız ve soyadınızı da ben çok sevdim. Nasılsınız, nasıl gidiyor?
1: Zor gidiyor.
0: Zor değil mi?
1: Tabii ki.
0: Ben şöyle uzaktan bir baktım, çaktırmayın. Gerçekten zor bir iş. Ben tabii ucundan biraz öğrenmek istiyorum. Yani mantığını öğrenmek istiyorum en azından. İnşallah sizden öğreneceğim
1: tamam.
0: Bugün.
1: Az yetiştirmedik çırak.
0: Değil
1: Sizi
0: mi?
1: De yetiştireceğiz.
0: Olur, ben hep her yerde çırağım zaten. İnşallah küçük de olsa öğreneceğim sizden.
1: Tamam.
0: O zaman efendim, hadi buyurun başlayalım.

0: Ve oturduk. Tezgah mı diyoruz evet, hocam?
1: Tezgah diyoruz.
0: Halı tezgahın başına. Evet. Şimdi burada bir çalışmanız zaten başlamış. Hı hı. İpek halı mı bu?
1: İpek halı, yerde kullanılacak ipek halı. Duvarda kullanılanlar da var. Ben sana ilme atmasını öğreteceğim şimdi. Önce benim elime bakıyorsun. Arkalı ve önlü olmak üzere iki tane telimiz var. Hı hı. Arka tel ve ön tel. Arka telin, iki telin arasından geçiyorum. Arka tele yakın olmak üzere ilmeği yukarıya çeviriyorum. İçten yukarı. Hı hı. Dışa alıyorum. Ön tel, dıştan içeri aşağıya.
0: Tamam.
1: Birleştiriyorsun ve aşağı indiriyorsun. İki ilmeği birleştirip artık... Ben sana çakı vermeyeceğim çünkü kesersin halımızı. Gel.
0: Ha, evet. Elime kesmem ama halıya bineceğim. Vallahi hocam elim kesilsin halı keseceğine. Bu kadar zor bir iş ki.
1: Şimdi ipliği al.
0: Bir daha baştan nasıl yapılacak bu?
1: Orta parmağın arka telde olsun.
0: Şöyle.
1: Evet, işaret parmağın da ön telde. Gel şimdi. İçten yukarı. Dıştan aşağıya. Ve birleştir onları.
0: Çok uzun bıraktım.
1: Ha, sorun değil. İlk acemilik olduğu için indir aşağıya. Bir tane ilme attın ve çok çabuk da öğrendin. Herkes öyle çabuk öğrenmiyor. Bir tane daha attırayım mı?
0: Tamam. Hadi. Çorba olmasın işleme.
1: Çorba olmaz. Biz onu hallederiz. Sen gel.
0: Hocam burada bir de şey vardı değil mi?
1: Desen.
0: Önceden desen. Bu deseni kim hazırlıyor?
1: Desenatörlerimiz var.
0: Eskiden, buradan selamlar onlara da.
1: Eskiden kartonlara elle çiziliyordu. Şimdi teknolojiye uyduğumuz için bilgisayarda rahatlıkla çizilip ve basılıyor.
0: Hop. Hı.
1: Bakın
0: çok zevkli.
1: Bunu bir daha sökemezsin.
0: Değil mi?
1: Hayır, daha sökülmez.
0: Evet. Peki yanlış yaptın, ne oldu?
1: Onu söküyoruz, yapıyoruz tekrar. Onu sökmesi de çakılarımızın ucuyla bu şekilde kaldırıyorum. Ama dökeyi ince harcayıcı, kalın harcayıcı vurduktan sonra onu sökmesi de çok zor oluyor.
0: Vallahi çok zor.
1: Şimdi sen ilmeği almaya çalış şimdi.
0: Evet hocam, hadi. Geldim.
1: Hadi. Bana bu ilmeği almaya çalış. Ama sen tek parmağınla alır mısın onu? Evet, işaret parmağını. Sen uyanıklık yapıyorsun, tırnağınla ayırıyorsun onu.
0: Niye? Nasıl yapılıyordu başka?
1: Çünkü parmağımızla alıyoruz.
0: Ha.
1: Şimdi at, ayırt onları. Hadi bir tane de şunu da yap ve burası tamamlansın.
0: Tamam. O zaman ben bir tane daha ilme mi atıyorum?
1: İlme atıyorsun.
0: Bir tane daha ilme atayım sevgili seyirciler. Bir sonraki aşamada tekrar görüşelim.

0: senin elinde duracak o. Ve bu keskin tarafı kendinde taraf dursun. Tellere doğru durmasın. Çünkü telleri kesebilirsin yaparken.
1: Diyelim velev ki kesildi hocam. Ne oluyor?
0: Ekleyeceğiz o teli.
1: Öyle mi? Nereden ekleniyor? Bu komple baştan.
0: Onlar da bağlayıp onun bir sistemi var. Onu da kesmemiz lazım.
1: Tabii
0: şu an.
1: Tabii böyle bir tatsızlık olsun kimse istemez. Öyle değil mi? Tamam hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu mu?
0: İşaret parmağında alıyorsun tellerini.
1: Şu muydu?
0: Çok çabuk unuttum.
1: Gözüm seçmiyor şu anda. Yapıyor, tamam. Yapıyor dediler. Bana nazar değdiler ya.
0: Dua ederiz.
1: Şimdi yapamayınca sana. Benim şöyle bir özelliğim vardır hocam. Yapamayınca sağa sola suç atıyorum.
0: Bir şey diyecektim, susayım henüz.
1: Ben yan tarafa suç atabilirim. Yan taraftaki hanımlara.
0: Ters çeviriyorsun. Yanlış yaptın. Hemen şöyle. Ah. Niye bıraktın?
1: Gitti. Bir dakika. İlmik ilmik yaptığım çalışma. Bir dakika hocam, şu muydu?
0: Evet.
1: Arka böyle. Şöyle mi kesiyorum?
0: Tamam.
1: Komşu ip lazım mı? Siz de mi aynı ipten yapıyorsunuz?
0: Onunla iplerde herkesinki farklı farklı.
1: Tamam.
0: Benimki ipim onunla gitmez.
1: Komşu.
0: Hadi vurma yapalım mı biraz?
1: Tamam, yapalım.
0: Şimdi sen yapacaksın, gel.
1: Aa, şey tarak gibi değil mi?
0: Evet, tarak. Bazı yörelerde tarak deniyor. Bizde kirkit deniyor.
1: Böyle tam vur. Takıyor muyum?
0: Vur. İndir.
1: Böyle mi? Ha. Korkuyorum bak. Bir şey olacak diye bak halıya işte. Ya.
0: Bilekten.
1: Dur bakayım.
0: Bilekten, bileğini oynatacaksın vururken.
1: Böyle.
0: Evet.
1: Ay korkuyorum, ben yavaş yapayım.
0: Korkma.
1: Hocam ne kadar zamandır devam ediyorsunuz bu halıya?
0: Bu halı 12 aydı yapıyorum.
1: 12 ay mı?
0: Evet, bir 2 ay daha var.
1: Gitti 12 aylık çalışma. Allah korusun, ay kendimi hiç affetmem. Bu diğer korkma. Programlara benzemez valla.
0: Bak bu attığımız, bu da ipek. Evet. Kalın argeç diyoruz biz buna.
1: Argeç.
0: Evet, kalın argeç.
1: Aa, bunu böyle
0: bunun adı yapacağız? Da bunun adı karga.
1: Aa,
0: yukarıya kaldırıyoruz. Bu sistem şöyle. Arka tel tamam. Öne geliyor, ön tel de arkaya gidiyor bunda. Beynim halıyı aldım. Sıkıştırıyoruz. Telleri, dokuduğumuz iplikleri sıkıştırıyoruz şu an.
1: Anladım.

0: Kirkitimizin bu iki dişi, hı hı, şöyle bir çapraz olarak getiriyorum. Bu döke dediğimiz, ya da bazı kişilerde boncuk diyorlar. Boncuk gibi oturtacaksın bunları. Tane tane. Çok sıkarsan gerilir. Gevşek bırakırsan da bol olur, inmeleri almaz zorlanır. Sen şu ipi elinde çok böyle kuş tutar gibi tutacaksın. Şimdi sen yapacaksın. Gel.
1: Neyi?
0: Neyi olacak? Gerçekten bu şeyi ben vuracaksın. Böyle
1: izlemek daha keyifli değil mi?
0: Ama sen öğrenmek için gelmedin mi?
1: Evet.
0: O zaman yapacaksın. Daha makasla da keseceğiz.
1: Ama ben sanıyorum ki böyle ilmi atacağım sadece. O kadar sonra eyvallah.
0: Yok öyle ya.
1: Hocam gel. Siz kimden öğrendiniz? Ne zaman öğrendiniz?
0: Annemin arkadaşından öğrendim.
1: Aa.
0: Ve 30 sene önce öğrendim.
1: Valla bu eller işte yani. Böyle tatlı tatlı böyle yapıyor. Evet. Hadi hocam.
0: Şimdi vur.
1: Böyle mi?
0: Hayır.
1: Ay iki tanesiyle pardon. Böyle. Pardon hocam şöyle. Böyle mi?
0: Evet.
1: Olmadı.
0: Tamam devam et. Ben düzeltirim onları.
1: Ya çok hassas bir...

0: halıya korkuyorum bir.
1: Korkma, korkma.
0: Dokunmaya.
1: Hiçbir şey olmaz.
0: İki dakika sonra halı böyle dağılmış oluyormuş seninkine seyirciler. Allah korusun. Ama siz bunu nasıl yapıyorsunuz? Ne kadar hızlı? Bir de onu görelim. Hızlandırma efekti asla yoktur sevgili seyirciler program boyunca. Kurgu yönetmenim Sibel'e sesleniyorum. Böyle efektlerle falan filan beni iyi göstermeye çalışıyor. Sen bir toparla. Buradan sana sesleniyorum, inşallah duyuyorsundur. Böyle İstanbullardan çıktım. Tabii. Geldim bugün buraya. Çok uzak bir yermiş gibi.
1: Değil mi?
0: Geldim ilmi atmaya. Birer çayımızı içtik sonra iş başı.
1: Şimdi bana yardım eder misin? Oradan indirir misin böyle? Tut.
0: Ha, bunu mu?
1: Evet. İndirirkenki sese bak. İndir. Aa. Biraz daha bastır. Gücün de yokmuş senin Tuğba.
0: Ben ne kadar bastıracağımı bilmiyorum. Nereye tamam. Kadar bastıracağım? Ha, burada, tamam.
1: Hı. Bunu ben yapayım tek taraf.
0: Bence de hocam, siz yapın zaten.
1: Tamam.
0: Benimki de niye öyle ses çıkmıyor ya? Kolay mı sandın Tuğba sen bu işi? Vallahi özendim ya.
1: Hiç o tutturmuyorsun deli, bak şöyle.
0: Ha şöyle mesela tutacağım, bir dakika evet. Bakayım.
1: Halıyı. Şimdi oldu. Ha,
0: ben ne yapıyormuşum biliyor musunuz? Böyle hava böyle. Dalet.
1: Kendine doğru vuruyorsun.
0: Tamam, şimdi oldu. En son işlem kesecek miyiz
1: evet,
0: hocam?
1: Evet keseceğim. Ben bir kere daha vurayım çünkü attığımız ipliklerin yani dokumamız yerine oturması lazım. Evet. Şimdi kesme sıra. Önce ben keseyim, sana göstereyim.
0: Tamam, bence de. Evet. Siz kesin hocam.
1: Şimdi halıyı keserken, halıyı derken ipliklerin bak, ucuyla, makasın ucuyla kesiyorsun ileri. Bu şekil. Böyle pat pat pat kesemezsin bunu. Bu şekil. Bir ileri bir geri. Bir ileri bir geri.
0: Bir bakayım. Böyle mi?
1: Evet, bir ileri bir geri.
0: Böyle mi?
1: Evet.
0: Sanki benimkisi olmadı.
1: Ben onu temizleyeceğim zaten. İlk alıştırma yaptığında kimse yapamaz bunu. Yani senden ilk defa makası gördüm.
0: Evet. Aha gitti halı. Yok, şaka yaptım.
1: Halı gitmesi için buradan kesmen lazım.
0: Nereden?
1: Buradan. Buradan olmaz. O makas burayı almaz çünkü onun koruması var.
0: Ha, güzel. Bana karşı korunmalı.
1: Evet.
0: Oh! Şuraya sıkıştı. Sizde de oluyor mu hocam?
1: Hayır. Senin parmağın orada ne işi var? Bak görüyor musun burada?
0: Vallahi parmağım şey yaptım ya.
1: Evet.
0: Ay bu işi yapanlar şimdi bana nasıl gülüyorlardır ekran başında? Nasıl dalga geçiyorlardır var ya hocam, nasıl?
1: Sen heveslendin, ne yapalım, biz de öğretiyoruz.
0: Yok,
1: işte.
0: Yok ben çok mutluyum da. Kesin dalga geçecekler.
1: Makasın ucuyla almaya çalış.
0: Çok güzel bir çalışma oldu.
1: Ben şimdi onu düzelteceğim.
0: Bir bakalım hocam sizden bir de.
1: Şimdi dünyada elde edilen en ince haline getireceğim halıyı.
0: Oo.
1: Seni kestiklerini temizliyorum bak. Bugün Tuğba'mız geldi. Halı dokumayı merak etmiş. Gösterdim, hemen ilmeği çabuk kavradı. Ama makasta maalesef parmağını sıkıştırdı makasa. Kirkete çok ustalıkla vuracağını sandı ama yine de dökeyi çok güzel yaptı. Yani başardı. İlk acemiliği daha...

0: defa halıyı görmüş bir insan için gerçekten başardı. Ben tebrik ederim onu.
1: Efendim, biz bugün Hereke'ye geldik. Hereke halısı nasıl dokunur? Hem sizlerle bunu paylaştık, hem de ben biraz kolay mı sandığında bunu denemiş oldum. Firma sahiplerine, Seher Hanım'a, burada herkese çok teşekkür ediyorum bize kapılarını açtıkları için. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Zeynep'im, her şeyimdin sen benim. Adımı bile senden almıştım ben. Yangın Mehmet derlerdi bana. Senin aşkınla çılgınca yandığım için. Gelin olduğun gün ne mutluydum. Herkes bizi birbirine yakışan örnek gençler diye sever. Mutluluğumuz, aşkımız bir peri masalı gibi dilden dile dolaşırdı. Hele Ali'mizin doğduğu gün, çılgına dönmüştük sevinçten. Allah ne kadar iftihar ediyorduk küçücük oğlumuzla. Onu en iyi şekilde yetiştirecek, en iyi okullarda okutacaktık. Yuvamızın neşesi, sevinci, umuduydu Ali. Üçümüze bir dünya kurmuştuk. Sadece sevgi, mutluluk ve pırıl pırıl rüyalar içinde ışıldayan bir dünya. Her günümüz yeni bir renk katardı bu dünyaya. Hele Ali, her davranışında beni taklit etmeye çalışırdı o küçücük yaşında. Paltosunu sırtına atışında, ellerini beline sokuşunda, o ağır erkekçe yürüyüşünde hep ben vardım. O tatlı gülüşünde de sen. Sonra bir anda geldi felaket. Bir anda yıkıldı dünyamız. Alim olmasa dayanamazdım senin acına. Artık o senin bana son emanetindi. Ölünceye kadar seni onun gözlerinde görecektim Zeynep'im.

0: İşitme mektubunu verdim abi. Kara Haydar da oradaydı. Beni görünce şeytan görmüş gibi çarpıldı.
1: Kara Haydar bu işi hiç kimseye yedirmem demiş.
2: Bu işin ucunda tam 200.000 papel var.
3: Tabii, eğer ihaleyi kazanırsak.
4: İhaleyi kaybettik abi. Yangın Mehmet bizden 1 lira eksik vermiş.
2: Allah cezasını versin bu Yangın Mehmet'in.
4: Demiştim, Yangın Mehmet bırakmaz demiştim.
2: Bırakacak. Bu defa çekilip meydanı bize bırakacak. Buna mecburdur.

0: Evet. Buyurun. Çekilmek mi? Ne münasebet? Hiç öyle bir niyetimiz yok.
1: Sen bilirsin. Fakat bu inadın size çok pahalıya mal olacak.
0: Sen yanlış kapı çaldın arkadaş. Biz kuru gürültüye pabuç bırakmayız.
1: Bana Kara Haydar derler. Ben adamı çan evinden vururum.
0: Mehmet abime de Yangın Mehmet derler. Bir pire için yorgan yakar ha, ona göre.

Artık bu itin dersini vermek zamanı geldi. Bırakırsak daha güçleşecek. Başımıza büsbütün bela kesilecek.

0: erkekler ağlamaz.
1: Tebrikler.
2: Bu gece işini bitirmeliyiz.
3: İntikam nasıl alınırmış görsün.
2: Dikkat edin. Yangın Mehmet'i değil, ciğerini istiyorum, ciğerini. Yüreğine öyle bir acı salın ki bir daha iflah olmasın.
3: Abi, yoksa çocuğunu mu?
4: Al bakalım. Bu da benim sana sünnet hediyem.
5: Açabilir miyim babacığım? Hı?
4: Tabii açabilirsin. Ama ancak büyüyünce takabilirsin. Sonra bu bildiğin saatlerden değil, bunun marifetleri var. Her saat başında müzik çalar, konser verir.
5: Hadi versin bakalım.
4: Hı hı.

0: canım babacığım. Bu saati saklayacağım. Senin gibi büyük olunca takacağım.
1: Acıyor mu?
0: Yo, acımıyor.
1: Benim aslan oğlum.

0: Düğünümüz bitmiştir arkadaşlar. Yazıklar olsun. Bu kadar çekli işi beceremeyip yüzünüze gözünüze bulaştırdınız.
1: Kolay mı abi? O kadar insanın içinde.
0: Hadi oğlunu vuramadın. Bari babasını göberseydin.
1: Ona nişan almamıştım ki. Çocuğa nişan almıştım.
0: Bir kere daha basamaz mıydın tetiğe?
2: Vuramadık, vuramadık işte.
1: Yangın Mehmet. Bunu yanımıza bırakmaz artık.
0: Kim olan Yangın Mehmet dediğin? Allah mı bu adam, Allah mı?
3: Bu işi yutacak mıyız abi?
4: Hiç kimse karışmayacak. Benim meselem bu.

0: Bir damlacık çocuktan ne istedin?
1: Benden bekler misin böyle bir şeyi?
0: Her yol beklenir senden.
1: Benim çocukla alıp vereceğim yok Mehmet.
0: Olmasın Haydar. Hiç acımam, yakarım topunuzu.

0: Çocuğu alıp köye gideceksin ana.
1: Sen burada mı kalacaksın oğlum?
0: Beni düşünme ana. İleride belki bir gün ben de gelirim. Hadi ana, hazırlan.

Senden tek isteğim çalışıp adam olman. Babanı hiç unutma oğlum.

0: erkekler ağlamaz.
1: Ağlamaz baba.
0: Aslan oğlum.
1: Aslan baba. Her zaman seninle iftar edeceğim baba.
0: Allah'a emanet olun.

Ancak olayda ağır tahrik ve kısmen savunma durumu bulunduğundan hafifletici sebepler göz önüne alınarak Türk Ceza Kanunu'nun 81. maddesi uygulanarak cezasının 1/4 oranında ve 6 yıl tenzil edilerek sanık Mehmet Akkaya'nın 18 yıl ağır hapis cezasıyla cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

0: hep seni sayıklayarak öldü. Oğlum okusun, çalışsın, büyük adam olsun dedi. Bundan sonra baban benim oğlum. Ağlama oğlum.
1: Ağlamıyorum amca. Babam, erkekler ağlamaz derdi.

0: Oğlum anan öldükten sonra köyde duramadı. Zaten köye kasabaya sığacak bir delikanlı değildi. Hep büyük şehirleri düşünürdü. Ne yaptıysak ne ettiysek bu fikrinden caydıramadı bunu. Günün birinde başını alıp İstanbul'a kaçtı. Ömer Usta da çılgına döndü. Aramadığı yer kalmadı. Bir türlü bulamadı. Kahretmeyesin diye sana yazmadık, yazamadık. Mutlaka İstanbul'dadır.
1: Çocukluğumdan beri sıcak bir yuvanın özlemini çeker dururum. Artık hayatta hiç kimsem kalmadı. Ne ana baba, ne bir dost, ne de bir akraba. Yalnızlık öyle zor ki.
2: Artık yalnız değilsin ki sevgilim. Yakında senin de bir yuvan olacak. Bu yuvada da seni seven bir eşin olacak.
1: Babam vermişti. Canım babacığım.

0: Babam ateş Ali sağ kolumdur diyor. Oysa hayatta hiç kimseye güvenmez. Sen onun güvenini nasıl kazandın Allah aşkına?
1: Verdiği emirleri yerine getirdim, hepsi bu kadar.
0: Senden o kadar memnun ki seni yalnız damadı olarak değil, aynı zamanda iş ortağı olarak da düşünüyor.
1: Baban akıllı ve güçlü bir insan. Onun gibi olmayı çok isterdim.

0: teşhal ediyorlar sana?
1: Bilmem. Yalnız bildiğim bizde yiğit lakabıyla anılır.
0: Ama ateş adı korkutuyor beni. İnşallah bir gün beni yakmazsın.
1: Yakmak mı? Ben ancak sana yan bakanı yakarım.
0: Beni bu kadar çok mu seviyorsun?
1: Canımdan da çok.
0: Sev beni. Ölünceye kadar sev.

0: Buyurun beyim, bir emriniz mi vardı?
1: Mehmet! Mehmet abi! Aslanım benim!
2: Şansım pek iyi bugün. Vakit tamam. Oyunu bırakıyorum.
3: Paraları bırakıp gidersin.
2: Öyle mi? Kim mani olacak gitmeme?
3: Ben.
0: Ya. Onları köye yerleştirdikten birkaç gün sonra yanına gittim. Tarlaya doğru açıldık. Orada içim kan, ağlaya ağlaya senin öldüğünü söyledim Ali'ye. Ağladım. Bütün dünyası yıkıldı o an. Ama tek yaş akmadı gözünden. Benim babam, aslan babam sağ olsaydı, erkekler ağlamaz derdi Ömer amca dedi.
4: Aslan oğlum benim.
0: Yemeden içmeden kesildi. Kimseyle konuşmaz oldu. Sonra bir sabah Ali kaçtı dediler. Aramadığım yer kalmadı Mehmet abi. Artık onu birlikte buluruz.
4: İnşallah. Hayatta oğlumdan başka kimsem kalmadı.
0: Bu dünya iyilerin dünyası değil Mehmet, kötülerin dünyası. Bak, Kara Haydar aldı yürüdü. Kanunsuz demedi, gayrimeşru demedi. Her yolda ah alarak, can yakarak zengin oldu. Ama bildiğin gibi değil. Şimdi de benim bu külüstür garaja göz dikti.
5: Günaydın babacığım.
6: Günaydın sevgili kızım. Bugün doğum günün senin.
5: Demek unutmadınız.
6: Biricik kızımın doğum gününü unutur muyum hiç?
5: Teşekkür ederim babacığım. Bugün beni ilk tebrik eden siz oldunuz.
6: Hediyeni de hazırladım. Hani o beğendiğin araba vardı ya, bugün galeriye gidip teslim al.
5: Siz bir meleksiniz babacığım. Ali ile gider alırım.
6: Şu Ateş Ali'yi kıskanmaya başladım. Onu benden çok seviyorsun galiba.
5: Sizin yeriniz ayrı, onun yeri ayrı babacığım.
6: Öyle olsun. Bugün 18 yaşını bitirdin. Artık düğün hazırlıklarına başlamamız gerekiyor.
5: Babacığım! Bu sabah bana dünyanın en güzel sürprizlerini hazırlamışsınız. Ali duyunca kim bilir ne kadar çok sevinecek.

0: Şimdilik burada idare. Daha iyi yer bulunca oraya çıkarsın.
1: Burası neme yetmez. Zaten artık hayatta beklediğim bir şey kalmadı. Oğluma kavuşmaktan gayrı.

0: Bu da benim doğum günü hediyem.
1: Çok çok güzel. Hayatımda aldığım en güzel hediye.
0: Buna sevindim. Beğenmeyeceksin diye ödüm kopuyordu.
1: Sen alırsın da ben beğenmez olur muyum hiç?
0: Sana çok daha güzelleri layıktır.
1: Teşekkür ederim sevgilim.
0: Seni ne kadar seviyorum bilemezsin.
1: Şimdi benim de sana bir sürprizim var. Babam bir an önce evlenmemizi istiyor.
0: Bana dünyanın en güzel müjdesini verdin. Çok mutluyum.
1: Ben de sevgilim. Ben de dünyanın en mutlu kızıyım.
2: Oğlum, Alim, bu koskoca şehirde nasıl bulurum seni? Kimden arar sorarım? Belki şu anda ilim yuvalarına girip çıkan bu delikanlılar senin arkadaşların. Belki onlardan birisin sen de. Yılmayacağım oğlum. Her gün bu yerlerde arayacağım seni. Her baktığım yerde, taşta, toprakta senin hayalin var Alim. Kim bilir, belki hayatla bağlantılarını koparmış, gayesiz, ruhsuz şu kalabalığın içindesin. Yok. Yok, hayır, olamaz. Sen bunlardan olamazsın oğlum. Annenin öldüğü gün, seninle uzun yıllar buluşamayacağımızı bile bile ayrıldığımız gün, ağlamıyorum babacığım. Erkekler ağlamaz diyen aslan oğlumsun benim.
3: İstersen gazetelere ilan verelim diyeceğim ama daha bir damlacık çocukken onu vurmaya kalkanlar ilanı okuyunca ne yapmazlar?

0: Bunca yıl bekledikten sonra tam oğluma kavuşacağım sırada.
1: Döndün mü Kemal?
2: Pek sayılmaz ama yaklaştım. Gölcük'teyim.
1: Ah, sesini duyabildim ya, ona da şükür.
3: Hani cesur kızdın sen?
4: Cesaret, yürüyemeyen ayaklarıma hayat verip beni yalnızlıktan kurtarabilir mi?
1: Patronum Faruk'u sevdiğimi fark edince onunla evlenmeye karar verdim.
4: Yürüme heyecanı içinde düşüyor kalkıyor ama sonunda Kemal'ime kavuşma ümidiyle katlanıyorum hepsine.
5: Seni gerçekten sevseydi bir başkasıyla evlenmeye kalkmazdı.
4: Suçu yok ki onun, bilmiyordu ki durumu.
6: Babam Ankara'da. Sizi karşılamaya gelen teyzem Aliye Hanım'dı.
7: Bu evde soysuz bir meyhane şarkıcısının yeri yok.
1: Önce dinle beni, sonra suçla.
7: Hasta da olsa, öldürmek de istese o benim karım. Senin de kardeşin.
6: Annem yaşıyor. Kimseyle evlenemez baba.
8: Sonbahar Rüzgarları bugün 18'de TV4'te.

0: cipsi 49 lira 50 kuruş. Ülker Dankek lokmalık kek 37 lira 50 kuruş.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen top

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Bu program annelerin...

0: ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Pınar dana kangal sucuk 359 lira. Boset dondurulmuş dana döner 299 lira.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
11: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
12: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
10: Rivayetleri.
11: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
10: Söylenceleri.
11: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
10: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
11: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
10: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
13: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500. Ne?

0: Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy,
2: Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
3: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
3: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir...

0: Kilinin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
6: Bu salı 1 kilogram tar süt yarım yağlı tost peyniri Coop'ta sadece 299 lira.
7: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
8: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
9: A101'de haftanın yıldızları. Patos mısır cipsi 49 lira 50 kuruş. Ülker Dankek lokmalık kek 37 lira 50 kuruş.
10: Aferin Ateş Ali. İyi işler başarıyorsun.
11: Güveninize layık olmaya çalışıyorum.
10: Sen bu gidişle beni de geçeceksin evlat, beni de.
11: Sanmıyorum. Hiç kimse sizin gibi olamaz.
10: Sen beni bir de eskiden görmeliydin. Ne yazık ki eski halim yok. Şimdi işleri ancak oturduğum yerden idare edebiliyorum.
11: Siz bir beyinsiniz. Bizse kol, bacak. Siz olmazsanız biz ne işe yararız?
10: Bir gün sen de beyin olacak, benim yerime geçeceksin. Seni bunun için yetiştiriyorum.
11: Sağ olun. Sizi hiçbir zaman mahcup etmeyeceğim.
10: Bundan eminim. Ama henüz şartlarımızı kabul etmeyenler varmış. Kontrat önünde.
11: Bu mu?

0: Haydar'a selam söyle. Benim satılık malım yok.
1: İmzala, yoksa buradan sağ çıkamazsın.
0: Burası benim ekmek teknem. Ölürüm de satmam.
2: Durun!

0: Sen kanına mı susadın be adam?
1: Defolun. Hadi durmayın gidin. Yoksa hepinizi kalbura çeviririm.

0: Daha çok gençsin. Böyle oyuncaklara heves etme, yazık olur sana.
1: Bu küstahlığın sana çok pahalıya mal olacak.
0: Sen beni tanımazsın delikanlı. Ama patronun Kara Haydar çok iyi tanır. Bacağını sakat eden adamın selamı vardı. Uslu dursun, öbür bacağını da kırarım.

0: Mehmet ha. Kardeşlerimin katili Mehmet. Beni sakat bırakan Mehmet. Ocağı batası Mehmet. Yıllardan beri hep bugünü bekledim. Senden kana kan isterim Ateş Ali. Kana kan. İntikamımı sen alacaksın. Sen.
1: Benim de ondan alınacak bir intikamım var. Bana yaptığı hakareti onun yanına bırakacak değilim.

Şimdi bu oyuncağı nasıl kullanacağımı göreceksin. Söyle, nereden vurayım seni?

0: Tam 18 yıldır hep bu anı bekledim. Tam 18 sene senin acın kalbimi yaktı, kavurdu. İçimde iyilik olarak ne varsa yaktı, kül etti baba. Cezaevinde yattığımı senden gizledim. Tek bu yollara heves etmeyesin diye. Beni ölmüş bilmen daha hayırlı olur senin için diye düşündüm.
1: Fakat hayatta bir başıma kalmıştım. Bana bir yol gösteren, ışık tutan olmadı. İşte bu yüzden denize düşmüşün yılana sarıldığı gibi Kara Haydar'a yanaştım. Onun senin düşmanın olduğunu nereden bilebilirdim?
0: Geçmişte olup bitenlerin artık bir önemi kalmadı oğlum. Şimdi hayatımızda yeni, mutlu bir dönem başlıyor.

0: Ne oldu? Tamam mı? Öldü mü?
1: Ölümünü istediğin adam... babammış. Öz babam!

Aramızdaki hukuka hürmeten geçmişin hesaplarını burada kapatıyorum. Ama bundan sonra babama karşı girişeceğin en ufak bir hareketi bağışlamam.

0: Nerede kaldın? Merak ettim seni. Ne oldu? Nen var senin? Ne var? Ne oluyor?
1: İki can düşmanının çocuklarıyız.

0: İkimize de kötü bir oyun oynadı. Seni çok sevmiştim. Fakat artık buna hakkım yok.
1: Beni sevmiyor musun?
0: Hem de deli gibi seviyorum. Ölünceye kadar da seni seveceğim. Ama neye yarar? Birleşmemize imkan yok. Yollarımız ayrılıyor. En iyisi bu sevgiyi içimizden koparıp atmak.
1: Kolay mı bu?

0: Baba, yalvarırım durdurun Ali'yi. Ne olur gitmesin. Seviyorum onu.
1: Kimi? Amcalarının katilinin oğlunu mu? Babanı sakat bırakan alçağın oğlunu mu? Düşmanımın oğlunu mu?
0: Siz birbirinize düşman olabilirsiniz. Fakat bizim ne suçumuz, ne günahımız var?
1: Bugüne kadar olanlardan sorumlu tutmuyorum seni. Ama bundan sonra onun adını anmak bile babana en büyük ihanettir. Anlıyor musun? En büyük ihanet!
2: Saygıda kusur ettim.
3: Yok canım, yok öyle bir şey. Sadece birbirimizi tanıyamadık, hepsi bu kadar.
4: Nasıl tanısın Ömer amcası? Seni son gördüğünde bacak kadar bir çocuktun.
3: Bak, eski günler gene geri geldi Mehmet abi.

Düşmanlarım benimle aynı şehirde yaşayamazlar. Yangın Mehmet'le Ateş Ali'ye İstanbul'u yasak ettim. Anladınız mı? Yasak! 24 saat içinde onları bu şehri terk etmek zorunda bırakacaksınız. Çekip gitmezlerse icabına bakarsınız, tamam mı?

Estağfurullah. Hadi iç. İzin verdim. Uzatma bakayım.

0: Ömer amcan seni işine ortak yapmayı düşünüyor. Üçümüz birleştik mi evelallah kısa zamanda işleri büyütürüz. Ondan sonra da sıra senin evlenmene geliyor. Belki de beğendiğin, sevdiğin bir kız.
1: Sevdiğim bir kız var bu. Çok sevdiğim bir kız.

0: O da seni seviyor mu?
1: En az benim kadar.
0: İyi ya, onunla evlenirsin.
1: İmkan yok. Ne onunla ne de başka biriyle. Aramıza Kara Haydar girdi baba. Kız onun kızı.

0: Adamlarımız garajı göz altında tutuyorlar.
1: Nasıl olsa vuracaklar oraya.
2: Garajı basıp Ömer'i konuşturun. Hayrola?
3: Yangın Mehmet adında biri geldi. Sizi görmek istiyor.

0: Hayırlı bir iş için geldim Kara Haydar. Geçmişi unutalım. Dost olalım.
1: Dost ha. Bir yılandan dost. Kardeşlerimin katilinden dost. Beni sakat bırakan kudurmuş bir köpekten dost. Senden ancak düşman olur, düşman!
0: Düşmanlık kime ne kazandırmış ki? İntikam ne senin sakatlığını düzeltir, ne kardeşlerini diriltir, ne de taş duvarlar arasında geçen benim en güzel yıllarımı geri getirebilir.
1: Yattığın ceza yürek söndürmez. Daha intikamım alınmadı. Yıllar yüreğimdeki kini söndüremedi, büsbütün alevlendirdi.
0: Gel vazgeç. Bu uğursuz kini toprağa gömelim. Çocuklarımızın mutluluğu için. Oğlumun, senin kızının hatırı için.
1: Kızımın adını ağzına alma.
0: Çocuklarımız birbirlerini seviyorlar Kara Haydar. Biz mutlu olamadık. Bırakalım bari onlar mutlu olsunlar.
1: Çok konuştun sen, yıkın iti yere!
2: Mm-hmm.

Mother!

0: Kim yaptı?
1: Hiç kimse.
0: Yoksa Kara Haydar mı? Ben sorarım ona bunun hesabını.
2: Dur, bırak o silahı. Ben bu dayağı yiyecek adam değildim. Evlat hatırı için katlandım.
0: Yani...
2: Sineye mi çekeceğiz bunu? He?
1: Çekeceğiz. Sevdiğin kızın babasıdır.
2: Kim olursa olsun. Kim olursa olsun bırakmam bunu onun yanına. Sen karışma!
1: Bırakacaksın. Ben böyle istiyorum. Yoksa hakkımı helal etmem sana.

Açmış, açmış. Hem de düşmanımın oğluna kaçmış. Çabuk toplayın adamlarınızı. Düşün peşlerine. Yakalayın, gebertin onları. Yangın Mehmet'i de, Ateş Ali'yi de. Kızımı da. Kızınızı da mı? Kızım değil artık o benim.

0: Demek kız şimdi sizin yanınızda. Öyleyse hiç durma burada. İlk basıp sizi arayacakları yer burası olacak.
1: Rest!
2: Kolay gelsin beyler!

0: Mühlen!
1: Çocukları alıp bir müddet gözden uzaklaşırsın. Gizlice nikahlarını kıyarsın. Arası soğuduktan sonra her şey düzelir.
0: Yıldırım nikahı için evrağı hazırladım bile. Yerini mektupla bildiririm.
1: Ali de nerede kaldı yahu?
0: Bankada birkaç kuruşu vardı. Onu çekecekti.
1: Oğlum, nereden böyle?
2: Ufak bir hesap vardı. Onu gördüm amca.
0: Banka çok tozluydu galiba.
2: Gelirken ayağım kaydı, düştüm.
0: Yüzüne ne oldu?
2: Dolmuşta kapıya çarptım.
0: Bankadakiler nasıllar?
2: Ellerinizden öperler.
0: Yüklen bavulları.
2: Emredersin babacığım.

0: Konuş! Konuş derdeler!
1: Bilmiyorum.
0: Konuş diyorum sana.
1: Bilmiyorum. Konuş! Bilmiyorum.

0: Konuş ne deder? Konuş! Konuş! Konuş! Konuş! Konuş!
1: Bilmiyorum, bilmiyorum!
0: Ah!

Mm-hmm.

0: var?
1: Pek sayılmaz ama yaklaştım. Gölcük'teyim.
0: Ah, sesini duyabildim ya, ona da şükür.
2: Hani cesur kızdın sen?
3: Cesaret, yürüyemeyen ayaklarıma hayat verip beni yalnızlıktan kurtarabilir mi?
0: Patronum Faruk'u sevdiğimi fark edince onunla evlenmeye karar verdi.
3: Yürüme heyecanı içinde düşüyor kalkıyor ama sonunda Kemal'ime kavuşma ümidiyle katlanıyorum hepsine.
4: Seni gerçekten sevseydi bir başkasıyla evlenmeye kalkmazdı.
3: Suçu yok ki onun, bilmiyordu ki durumu.
5: Babam Ankara'da. Sizi karşılamaya gelen teyzem Aliye Hanım'dı.
1: Bu evde soysuz bir meyhane şarkıcısının yeri yok.
0: Önce dinle beni, sonra suçla.
1: Hasta da olsa, öldürmek de istese o benim karım. Senin de kardeşin.
5: Annem yaşıyor. Kimseyle evlenemez baba.
6: Sonbahar Rüzgarları birazdan TV4'te.

0: Dişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti. Obsessor. Yeah.
1: Silver moon. Come blowing. Every drop got the magic flowing. Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obsessor.
3: Terliyorsun. İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya. Yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
8: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.

0: program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Salsa, avokado, yoğurt sos, favori dip sosunla sende twist'le.
5: Süper Kumbara başlıyor.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
7: Ben.
8: Kral Şakir.
9: Armut piş ağzıma düş.
6: Dört arkadaşımızla birlikte.
9: Day diyor. Ay dilimin ucunda.
6: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
6: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
10: Ben.
11: Botanik.
10: Abaküs.
9: Kasa.
10: Marul.
9: Kumbara.
6: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
13: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
14: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
15: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
16: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
17: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.

0: hepsi güzel. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Gerçekten onlara gülerdim.
2: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
3: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
4: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
3: Atlarla çalışıyorum.
5: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
6: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
4: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
7: Buraların redlisiyim.
8: Nerelerim be?
7: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
8: Gezerken yol tarifi,
7: alışveriş fit çeki.
8: E buralarda bize hepsi sınırsız.
7: Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Siparişiniz
10: ve Pepsi'niz.
0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
0: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
13: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
4: Her adımda yeni bir mekan.
13: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
4: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
13: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
4: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
13: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
4: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Baloncuklu Lipton mu?
14: Çok lezzetli.
10: Ve ferah. İçim küpür küpür.
9: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
15: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
16: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
17: Bu salı 1 kilogram tar süt yarım yağlı tost peyniri Coop'ta sadece 299 lira.
18: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
19: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen

Uyuyun yavrular. Yattığınız yerde rahat uyuyun. Artık sizi kimse ayıramaz. Hiç kimse.

0: Günaydın efendim.
1: Günaydın Nalan. Fabrikaya telefon edilecekti.
0: Ettim efendim. Aşk Yıldızı plandan 10.000 tane pazartesiye yetiştirecekler.
1: Avni Bey'in yeni bestesi?
0: Stüdyoda efendim.
1: Siz bir sekreter değil, harikasınız.
0: Teveccühünüz efendim.
1: En önemlisi de Anadolu Bayi Fecri Bey'le otelinde konuşacaksınız.
0: Fecri Bey mi? Benim yerime bir başkasını gönderseniz.
1: Neden? Bir sakınca mı var?
0: Şey...
1: Müessesede sizden başka kimse o şeytanı kandıramaz.
0: Peki efendim.
1: Fecri Bey'le konuştuktan sonra saat tam 12'de Tarabya'daki Yıldız Lokantası'na geleceksin.
0: Neden efendim?
1: Patronun değil, arkadaşım Faruk olarak öğle yemeğini benle yemeni rica edeceğim. Bu yemeğin benim için önemi çok büyük. Patron sekreter münasebetimizin sonu olabilir.
0: Anlayamadım.
1: Çoktandır söylemeye cesaret edemediğim bir teklifte bulunacağım orada. Benimle evlenir misin diyeceğim.
0: Şaşırttınız beni.
1: Sana olan hislerimi, seni beğendiğimi...
0: Siz de benim için dünyanın en iyi insanısınız. Benim gibi kimsesiz bir kıza el uzatıp en kötü günlerimde beni hayata bağladınız. Ben de sizi severim ama bir ağabey olarak.
1: Hislerinin değişeceği günü bekleyebilirim Nalan.
0: Korkarım ki bu konuda sizi hep üzeceğim. Taksi!
2: Boş musun? Affedersiniz size, buyurun.
0: Teşekkür ederim.
2: Taksi!

0: yer ayırtmıştım.
1: Evet, 50 numara. Yalnız o da tek kişilik. İşinizle geleceğinizi bilmiyorduk.
0: Hangi eşim?
2: Beraber gelmedik ve ben kimsenin eşi değilim.
1: Affedersiniz, sizleri evli zannettim.
2: Değiliz. Ben Fecri Ekenbey'i görmek istiyorum.
1: 60 numara.

0: Buyurun. Hoş geldiniz Nalan Hanım. Şöyle buyurun. Heyecanla sizi bekliyordum. Buyurun, buyurun oturun. Sizi buralara kadar yorduğum için özür dilerim. İşimi sanat ticareti. İnanın varlığınız bana ilham veriyor.
1: Buraya ilham periliğine değil, mukaveleyi imzalatmaya geldim.
0: Aceleniz ne? İmza bir saniyelik iş. Sizi kaçırmamak için imzayı sona bırakıyorum. Önce biraz içip sohbet edelim.
1: Konuşacak bir şeyimiz olduğunu sanmıyorum.
0: Var. Hem de çok şey. Biliyorsunuz, iş icabı bir ayağım Avrupa'dadır. Dünyanın en güzel kadınları da etrafımda pervane olurlar.
1: Ne mutlu size!
0: Hiçbirinin önemi yok. Hayatımda tek siz bulunsaydınız ve ben sizin pervaneniz olsaydım, ne derdiniz?
1: Alay ediyorsunuz derdim.
0: Aşkımı ilana çalışıyorum.
1: Rahat bırakın beni lütfen.
0: Elimde değil, şuurumu kaybettiriyorsunuz bana.
1: Ama yakışmıyorsunuz, Beci Bey, rica ederim.
0: Yakışına göre değil, kalbimin emrine göre hareket ediyorum. Yanımda çalışırsanız Paris, Roma, Londra komşu kapınız olur.
1: İleri gidiyorsunuz ama.
0: Siz de beni çıldırtıyorsunuz.
1: Çıldırdığınız belli. Bırakın rica ederim.
0: Elmaslar küpler içinde yaşatırım sizi.
1: Of, yalvarırım, yapmayın!
0: Gir. Yanlış kapı çaldınız galiba.
2: Hayır beyefendi, nişanlımı almaya geldim.
1: Bir dakika, şimdi geliyorum, mukaveleyi imzalayacaktınız.
2: Buyurun.
1: Çok teşekkür ederim müsaadenizle.
3: Evliliğe kızdığınız zaman nişanlığa bir şey demezsiniz herhalde. Zor durumda kaldığınızı duyunca bu oyuna başladım.
1: Teşekkür ederim, tam zamanında yetiştiniz.
3: Çapkın Bey bakıyor.

0: Çapkın Bey içeri girdi.
1: Fark etmesin diye sarılmak zorunda kaldım size, özür dilerim.
0: Anlıyorum.
1: Heyecanınızı otel barında bir kadeh içkiyle yatıştırmaya ne dersiniz?
0: Sizi bu kadar zahmete soktum, yetmez mi?
1: Bilakis, memnun olurum.

0: Nişanımızı ilan ettik ama isimlerimizi bilmiyoruz da. Adım Kemal.
1: Benimki Nalan.
0: Güzel. Biraz önce iki yabancıydık. Tesadüfler zorla karşılaştırdı bizi. Aynı taksi...
1: Aynı otel.
0: Aynı kat ve komşu odalar. Tesadüflerin şerefine. Dostluğumuz uzun sürer inşallah. Neden öyle baktınız?
1: Yağmurdan kaçıp doluya mı tutuldum acaba? Bahriyeliler çapkın olur derler de.
0: Belki. Ama ben her limanda sevgilisi olanlardan değilim. Asıl mesleğim mühendislik. Gölcük'te yedek değmenim. 15 günlük izinle geldim.

0: İnsan bir kere doğar, bir kere yaşar, bir kere sever. Aşktan korkuyorum. Belki de bu düşünceyle hiç aşık olmadan ölüp gideceğim.
1: Ne garip. Aynı korku bende de vardı. Hiç mi aşık olmayacağım derdim. Hatta çok mu kalpsizim diye düşünürdüm. Ta size rastlayıncaya kadar.

0: Son gecemiz bu. Saatleri durdurmak istiyorum. Bu gece hiç bitmesin istiyorum.
1: Ben de.
0: 3 ay sürecek manevralar. Keşke gitmeden önce evlenebilseydik.
1: Her şey öyle çabuk geçti ki.
0: Bana sık sık yazacaksın değil mi?
1: Her gün.
0: Dönüşümde askerliğim bitiyor. Beni sarhoş eden saçlarını ömür boyu koklayıp öpebileceğim. Nalan'ım benim.

0: Senden uzak her saniyem acılar doldurdu içimi. Hayalime renk katan saçlarını, rüyalarımı ışıklandıran simsiyah gözlerini, ılık nefesini duyarak katlandım bu yalnızlığa. Dönüyorum artık. Seni nasıl kahrolasıya özlediğimi bilemezsin yavrum. Sensizlik ölümden beterdi. Senden olmak cennetten tatlı gelecek şimdi bana.
1: Buyurun, televizyon plak şirketi. Döndün mü Kemal?
0: Pek sayılmaz ama yaklaştım. Gölcük'teyim.
1: Sesini duyabildim ya, ona da şükür. Efendim? Nasıl? Avucunda mı? Ne bileyim ben?
0: Bilemezsen söylemem. Yarın hazır ol yalnız, gelip alacağım seni. Anneme götürmek için.
1: Yeter Kemal, sevinçten kalbimi durduracaksın.
0: Sadece kalbine girmeye çalışıyorum sevgilim. Elimdeki mi neydi? Sevineceğim bir hediye. Yarın görürsün. Yalnız nerede buluşuyoruz?
1: Tabii bizim pavyonda. O zamana kadar heyecandan ölmezsem. Sevgiler Kemal'im.
2: Bu nasıl?
1: Çok güzel. Fiyatı?
2: 1700 lira.
1: Oho, çok pahalı.
2: Daha ucuzunu vereyim.
1: Yok, hayır. Bu bile az ona.
3: Bu kadar para veriyorum ama yine de acıyorum saçlarınıza.
1: Ziyan yok, gene uzar.
2: İlk defa altın bir tarak yaptım.
0: Dünyanın en güzel saçları için az bile.
1: Yok, kutuya koymayın.

0: Acele ilk yardıma götürmeli.
1: Evet, götürmeli.
2: Amma uğursuz cadde ha! Kaçıncı kaza bu?
3: Keşke ölseydim. Felçli olarak sürünmekten iyiydi.
4: Böyle konuşma. Hani cesur kızdın sen?
3: Cesaret, yürüyemeyen ayaklarıma hayat verip beni yalnızlıktan kurtarabilir mi?
4: Niye yalnızmışsın? Evleneceksin yakında.
3: Bu halimle mi evleneceğim?
4: Niçin olmasın?
3: Aşkımızı onun merhametini çalmak için alet edemem. Sevdiğim erkeğin karşısına sakat bacaklarımla çıkamam.
4: Doğru düşünmüyorsun.
3: Mecburum böyle düşünmeye. O bu kazayı öğrenmemeli. Ne olur yardım edin de bulamasın beni.
4: Ondan niye kaçıyorsun Nalan? Bel kemiğindeki zedelenme iyileşebilir.
3: Binde bir iyileşme ümidiyle ona talihsizliğimi yükleyemem. Yerde sürünen bir sevgili olmaktansa vefasız bir kadın olarak unutulmayı tercih ederim.
4: Öyleyse annemin yanında kal. Birbirinize arkadaşlık edersiniz.
1: Alo? Televizyon plak şirketi mi? Nalan Hanım'ı rica edecektim.
5: Nalan, işten ayrıldı efendim.

0: Affedersiniz, Nalan Hanım'ı soracaktım.
1: Bilmiyorum, biz bugün taşınıyoruz. Herhalde bizden önceki kiracı olacak.
0: Teşekkür ederim, sağ olun.
2: Nereye gittiğini bilmiyorum.
0: Nasıl bulabilirim acaba?
2: Ne bileyim, havai bir kızdır. Yakışıklı bir gencin ardından gitmiş olabilir.
0: Teşekkür ederim.

cevap ver. Senden bir kerecik olsun konuşmam lazım. Son bir kere. Nalan. Nalan. Nalan.

0: Buyurun.
1: Ben Kemal. Nalan benim. Kemal. Tanıdım sesini, sensin.

0: Alo?
1: Benim Faruk.
0: Evet, ne var?
1: Kemal izimi buldu. Ne olur, ne olur hemen gelebilir misin?
0: Peki, hemen geliyorum.
2: Kimi aradınız?
3: Nalan Hanım'ı görmek istiyorum.
2: Buyurun.

0: Seninle konuşmak istemediğimi, senden kaçtığımı biliyorsun. Hayatımda başka bir insan olduğunu gözlerinle gördün. Daha ne bekliyorsun benden?
1: Hiç değilse tenezzülen ayağa kalkmanı, sahte de olsa hislerime saygı göstermeni.
0: Hislerin sahtesi olmaz.
1: Ama aşkın sahtesi oluyor değil mi? Buraya ne sana yalvarmaya ne de hesap sormaya geldim. Sadece hislerimin neden oyuncak yaptığını merak ediyorum. Bu davranışının bir sebebi olmalı, bilmeliyim onu yoksa çıldırabilirim.
0: Ayrılık günlerimizde hatamı anladım. Patronum Faruk'u sevdiğimi fark edince onunla evlenmeye karar verdim.
1: Hayır, benim Nalan'ım böylesine değişemez, bu kadar kalpsiz olamaz. Bir gizlediğim var, yalan söylüyorsun, yalan!
0: Tanıttığım nişanlım Faruk,

0: Delilik ediyorsun Nalan. Gidip çağırayım mı?
1: Hayır, hayır, hayır, hayır!
2: Dertlerimi dökeceğim tek yakınım hatıra defterim oldu artık. Sonsuz kederler içindeyim. Kemal'in eve geldiği günden beri ona vefasız kadın rolü oynarken çektiğim acıyı kazada bile hissetmedim. O müthiş anın dehşetini belki Kemal unutacak ama ben asla. Ya Rabbim, ya kalbimden silinsin bu ölmeyen aşk, ya da bacaklarıma sevgilimin karşısına çıkabileceğim kuvveti ver. Faruk, bu eşsiz insanda olmasa dayanamazdım hiçbirine. Faruk hep umut verici sözler ediyor. Doktorlar böyle giderse kısa bir süre sonra iyileşeceğimi söylemişler. Ama inanmak o kadar zor ki. Belki de boşuna bu çektiğim işkenceler, belki de hiç yürüyemeyeceğim.

0: Mutluluğum her seferinde acı bir uyanış, hayal kırıklığı ve gözyaşlarıyla bitiyor. Ameliyatlardan sonra nihayet kalkabilmiştim iskemleden. Yürüme heyecanı içinde düşüyor, kalkıyor ama sonunda Kemal'ime kavuşma ümidiyle katlanıyorum hepsine. Bırakın! Bırakın! Bırakın!
1: Dur orada Faruk!
0: Yürüyorum Faruk, yürüyorum! Başardım!

0: Kemal'i bulup her şeyi anlatır, ondan af diler, onunla evlenebilirim artık. Senin ne var Faruk?
1: Bu mutlu anında söylemek istemezdim ama mecburum.
0: Neyi söyleyeceksin?
1: Kemal'in evlenmek üzere olduğunu.
0: Genç makine mühendislerimizden Kemal Aslan tanınmış sanayici Burhan Orhan'ın kızıyla evleniyor.
1: Acını anlıyorum Nalan. Ama seni gerçekten sevseydi bir başkasıyla evlenmeye kalkmazdı.
0: Suçu yok ki onun. Bilmiyordu ki durumu. Ama o evlense bile ben onu hayatımın sonuna kadar seveceğim.

0: Deme gömülünce teselliyi içkide buldum. İçiyor, durmadan içiyor. İçtikçe de düşüyordum. Düşmekten garip bir zevk duyuyor. Kendimle birlikte kaderimden de intikam alıyordum sanki.
1: Kardeş, boş musun? Taksi!

0: haksızlık ediyorsun. Doğruyu öğrendiğin zaman utanacaksın söylediklerinde.
1: Utanacak biri varsa o ben değilim. Hatıralarındaki son nalan hayalde senin bu sarhoş suratında silinip yok oldu. Artık ne seni dinleyecek vaktim var, ne de sana söyleyecek bir sözüm.

O günden sonra bütün umudumu, inancımı, her şeyimi kaybetmiştim. Talihsizliğimle baş başaydım. Hiçbir şeyin önemi kalmamıştı artık. Haftalar, aylar, yılları kovaladı.

0: kaderin ve içkinin oyuncağı olmuştum artık.
1: Hadi, hadi, hadi.

Ah! Ah!

0: Geçen 7 yılın ve ıstıraplarımla ilgilenen bir doktorun yardımıyla kurtulmuştum içinde bulunduğum cehennemden. Şimdi yepyeni bir hayatın eşiğindeyim. Hastanede son günüm, dünyaya ikinci doğuşum. İyiliksever doktorum bir de iş bulmuştu bana. Zengin bir ailenin kızına arkadaşlık edecektim. Belki uzun süre kapalı kalacaktı hatıra defterim. Belki bir daha yazacak şeyim olmayacaktı bu dost sayfalara. Beni Doktor Burhan Bey yolladı.
1: Haberimiz var, bekliyorduk. Siz şöyle buyurun, ben Fatma'ya haber vereyim. Fatma, öğretmenin geldi.

0: Hoş geldiniz. Ben Fatma.
1: Hoş bulduk Fatma. Ben de Nalan.
0: Sevindim sizi görünce. Ben de bana arkadaşlık edecek suratsız bir öğretmen gelecek sanmıştım.
1: Ben de sizin kadar güzel ve sevimli bir öğrenci beklemiyordum.
0: Teşekkür ederim. Babam Ankara'da. Sizi karşılamaya gelen teyzem Aliye Hanım'dı. Evin bütün işlerine Aliye teyzem bakar. Annemin resmi.
1: Anneniz de mi Ankara'da?
0: Hayır. Onu hiç görmedim. Ben küçükken ölmüş.
1: Affedersin yavrum, üzdüm seni.
0: Aslında üzüntümü dağıttınız. İnsana huzur veren bir haliniz var. Gelmenize çok ama çok sevindim. Yapayalnızdım.
1: Anlıyorum.
0: Hadi gelin, odanızı göstereyim size.
2: Huzurlu olmak için böyle bir dükkanda mı çalışmak lazım?
3: Sır dükkanda değil, saatlerin içindedir.
4: İnsanlara saatleri anlatmak istermiş. İnsanlar da o zaman kederlerinden kurtulacak, hikayelerini anlatabileceklermiş.
2: Nereye gitti?
5: Kırklara karıştı.
2: Baban öldü. Eve gel.
6: Sen de artık burada kalırsın. Yapılacak çok iş var.
7: Babam buraya gelmemi istemezdi.
3: Yüzümüzde kaybolan anlamı ancak hatırlayarak buluruz. Kayıp güzel zamanları bularak.
6: Bir gün İstanbul'a gider, okulunu bitirir, avukat olursun. Ama madem ki kalıyorsun, abine yardımcı olacaksın.
8: İnan bana. Aradığın o hayal değilim ben. Hiç değilim.
9: Gizli Yüz yarın 16.15'te TV4'te.
10: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
11: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
10: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
12: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
13: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
15: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
16: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
17: İkisi birlikte çok iyi.
18: Tıpkı bizim gibi.
19: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
5: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
18: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
5: Üzüm.
18: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
5: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
18: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
5: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
18: Ceviz de buna çok yakışır bence.
5: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
18: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
20: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
21: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
22: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Bu var ya,
4: blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
8: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
9: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
7: Rivayetleri.
8: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
7: Söylenceleri.
8: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
7: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
8: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
7: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
10: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
11: Haberimiz yok Yüksel abi.
10: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
12: Üst geçide bak abi.
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Tüm sene çekiyoruz.
13: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Bakın.
2: Tam da leslik.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
10: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
11: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Gerçekten onlara gülerdim.
13: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
14: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
15: Tutku, cesaret, İnanç. Hepsi burada.
14: Atlarla çalışıyorum.
13: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
16: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
15: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Abi, ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen yıl.

0: Yıldız Yakar İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumbanın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Bizi yalnız bırak Fatma.
1: Baba!
0: Sana bizi yalnız bırak dedim. Hadi yavrum. Ne işin var bu evde?
1: Bilmiyordum. Doktor Burhan Bey'in tavsiyesiyle geldim.
0: Ne dersi vermeye? Kızıma bar kadınlığı mı öğreteceksin? Yoksa ihanet dersi mi vereceksin?
1: Kemal!
0: Bu evde soysuz bir meyhane şarkıcısının yeri yok.
1: Oh, önce dinle beni, sonra suçla. Bir katile bile kendini müdafaa hakkı verilir.
0: Neni müdafaa edeceksin? Söylediklerimin hangisi yanlış? Ben sana hakaret etmiyorum, gerçeği aykırıyorum suratına.
1: Yalvarırım.
0: Yalvarmak için de çok geç artık.
1: Haksızlık ediyorsun Kemal.
0: Beni mahvettin, hangi haksızlıktan bahsediyorsun? İsteseydin şu duvarda senin resmin dururdu. Şu kasvet dolu köşke mutluluk saçabilirdin. Karşımda dünyası kararmış kaba bir erkek görmezdin, insanlığını kullansaydın. Fatma bizim kızımız olurdu. Ama sen acı bir oyun oynadın bana. Yalnız beni değil, ikimizi birden yıktın. Eğer mahvettiğin bir adamın ıstırabıyla alay etmeye geldinse, gördün. Hala ne duruyorsun burada, ne duruyorsun, defol!

0: Nalan abla gidiyor mu baba?
1: Evet.
0: Peki ama neden?
1: Gitmesi gerektiği için.
0: Seni bu kadar katılaştıran sebep nedir bilmiyorum ama... senden ilk defa bir şey rica edeceğim. Onu gönderme baba.
1: Fatma, lütfen bu konuda ısrar etme.
0: Edeceğim baba. O geleli huzur buldum. Şu dört duvarın boğucu yalnızlığından kurtuldum. O da kimsesizdi çünkü. Onunla çok iyi anlaştık. O da bana sarıldı. Kopması güç bir yakınlık duyduk birbirimize.
1: Demek sevgim sana yetmiyor artık.
0: Of, anlayamıyorsun baba. Ayrı sevgi bunlar. İnan, bir gitmesin demen ikimizi de mutlu edecek. Geceleri yalnız yatağımda korkuyla ağladım. Çocukluk yaşlarımda bile şikayette bulunmadım sana. Acılarımla seni üzmek istemedim çünkü. Ama şimdi üzüntülerime ortak, yalnızlığımı paylaşacak bir arkadaş buldum. Çok görme bu arzumu.
1: Peki, kalsın.
0: Aslan babacığım! Nalan abla! Babam kalabilirsin dedim, ne olur.
2: Teşekkür ederim.

Benden nefret etmesine rağmen belki bir gün acı hakikati anlatabilirim ümidiyle kalmıştım Kemal'in yanında. Kısa bir zamanda Fatma'yla dostluğumuz büsbütün artmıştı. Ama Kemal'in başka bir üzüntüsü var gibiydi. Büyük bir sırrın ağırlığı altında eziliyordu sanki. Beni sevmeyen, hatta kıskanan baldızıyla sık sık bahçedeki köşke gidiyorlardı. Fatma bile orada neler döndüğünü bilmiyordu. Yıllardan beri tedavi edilen uzak bir akrabadan bahsetmişti ama köşke girmek benim gibi ona da yasaklandığı için hiç görmemişti hastayı. Merakım günden güne artıyordu. Geceleri odamdan bile gözlüyordum orayı.

0: neydi bu yasak köşkün sırrı? Neydi Kemal'i üzen şey? Bir gün öğrenebilecek miydim acaba?
1: Sık sık seyahate çıkardı babam. Epeydir evden ayrılmaz oldu. Bunu biraz da size borçluyum.
2: Bana mı, niye?
1: Bilmem ama siz geleli hayli değişti. Daha yumuşadı. Gelin gidelim. Babam büyürse kızar. Hadi ablacığım, durmayalım.
2: Çığlıkları duymuyor musun Fatma? Acı çekiyoruz zavallı hasta. Belki bize ihtiyacı vardır.
1: Hayır, deli o. Hep bağırır böyle. Hadi gidelim, babam görmesin.
3: Fatma!
1: Evet baba.
3: Sana buralarda dolaşma dememiş miydim?
2: Fatma'nın kabahati yok, ben getirdim buraya.
3: Sen köşke git Fatma. Nalan Hanım'la konuşacaklarım var. Orada başkalarının görmesinden hoşlanmadığım uzak bir akrabam yaşıyor. Akıl hastası. Buralarda dolaşılmasını istemem. İnsanların hayatlarında açıklanmasını istemedikleri sırlar vardır. Sanırım siz bunu çok iyi anlarsınız.
2: Hem de fazlasıyla. Yalnız bazı sırları saklamak insanın hayatına mal oluyor.
3: Karşısındakinin de.
2: Ama bazı sırlar dinlenmek zahmetine katlanılsa?
3: Değmez dinlenmeye. Aslında anlatanın gururu olsa yüz kızartıcı hatıralarını kalbine gömer. Hayatına bile mal olsa.
2: En iyisi susmak. Bazı şeyleri anlatmak öyle zor ki.
3: Vaktiyle ben de bazı şeyleri anlatamamıştım birine.
2: Peki, ya aldanıyorsanız? Ya gördüklerinize rağmen o suçsuz bir insansa? Ona mutlu olmak için bir şans daha tanımaz mısınız?
3: Aynı şans vaktiyle bana tanısaydı belki.

0: Ağlamakla da bir şey değişmez. Hele ölmüş bir aşk.
1: Ne demek istiyorsunuz?
0: Açık konuşayım. Niyetiniz belli. Fatma'yı alet ederek babasının kalbini yeniden kazanmak. Sonra şunu da unutmayın. Eğer Kemal bir gün evlenmeye karar verirse seçeceği kadın herhalde siz olmayacaksınız.

0: biri kapımı zorladı, uyandım. Korkudan bir süre kımıldayamadım. Kapıyı açıp dumanları görünce koştum.
1: Korkacak bir şey yok.
0: Ya yangın?
1: Sarhoşlukta sigaramı yanık unuttum herhalde. Hayatımı kurtardığın için teşekkürler. Yatabilirsin artık.

0: misin? Ben sana bu zavallıyı döveceksin demedim mi?
1: Kaçmıştı! Köşkü yakmak, seni de öldürmek istedi!
0: Vuramazsın ona! Ne yaparsa yapsın kimse vuramaz! Hasta da olsa, öldürmek de istese o benim karım! Senin de kardeşin! Bir daha ona el kaldırdığını görmeyeceğim!
1: O kardeşim dahi olsa, bütün bunlara senin için katlanıyorum! Ben deli bakıcısı değilim! Senin hatırına kapandım bu eve! Belki beni anlar, biraz olsun seversin diye!
0: Kimseyi sevemeyeceğimi söylemiştim kaç kere!
1: Ama Nalan'ı sevebilirsin değil mi? O geleli değiştin çünkü! Bana da o yüzden vurdun! Karını kamçıladığım için değil!
0: Sizi zorla tutan yok! İstediğiniz an gidebilirsiniz!
1: Affet! Kendimde değildim! Ama her şeye razıyım! Tek yanında olayım yeter! Yalnız Nalan'ı...
0: Ondan bahsetmek yok, unutma!
1: Sen de hala evli olduğunu unutma! İşte karım burada! Bu korkunç mahluğa yalnız ben bakarım! Nalan değil! Yalnız ben! Yalnız ben! İyi yıllar canım, iyi senelere!
0: Hanımefendi, bu dansı lütfederler.
1: Memnuniyetle!

Bu gece şarkımızla dans ederken onun kin dolu gözlerinde eski aşkımızı buldum. Kolları arasındayken inandım ki beni unutmamış. Hala eskisi kadar seviyor. Hakikati öğrense eski günlere dönebiliriz. Aslında aramızdaki uçurum, köşkteki sır. Saadetimiz için bütün yasaklara rağmen çözmem gerekiyor o sırrı.

Ne işin var burada? Defol git.

0: Korkuttum seni. Her şeyi biliyorum. Hatta resme bakarken düşündüklerini bile. Ölen karıma çok benziyor değil mi? Kardeşi. Bir gün anlatırım her şeyi.
1: Aile sırlarınıza kadar.

0: Alam, alam sevgilim.
1: Allah'ım. Hep bu anı bekledim. Beni unutmandan korkuyordum hep.
0: Sana bilmeden hakaret ettiğim, en nefret ettiğim anlarımda bile gene bu kadar çok seviyordum seni. Oh,
1: ben de, ben de. Oh, Kemal.
0: Artık hiçbir şey ayıramaz bizi.
1: Ya Fatma? O ne der?
0: Ben konuşurum.
2: İster miyim ne demek? Sevindim bile.
0: Biliyorum, bir başka kadını annenin yerine koymak biraz zor olacak senin için.
2: Ama Nalan abla için hiç de öyle değil. İlk görüşümde hasretini çektiğim ana sıcaklığını buldum onda.
0: Böyle düşünmen beni çok rahatlattı yavrum. Yavrum, yavrum benim.
3: Fatma evleneceğinizi söyledi, doğru mu?
0: Evet, ne var bunda?
3: Ya ben? Ben ne olurum? Bunca yıl kölelik ettim. Ama kızını alet olarak kullanan bir sahtekar benim hakkımı çaldı.
0: Kendine gel. Olmasaydı da değişmezdi bir şey. Seni sevmiyorum. Sevemem de. Makul ol biraz.
3: Evlenme onunla. Her şeye razıyım. Kulun olurum, esirin olurum.
0: Böyle saçmalarsan seni köşkten uzaklaştırmak zorunda kalırım.
3: Hayır, yapamazsın. Öldürürüm kendimi. Yalvarırım evlenme. Evlenme onunla.

0: Hayrola? Gelin vaz mı geçti bir çapkınla evlenmekten?
1: Allah bilir.
2: Seni hala bekar görmekten sabrımız tükendi.
1: Ne yapalım, gelinler hele güzellerin azlı olurlar.
3: Anneciğini hatırladım. Saçların hatırlattı. Onunkiler de böyle ipek gibiydi. İnce uzun boyluydu, güzeldi.
4: Keşke bugün ondan bahsetmeseydin Aliye teyze.
3: Neden?
4: Mutlu bir gün bu. Acı şeyler düşünmek istemem.
3: Anlaşılan annenin yerine geçmek isteyen kadını koruyorsun.
4: Annemin yeri başka. Kimse dolduramaz onun yerini. Ama Nalan abla da iyi insan, melek.
3: Melek değil, şeytan. Senden anneni gizleyecek kadar kötü ruhlu.
4: Kazada ölüp mezarı bile olmayan annemin nesini gizleyecek?
3: Evet, yok annenin mezarı. Yaşayanın mezarı olmaz. Yaşıyor annem Fatma, yaşıyor.
4: Yaşıyor mu?
3: Evet, seni aldattılar. Biraz evvel kendi elimle taradım annenin saçlarını. Tıpkı seninki gibi.
4: Hayır, yalan, inanmam!
3: Ya sana anneni gösterirsem? Gel!

0: anne. Anneciğim. Kızımım ben. Fatma. Sarılmayacak mısın bana?
1: Hastalandı anne. Baban yaptı böyle. Yıllardır hapsetti, insan yüzü görmedi. Konuşmasını bile unuttu.
0: Annem!
2: Kemal Aslan'ı kocalığa kabul ediyor musunuz?
0: Evet.
2: Siz Nalan Akçam'ı zevceliğe kabul ediyor musunuz?
0: Durun! Annem yaşıyor! Kimseyle evlenemez baba! İkiniz de yalancısınız! İkinizden de iğreniyorum!

0: annemi diri diri gömüp burada evleniyorsunuz.
1: Neler söylüyorsun Fatma?
0: Senin neler söylediğimi iyi bilmen lazım. Artık güler yüzünün ardındaki saklı cehennemi öğrendim.
2: Fatma!
0: Baba, söyle ona defolsun bu evden. Yoksa ben kaçarım, öldürürüm kendimi.
2: Sus, beni dinle!
0: Neyi dinleyeyim? Söyle bana, herkese söyle. Annem sağ mı değil mi?
1: Doğru mu? Karın yaşıyor mu?
2: Evet, doğru. Karım yaşıyor. Ama kanunen ayrıyız.
1: Önemli olan karının sağ olması.
2: Haklısın. Yaşadığını sana söylemem lazımdı.
1: Boşuna yorulma Kemal. Hakikat ne olursa olsun benim bu evde yerim yok artık. Unutulmuş bir hatıranın yerine geçebilirdim belki ama... yaşayan bir annenin yerini çalacak kadar vicdansız değilim. Seni çok çok sevsem bile.
2: Gerçeği bilmenin zamanı geldi. Annenle Nalan'ı kaybettiğim günlerde evlenmiştim. Onun alkolik ve hasta olduğunu ilk gece anladım. Sen doğduktan sonra kaçtı evden. İhanet etti bize. Yıllar sonra tımarhanede buldum onu. Acıdım, alıp buraya getirdim. Annen kötüydü. Zevki uğruna senden sütünü bile esirgeyip kaçtı. Ve Allah affetmedi onu. Delirdi demektense öldü demeyi tercih ettim.
0: Hayır baba! İstediğin sadece Nalan'la evlenmek. Babamsın ama kötü ruhlusun. Yalan söylüyorsun! İnanmıyorum sana, inanmıyorum!
3: Ailen var mı?
0: Ailem yok.
3: Uzun bir zaman istirahat etmesi lazım.
0: Yeniden doğmuş gibiyim, sensin!
4: Yanılıyorsunuz, galiba beni birine benzettiniz.
5: Süreyya, ben buradayım.
6: Ben senin çok güzel olduğunu biliyorum.
5: Sen burada gezilenle bensiz devam edersin.
0: Buraları bana da gezdirir misiniz?
5: Dönme kararımız ani oldu.
0: 15 günü birlikte geçirdik.
7: Dertli ağlar, dertsiz ağlar dünya içinde.
5: Onları mutlaka bulmanız lazım.
3: Ben seni öldürürüm.
5: Az daha evlat katili oluyordu.
0: Ancak Hakkı Bey'in ölümünden sonra gerçekleşecek evliliğimizi düşündükçe delirecek gibi oluyorum Kemal.
8: Süreyya, yarın 18'de TV4'te.
9: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
10: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
9: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
11: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
12: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
13: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
14: Baloncuklu
13: Lipton
14: mu?
13: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
15: Günaydın Türkiye.
16: Hadi kalk.
15: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne...

0: Kilinin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Ne diyor?
6: Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik.
8: Abacus.
5: Kasa.
10: Marul.
5: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
12: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurmak. Kim tutar seni?
13: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
14: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
16: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
17: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
18: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
19: Haberimiz yok Yüksel abi.
18: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
20: Üst geçide bak abi.
18: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
21: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
5: Bu var ya bu.
6: Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
1: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor. Gezerken yol tarifi. Alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
6: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Bu var ya bu.
8: Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

Bana şu anahtarı verir misin? Çıkmak istiyorum buradan. Hadi. Hadi ver.

something out.

0: Kerem abla.
1: Evet.
0: Gitme diye yalvarsam benimle. Bizimle kalır mısın?
1: Artık çok geç değil mi? Kalmam neyi değiştirir?
0: Her şeyi. Gidersen ömrümce affetmem kendimi.
1: Affedilmeyecek ne yaptın ki yavrum? Şu ana kadar her damla gözyaşımda ayrı bir ıstırabın hatırası vardı. Bundan sonra yalnız sizin için akacak.
2: Sensiz olamayacağımızı anlaman lazım.

Zeynep'im, her şeyimdin sen benim. Adımı bile senden almıştım ben. Yangın Mehmet derlerdi bana. Senin aşkınla çılgınca yandığım için. Gelin olduğun gün ne mutluydum. Herkes bizi birbirine yakışan örnek gençler diye sever. Mutluluğumuz, aşkımız bir peri masalı gibi dilden dile dolaşırdı. Hele Ali'mizin doğduğu gün, çılgına dönmüştük sevinçten. Allah ne kadar iftihar ediyorduk küçücük oğlumuzla. Onu en iyi şekilde yetiştirecek, en iyi okullarda okutacaktık. Yuvamızın neşesi, sevinci, umuduydu Ali. Üçümüze bir dünya kurmuştuk. Sadece sevgi, mutluluk ve pırıl pırıl rüyalar içinde ışıldayan bir dünya. Her günümüz yeni bir renk katardı bu dünyaya. Hele Ali, her davranışında beni taklit etmeye çalışırdı o küçücük yaşında. Paltosunu sırtına atışında, ellerini beline sokuşunda, o ağır erkekçe yürüyüşünde hep ben vardım. O tatlı gülüşünde de sen. Sonra bir anda geldi felaket. Bir anda yıkıldı dünyamız. Alim olmasa dayanamazdım senin acına. Artık o senin bana son emanetindi. Ölünceye kadar seni onun gözlerinde görecektim Zeynep'im.

0: İşitme mektubunu verdim abi. Kara Haydar da oradaydı. Beni görünce şeytan görmüş gibi çarpıldı.
1: Kara Haydar bu işi hiç kimseye yedirmem demiş.
2: Bu işin ucunda tam 200 bin papel var.
3: Tabii, eğer ihaleyi kazanırsak.
4: İhaleyi kaybettik abi. Yangın Mehmet bizden 1 lira eksik vermiş.
0: Allah cezasını versin bu Yangın Mehmet'in.
4: Demiştim, Yangın Mehmet bırakmaz demiştim.
2: Bırakacak. Bu defa çekilip meydanı bize bırakacak. Buna mecburdur.

0: Evet. Buyurun. Çekilmek mi? Ne münasebet? Hiç öyle bir niyetimiz yok.
1: Sen bilirsin. Fakat bu inadın size çok pahalıya mal olacak.
2: Sen yanlış kapı çaldın arkadaş. Biz kuru gürültüye pabuç bırakmayız.
1: Bana Kara Haydar derler. Ben adamı çan evinden vururum.
2: Mehmet abime de yangın Mehmet derler. Bir pire için yorgan yakar ha, ona göre.

Artık bu itin dersini vermek zamanı geldi. Bırakırsak daha güçleşecek. Başımıza büsbütün bela kesilecek.

0: Bu gece işini bitirmeliyiz.
1: İntikam nasıl alınırmış görsün.
0: Dikkat edin.

0: karnım memedi değil, ciğerini istiyorum, ciğerini. Yüreğine öyle bir acı salın ki bir daha iflah olmasın.
1: Abi, yoksa çocuğunu mu?

0: bakalım. Bu da benim sana sünnet hediyem.
1: Açabilir miyim babacığım?
0: Tabii açabilirsin. Ama ancak büyüyünce takabilirsin. Sonra bu bildiğin saatlerden değil, bunun marifetleri var. Her saat başında müzik çalar, konser verir.
1: Hadi versin bakalım.

0: canım babacığım. Bu saati saklayacağım. Senin gibi büyük olunca takacağım.
1: Acıyor mu?
0: Yok, acımıyor.
1: Benim aslan oğlum. Ne?

0: Düğünümüz bitmiştir arkadaşlar. Yazıklar olsun. Bu kadar çekli işi beceremeyip yüzünüze gözünüze bulaştırdınız.
1: Kolay mı abi? O kadar insanın içinde.
0: Hadi oğlunu vuramadın. Bari babasını geberseydin.
1: Ona nişan almamıştım ki. Çocuğa nişan almıştım.
0: Bir kere daha basamaz mıydın tetiğe?
2: Vuramadık, vuramadık işte.
1: Yangın Mehmet. Bunu yanımıza bırakmaz artık.
0: Kim olan Yangın Mehmet dediğin? Allah mı bu adam, Allah mı?
3: Bu işi yutacak mıyız abi?
4: Hiç kimse karışmayacak. Benim meselem bu.

0: Bir damlacık çocuktan ne istedin?
1: Benden bekler misin böyle bir şeyi?
0: Her yol beklenir senden.
1: Benim çocukla alıp vereceğim yok Mehmet.
0: Olmasın Haydar. Hiç acımam, yakarım topunuzu.

0: Çocuğu alıp köye gideceksin ana.
1: Sen burada mı kalacaksın oğlum?
0: Beni düşünme ana. İleride belki bir gün ben de gelirim. Hadi ana, hazırlan.

Senden tek isteğim çalışıp adam olman. Babanı hiç unutma oğlum.

0: erkekler ağlamaz.
1: Ağlamaz baba.
0: Aslan oğlum.
1: Aslan baba. Her zaman seninle iftar edeceğim baba.
0: Allah'a emanet olun.

0: teslim oluyorum komiser bey. Bu silahla 3 kişiyi öldürdüm.
1: Üç değil, iki. Kara Haydar ölmedi.

Ancak olayda ağır tahrik ve kısmen savunma durumu bulunduğundan hafifletici sebepler göz önüne alınarak Türk Ceza Kanunu'nun 81. maddesi uygulanarak cezasının 1/4 oranında ve 6 yıl tenzil edilerek sanık Mehmet Akkaya'nın 18 yıl ağır hapis cezasıyla cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

0: hep seni sayıklayarak öldü. Oğlum okusun, çalışsın, büyük adam olsun dedi. Bundan sonra baban benim oğlum. Ağlama oğlum.
1: Ağlamıyorum amca. Babam, erkekler ağlamaz derdi.

Я был в банке, что потом.

0: delikanlı değildi. Hep büyük şehirleri düşünürdü. Ne yaptıysak ne ettiysek bu fikrinden caydıramadık onu. Günün birinde başını alıp İstanbul'a kaçtı. Ömer Usta da çılgına döndü. Aramadığı yer kalmadı. Bir türlü bulamadı. Kahretmeyesin diye sana yazmadık, yazamadık. Mutlaka İstanbul'dadır.
1: Çocukluğumdan beri sıcak bir yuvanın özlemini çeker dururum. Artık hayatta hiç kimsem kalmadı. Ne ana baba, ne bir dost, ne de bir akraba. Yalnızlık öyle zor ki.
2: Artık yalnız değilsin ki sevgilim. Yakında senin de bir yuvan olacak. Bu yuvada da seni seven bir eşin olacak.
1: Babam vermişti. Canım babacığım.

0: Babam ateş Ali sağ kolumdur diyor. Oysa hayatta hiç kimseye güvenmez. Sen onun güvenini nasıl kazandın Allah aşkına?
1: Verdiği emirleri yerine getirdim, hepsi bu kadar.
0: Senden o kadar memnun ki, seni yalnız damadı olarak değil, aynı zamanda iş ortağı olarak da düşünüyor.
1: Baban akıllı ve güçlü bir insan. Onun gibi olmayı çok isterdim.

0: ateşali diyorlar sana?
1: Bilmem. Yalnız bildiğim bizde yiğit lakabıyla anılır.
0: Ama ateş adı korkutuyor beni. İnşallah bir gün beni yakmazsın.
1: Yakmak mı? Ben ancak sana yan bakanı yakarım.
0: Beni bu kadar çok mu seviyorsun?
1: Canımdan da çok.
0: Sev beni. Ölünceye kadar sev.

0: Buyurun beyim, bir emriniz mi vardı?
1: Mehmet! Mehmet abi! Aslanım benim!
2: Şansım pek iyi bugün. Vakit tamam. Oyunu bırakıyorum.
3: Paraları bırakıp gidersin.
2: Öyle mi? Kim mani olacak gitmeme?
3: Ben.
0: Ya! Onları köye yerleştirdikten birkaç gün sonra yanına gittim. Tarlaya doğru açıldık. Orada içim kan ağlıya ağlıya senin öldüğünü söyledim Ali'ye. Ağladım. Bütün dünyası yıkıldı o an. Ama tek yaşı akmadı gözünden. Benim babam, aslan babam sağ olsaydı, erkekler ağlamaz derdi Ömer amca dedi.
3: Aslan oğlum benim.
0: Yemeden içmeden kesildi. Kimseyle konuşmaz oldu. Sonra bir sabah Ali kaçtı dediler. Aramadığım yer kalmadı Mehmet abi. Artık onu birlikte buluruz.
3: İnşallah. Hayatta oğlumdan başka kimsem kalmadı.
0: Bu dünya iyilerin dünyası değil Mehmet, kötülerin dünyası.

0: Günaydın babacığım.
1: Günaydın sevgili kızım. Bugün doğum günün senin.
0: Demek unutmadınız.
1: Biricik kızımın doğum gününü unutur muyum hiç?
0: Teşekkür ederim babacığım. Bugün beni ilk tebrik eden siz oldunuz.
1: Hediyeni de hazırladım. Hani o beğendiğin araba vardı ya, bugün galeriye gidip teslim al.
0: Siz bir meleksiniz babacığım. Ali ile gider alırım.
1: Şu Ateş Ali'yi kıskanmaya başladım. Onu benden çok seviyorsun galiba.
0: Sizin yeriniz ayrı, onun yeri ayrı babacığım.
1: Öyle olsun. Bugün 18 yaşını bitirdin. Artık düğün hazırlıklarına başlamamız gerekiyor.
0: Babacığım! Bu sabah bana dünyanın en güzel sürprizlerini hazırlamışsınız. Ali duyunca kim bilir ne kadar çok sevinecek.

0: şimdilik burada idare et. Daha iyi yer bulunca oraya çıkarsın.
1: Burası neme yetmez. Zaten artık hayatta beklediğim bir şey kalmadı. Oğluma kavuşmaktan gayrı.
2: Bu da benim doğum günü hediyem.
3: Çok, çok güzel. Hayatımda aldığım en güzel hediye.
2: Buna sevindim. Beğenmeyeceksin diye ödüm kopuyordu.
3: Sen alırsın da ben beğenmez olur muyum hiç?
2: Sana çok daha güzelleri layıktır.
3: Teşekkür ederim sevgilim.
2: Seni ne kadar seviyorum bilemezsin.
3: Şimdi benim de sana bir sürprizim var. Babam bir an önce evlenmemizi istiyor.
2: Bana dünyanın en güzel müjdesini verdin, çok mutluyum.
3: Ben de sevgilim, ben de dünyanın en mutlu kızıyım.
4: Oğlum, Alim, bu koskoca şehirde nasıl bulurum seni, kimden arar sorarım. Belki şu anda ilim yuvalarına girip çıkan bu delikanlılar senin arkadaşların. Belki onlardan birisin sen de. Yılmayacağım oğlum. Her gün bu yerlerde arayacağım seni. Her baktığım yerde, taşta, toprakta senin hayalin var Ali. Kim bilir, belki hayatla bağlantılarını koparmış, gayesiz, ruhsuz şu kalabalığın içindesin. Yok. Yok, hayır, olamaz. Sen bunlardan olamazsın oğlum. Annenin öldüğü gün, seninle uzun yıllar buluşamayacağımızı bile bile ayrıldığımız gün, ağlamıyorum babacığım. Erkekler ağlamaz diyen aslan oğlumsun benim.
0: İstersen gazetelere ilan verelim diyeceğim ama daha bir damlacık çocukken onu vurmaya kalkanlar ilanı okuyunca ne yapmazlar?

0: Bunca yıl bekledikten sonra tam oğluma kavuşacağım sırada.
1: Aferin Ateş Ali. İyi işler başarıyorsun.
2: Güveninize layık olmaya çalışıyorum.
1: Sen bu gidişle beni de geçeceksin evlat, beni de.
2: Sanmıyorum. Hiç kimse sizin gibi olamaz.
1: Sen beni bir de eskiden görmeliydin. Ne yazık ki eski halim yok. Şimdi işleri ancak oturduğum yerden idare edebiliyorum.
2: Siz bir beyinsiniz. Bizse kol, bacak. Siz olmazsanız biz ne işe yararız?
1: Bir gün sen de beyin olacak, benim yerime geçeceksin. Seni bunun için yetiştiriyorum.
2: Sağ olun. Sizi hiçbir zaman mahcup etmeyeceğim.
1: Bundan eminim.

Ama henüz şartlarımızı kabul etmeyenler varmış. Kontrat önünde.

0: Haydar'a selam söyle. Benim satılık malım yok.
1: İmzala, yoksa buradan sağ çıkamazsın.
0: Burası benim ekmek teknem. Ölürüm de satmam.
2: Oğlum!

0: Sen kanına mı susadın be adam?
1: Defolun. Hadi durmayın gidin. Yoksa hepinizi kalbura çeviririm.

0: Daha çok gençsin. Böyle oyuncaklara heves etme, yazık olur sana.
1: Bu küstahlığın sana çok pahalıya mal olacak.
0: Sen beni tanımazsın delikanlı. Ama patronun Kara Haydar çok iyi tanır. Bacağını sakat eden adamın selamı vardı. Uslu dursun, öbür bacağını da kırarım.

0: Mehmet ha. Kardeşlerimin katili Mehmet. Beni sakat bırakan Mehmet. Ocağı batası Mehmet. Yıllardan beri hep bugünü bekledim. Senden kana kan isterim Ateş Ali, kana kan! İntikamımı sen alacaksın, sen!
1: Benim de ondan alınacak bir intikamım var. Bana yaptığı hakareti onun yanına bırakacak değilim.

Şimdi bu oyuncağı nasıl kullanacağımı göreceksin. Söyle, nereden vurayım seni?

0: Tam 18 yıldır hep bu anı bekledim. Tam 18 sene senin acın kalbimi yaktı, kavurdu. İçimde iyilik olarak ne varsa yaktı, kül etti baba. Cezaevinde yattığımı senden gizledim. Tek bu yollara heves etmeyesin diye. Beni ölmüş bilmen daha hayırlı olur senin için diye düşündüm.
1: Fakat hayatta bir başıma kalmıştım. Bana bir yol gösteren, ışık tutan olmadı. İşte bu yüzden denize düşmüşün yılana sarıldığı gibi Kara Haydar'a yanaştım. Onun senin düşmanın olduğunu nereden bilebilirdim?
0: Geçmişte olup bitenlerin artık bir önemi kalmadı oğlum. Şimdi hayatımızda yeni, mutlu bir dönem başlıyor.

0: Ailen var mı?
1: Ailem yok.
2: Uzun bir zaman istirahat etmesi lazım.
1: Yeniden doğmuş gibiyim. Sensin.
3: Yanılıyorsunuz. Galiba beni birine benzettiniz.
0: Süreyya, ben buradayım.
1: Ben senin çok güzel olduğunu biliyorum.
0: Sen burada gezilenle bensiz devam edersin.
1: Buraları bana da gezdirir misiniz?
0: Dönme kararımız ani oldu.
1: 15 günü birlikte geçirdik. Dertli ağlar, dertsiz ağlar dünya içinde.
0: Onları mutlaka bulmanız lazım. Ben seni öldürürüm. Az daha evlat katili oluyordu.
1: Ancak Hakkı Bey'in ölümünden sonra gerçekleşecek evliliğimizi düşündükçe delirecek gibi oluyorum Kemal.
4: Süreyya, yarın 18'de TV4'te.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Türkiye'nin prezi bellissimo.
6: Evladım gel biz seni bırakalım gel.
5: Ragazzi, inanmo a
7: pezzo. Aç mı çocuk? Karnını doyuralım.
8: Açıp olmayalım. Güvendiğimiz yere gidelim.
6: Pisti.
8: Pisti.
9: Ragazzi, sono una nuova macchina.
10: Usta, koklu herhalde canı çekti.
11: Biz de opete çekelim.
12: This is baslama.
13: Afiyet olsun.
9: Ragazzi, selfie.
14: Geldi çıtır çıtır festi.
9: Festi.
15: Tatlılar.
16: Feste.
9: Enfesti.
17: Vediamo se pure questa mi porterà da Opet.
18: Opet diyor. O zaman.
0: Sandviçleri, tatlıları, meyve suları, kahveleri ve birbirinden güzel lezzetleriyle.
9: Feste. Enfesti.
0: Opetlerde. Feste.
19: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
20: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
21: Ne belgesel panela tokyos.
22: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisi senin?
21: Güzel.
22: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
21: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
22: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
21: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
22: Ceviz de buna çok yakışır bence.
21: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
22: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
20: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
23: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
24: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
25: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
26: Bakın,

0: Okan Oyla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Süper Kumbara başlıyor.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.
7: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte...
8: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
10: Ben.
11: Botanik.
10: Abacus.
8: Kasa.
10: Marul.
8: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
13: Buraların redlisiyim.
14: Nerelerim mi?
13: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
14: Gezerken yol tarifi,
13: alışveriş fit check'i.
14: E buralarda bize hepsi sınırsız.
13: Ve şimdi herkes Avrupa'nın Red'lisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
15: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
16: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
17: İkisi birlikte çok iyi.
18: Tıpkı bizim gibi.
0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de.
19: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
20: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
11: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
17: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
18: Trile'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
21: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
17: Rivayetleri.
18: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
17: Söylenceleri.
18: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
17: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
18: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
17: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
22: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
23: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
24: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
25: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
26: Baloncuklu Lipton mu?
25: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
22: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
27: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
20: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
11: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
17: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
28: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
17: Her adımda yeni bir mekan.
28: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
17: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
28: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
17: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
28: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
17: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
27: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
29: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
20: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
11: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
29: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

Al emanetlerini. Aramızdaki hukuka hürmeten geçmişin hesaplarını burada kapatıyorum. Ama bundan sonra babama karşı girişeceğin en ufak bir hareketi bağışlamam.

0: nerede kaldın? Merak ettim seni. Ne oldu? Nen var senin? Ne var? Ne oluyor?
1: İki can düşmanının çocuklarıyız.

0: İkimize de kötü bir oyun oynadın. Seni çok sevmiştim. Fakat artık buna hakkım yok.
1: Beni sevmiyor musun?
0: Hem de deli gibi seviyorum. Ölünceye kadar da seni seveceğim. Ama neye yarar? Birleşmemize imkan yok. Yollarımız ayrılıyor. En iyisi bu sevgiyi içimizden koparıp atmak.
1: Kolay mı bu?

0: Baba, yalvarırım durdurun Ali'yi. Ne olur gitmesin. Seviyorum onu.
1: Kimi? Amcalarının katilinin oğlunu mu? Babanı sakat bırakan alçağın oğlunu mu? Düşmanımın oğlunu mu?
0: Siz birbirinize düşman olabilirsiniz. Fakat bizim ne suçumuz, ne günahımız var?
1: Bugüne kadar olanlardan sorumlu tutmuyorum seni. Ama bundan sonra onun adını anmak bile babana en büyük ihanettir. Anlıyor musun? En büyük ihanet!
2: Saygıda kuş.

0: Yok canım, yok öyle bir şey. Sadece birbirimizi tanıyamadık, hepsi bu kadar.
1: Nasıl tanısın Ömer amcası? Seni son gördüğünde bacak kadar bir çocuktun.
0: Bak, eski günler gene geri geldi Mehmet abi.

Düşmanlarım benimle aynı şehirde yaşayamazlar. Yangın Mehmet'le Ateş Ali'ye İstanbul'u yasak ettim. Anladınız mı? Yasak! 24 saat içinde onları bu şehri terk etmek zorunda bırakacaksınız. Çekip gitmezlerse icabına bakarsınız, tamam mı?

0: Ömer amcan seni işine ortak yapmayı düşünüyor. Üçümüz birleştik mi evelallah kısa zamanda işleri büyütürüz. Ondan sonra da sıra senin evlenmene geliyor. Belki de beğendiğin, sevdiğin bir kız.
1: Sevdiğim bir kız var mı? Çok sevdiğim bir kız.
0: O da seni seviyor mu?
1: En az benim kadar.
0: İyi ya, onunla evlenirsin.
1: İmkan yok. Ne onunla ne de başka biriyle. Aramıza Kara Haydar girdi baba. Kız onun kızı.

0: Adamlarımız garajı gözaltında tutuyorlar.
1: Nasıl olsa uğrayacaklar oraya.
2: Garajı basıp Ömer'i konuşturun. Hayrola?
3: Yangın Mehmet adında biri geldi. Sizi görmek istiyor.

0: Hayırlı bir iş için geldim Kara Haydar. Geçmişi unutalım. Dost olalım.
1: Dost ha. Bir yılandan dost. Kardeşlerimin katilinden dost. Beni sakat bırakan kudurmuş bir köpekten dost. Senden ancak düşman olur, düşman!
0: Düşmanlık kime ne kazandırmış ki? İntikam ne senin sakatlığını düzeltir, ne kardeşlerini diriltir, ne de taş duvarlar arasında geçen benim en güzel yıllarımı geri getirebilir.
1: Yaptığın ceza yürek söndürmez. Daha intikamım alınmadı. Yıllar yüreğimdeki kini söndüremedi, büsbütün alevlendirdi.
0: Gel vazgeç. Bu uğursuz kini toprağa gömelim. Çocuklarımızın mutluluğu için. Oğlumun, senin kızının hatırı için.
1: Kızımın adını ağzına alma.
0: Çocuklarımız birbirlerini seviyorlar Kara Haydar. Biz mutlu olamadık. Bırakalım bari onlar mutlu olsunlar.
1: Çok konuştun sen, yıkın iti yere!

0: Allah aşkına bırak baba.
1: Atın.

0: Kim yaptı?
1: Hiç kimse.
0: Yoksa Kara Haydar mı? Ben sorarım ona bunun hesabını.
2: Dur, bırak o silahı. Ben bu dayağı yiyecek adam değildim. Evlat hatırı için katlandım.
0: Yani...
2: Sineye mi çekeceğiz bunu? He?
1: Çekeceğiz. Sevdiğin kızın babasıdır.
2: Kim olursa olsun. Kim olursa olsun bırakmam bunu onun yanına. Sen karışma!
1: Bırakacaksın. Ben böyle istiyorum. Yoksa hakkımı helal etmem sana.

Açmış, açmış! Hem de düşmanımın oğluna kaçmış! Çabuk toplayın adamlarınızı! Düşün peşlerine! Yakalayın, gebertin onları! Yangın Mehmet'i de, Ateş Ali'yi de! Kızımı da! Kızınızı da mı? Kızım değil artık o benim.

0: Demek kız şimdi sizin yanınızda. Öyleyse hiç durma burada. İlk basıp sizi arayacakları yer burası olacak.
1: Rest!
2: Kolay gelsin beyler!

0: Çocukları alıp bir müddet gözden uzaklaşırsın. Gizlice nikahlarını kıyarsın. Arası soğuduktan sonra her şey düzelir.
1: Yıldırım nikahı için evrağı hazırladım bile. Yerini mektupla bildiririm.
0: Ali de nerede kaldı yahu?
1: Bankada birkaç kuruşu vardı. Onu çekecekti.
0: Oğlum, ne?

0: Neden böyle?
1: Ufak bir hesap vardı. Onu gördüm amca.
2: Banka çok tozluydu galiba.
1: Gelirken ayağım kaydı, düştüm.
2: Yüzüne ne oldu?
1: Dolmuşta kapıya çarptım.
2: Bankadakiler nasıllar?
1: Ellerinizden öperler.
2: Yüklen bavulları.
1: Emredersin babacığım.

0: Konuş! Konuş derdeler!
1: Bilmiyorum.
0: Konuş diyorum sana!
1: Bilmiyorum! Konuş!

0: Konuş neredeler? Konuş! Konuş! Konuş! Konuş! Konuş!
1: Bilmiyorum, bilmiyorum! Konuş!
0: Ah!

Hmm?

0: Huzurlu olmak için böyle bir dükkanda mı çalışmak lazım?
1: Sır dükkanda değil, saatlerin içindedir.
0: İnsanlara saatleri anlatmak istermiş. İnsanlar da o zaman kederlerinden kurtulacak, hikayelerini anlatabileceklermiş. Nereye gitti?
2: Kırklara karıştı.
0: Baban öldü. Eve gel.
3: Sen de artık burada kalırsın. Yapılacak çok iş var.
4: Babam buraya gelmemi istemezdi.
1: Yüzümüzde kaybolan anlamı ancak hatırlayarak buluruz. Kayıp güzel zamanları bularak.
3: Bir gün İstanbul'a gider, okulunu bitirir, avukat olursun. Ama madem ki kalıyorsun, abine yardımcı olacaksın.
5: İnan bana. Aradığın o hayal değilim ben. Hiç değilim.
6: Gizli Yüz yarın 16.15'te TV4'te.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi'de bir zirve.

0: Bakkal atınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. The Mess Cool Mix.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Buraların redlisiyim.
7: Nerelerim mi?
6: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Ehaliyle buralar bizden sarılıyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. Buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belki ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Bu var ya bu.
4: Yok, dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
9: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
10: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
11: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
12: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacaksa yaşanacak. Süper Kumbara başlıyor.
13: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
14: Ben.
15: Kral Şakir.
16: Armut piş ağzıma düş.
13: Dört arkadaşımızla birlikte.
16: Neydi ya? Ay, dilimin ucunda.
13: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
16: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
13: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
16: Ben.
15: Botanik.
16: Abaküs.
17: Kasa.
16: Marul.
17: Kumbara.
13: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
18: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
19: Günaydın Türkiye.
20: Hadi kalk.
19: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Gerçekten onlara gülerdim.
5: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
6: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
0: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
6: Atlarla çalışıyorum.
7: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
8: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
0: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Her katı katı bambaşka tadı. Volcano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza. Obseso.
7: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: Günaydın Türkiye.
10: Hadi kalk.
9: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı

Kilinin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tribünü işte bu demek.

Uyuyun yavrularım. Yattığınız yerde rahat uyuyun. Artık sizi kimse ayıramaz. Hiç kimse.

0: Günaydın efendim.
1: Günaydın Nalan. Fabrikaya telefon edilecekti.
0: Ettim efendim. Aşk Yıldızı plandan 10.000 tane pazartesiye yetiştirecekler.
1: Avni Bey'in yeni bestesi?
0: Stüdyoda efendim.
1: Siz bir sekreter değil, harikasınız.
0: Teveccühünüz efendim.
1: En önemlisi de Anadolu bayi Fecri Bey'le otelinde konuşacaksınız.
0: Fecri Bey mi? Benim yerime bir başkasını gönderseniz.
1: Neden? Bir sakınca mı var?
0: Şey...
1: Müessesede sizden başka kimse o şeytanı kandıramaz.
0: Peki efendim.
1: Fecri Bey'le konuştuktan sonra saat tam 12'de Tarabya'daki Yıldız lokantasına geleceksin.
0: Neden efendim?
1: Patronun değil, arkadaşım Faruk olarak öğle yemeğini benle yemeni rica edeceğim. Bu yemeğin benim için önemi çok büyük. Patron sekreter münasebetimizin sonu olabilir.
0: Anlayamadım.
1: Çoktandır söylemeye cesaret edemediğim bir teklifte bulunacağım orada. Benimle evlenir misin diyeceğim.
0: Şaşırttınız beni.
1: Sana olan hislerimi, seni beğendiğimi...
0: Siz de benim için dünyanın en iyi insanısınız. Benim gibi kimsesiz bir kıza el uzatıp en kötü günlerimde beni hayata bağladınız. Ben de sizi severim ama bir ağabey olarak.
1: Hislerinin değişeceği günü bekleyebilirim Nalan.
0: Korkarım ki bu konuda sizi hep üzeceğim. Taksi!
2: Boş musun? Affedersiniz, size buyurun.
0: Teşekkür ederim.
2: Taksi!

0: yara yırtmıştım.
1: Evet, 50 numara. Yalnız o da tek kişilik. İşinizle geleceğinizi bilmiyorduk.
0: Hangi eşim?
2: Beraber gelmedik ve ben kimsenin eşi değilim.
1: Affedersiniz, sizleri evli zannettim.
2: Değiliz. Ben Fecri Eken Bey'i görmek istiyorum.
1: 60 numara efendim.
2: Teşekkür ederim.

0: Buyurun.
1: Hoş geldiniz Nalan Hanım. Şöyle buyurun. Heyecanla sizi bekliyordum. Buyurun, buyurun oturun. Sizi buralara kadar yorduğum için özür dilerim. İşimi sanat ticareti. İnanın varlığınız bana ilham veriyor.
2: Buraya ilham periliğine değil, mukaveleyi imzalatmaya geldim.
1: Aceleniz ne? İmza bir saniyelik iş. Sizi kaçırmamak için imzayı sona bırakıyorum. Önce biraz içip sohbet edelim.
2: Konuşacak bir şeyimiz olduğunu sanmıyorum.
1: Var. Hem de çok şey. Biliyorsunuz, iş icabı bir ayağım Avrupa'dadır. Dünyanın en güzel kadınları da etrafımda pervane olurlar.
2: Ne mutlu size!
1: Hiçbirinin önemi yok. Hayatımda tek siz bulunsaydınız ve ben sizin pervaneniz olsaydım, ne derdiniz?
2: Alay ediyorsunuz derdim.
1: Aşkımı ilana çalışıyorum.
2: Rahat bırakın beni lütfen.
1: Elimde değil, şuurumu kaybettiriyorsunuz bana.
2: Ama yakışmıyor size, Feci Bey, rica ederim.
1: Yakışına göre değil, kalbimin emrine göre hareket ediyorum. Yanında çalışırsanız Paris, Roma, Londra komşu kapınız olur.
2: İleri gidiyorsunuz ama.
1: Siz de beni çıldırtıyorsunuz.
2: Çıldırdığınız belli. Bırakın rica ederim.
1: Elmaslar küpler içinde yaşatırım sizi.
2: Of, yalvarırım, yapmayın!
1: Gir! Yanlış kapı çaldınız galiba.
3: Hayır beyefendi, nişanlımı almaya geldim.
2: Bir dakika, şimdi geliyorum, mukaveleyi imzalayacaktınız.
3: Buyurun.
2: Çok teşekkür ederim müsaadenizle.
3: Evliliğe kızdığınız zaman nişanlılığa bir şey demezsiniz herhalde. Zor durumda kaldığınızı duyunca bu oyuna başladım.
2: Teşekkür ederim, tam zamanında yetiştiniz.
3: Çapkın Bey bakıyor.

0: Çapkın Bey içeri girdi.
1: Fark etmesin diye sarılmak zorunda kaldım size, özür dilerim.
0: Anlıyorum.
1: Heyecanınızı otel barında bir kadeh içkiyle yatıştırmaya ne dersiniz?
0: Sizi bu kadar zahmete soktum, yetmez mi?
1: Bilakis, memnun olurum.

0: Nişanımızı ilan ettik ama isimlerimizi bilmiyoruz da. Adım Kemal.
1: Benimki Nalan.
0: Güzel. Biraz önce iki yabancıydık. Tesadüfler zorla karşılaştırdı bizi. Aynı taksi...
1: Aynı otel.
0: Aynı kat ve komşu odalar. Tesadüflerin şerefine. Dostluğumuz uzun sürer inşallah. Neden öyle baktınız?
1: Yağmurdan kaçıp doluya mı tutuldum acaba? Bahriyeliler çapkın olur derler de.
0: Belki. Ama ben her limanda sevgilisi olanlardan değilim. Asıl mesleğim mühendislik. Gölcük'te yedek değmenim. 15 günlük izinle geldim.

0: İnsan bir kere doğar, bir kere yaşar, bir kere sever. Aşktan korkuyorum. Belki de bu düşünceyle hiç aşık olmadan ölüp gideceğim.
1: Ne garip. Aynı korku bende de vardı. Hiç mi aşık olmayacağım derdim. Hatta çok mu kalpsizim diye düşünürdüm. Ta size rastlayıncaya kadar.

0: Son gecemiz bu. Saatleri durdurmak istiyorum. Bu gece hiç bitmesin istiyorum.
1: Ben de.
0: 3 ay sürecek manevralar. Keşke gitmeden önce evlenebilseydik.
1: Her şey öyle çabuk geçti ki.
0: Bana sık sık yazacaksın değil mi?
1: Her gün.
0: Dönüşümde askerliğim bitiyor. Beni sarhoş eden saçlarını ömür boyu koklayıp öpebileceğim. Nalan'ım benim.

0: Senden uzak her saniyem acılar doldurdu içimi. Hayalime renk katan saçlarını, rüyalarımı ışıklandıran simsiyah gözlerini, ılık nefesini duyarak katlandım bu yalnızlığa. Dönüyorum artık. Seni nasıl kahrolasıya özlediğimi bilemezsin yavrum. Sensizlik ölümden beterdi. Senden olmak cennetten tatlı gelecek şimdi bana.
1: Buyurun, televizyon plak şirketi. Döndün mü Kemal?
0: Pek sayılmaz ama yaklaştım. Gölcük'teyim.
1: Sesini duyabildim ya, ona da şükür. Efendim? Nasıl? Avucunda mı? Ne bileyim ben?
0: Bilemezsem söylemem. Yarın hazır ol yalnız, gelip alacağım seni. Anneme götürmek için.
1: Yeter Kemal, sevinçten kalbimi durduracaksın.
0: Sadece kalbine girmeye çalışıyorum sevgilim. Elimdeki mi neydi? Sevineceğim bir hediye. Yarın görürsün. Yalnız nerede buluşuyoruz?
1: Tabii bizim pavyonda. O zamana kadar heyecandan ölmezsem. Sevgiler Kemal'im.
2: Bu nasıl?
1: Çok güzel. Fiyatı?
2: 1700 lira.
1: Oho, çok pahalı.
2: Daha ucuzunu vereyim.
1: Yok, hayır. Bu bile az ona.
3: Bu kadar para veriyorum ama yine de acıyorum saçlarınıza.
1: Ziyan yok, gene uzar.
2: İlk defa altın bir tarak yaptım.
0: Dünyanın en güzel saçları için az bile.
1: Yok, kutuya koymayın.

0: Telaş yok. Acele ilk yardıma götürmeli.
1: Evet, götürmeli.
2: Amma uğursuz cadde ha! Kaçıncı kaza bu?
3: Keşke ölseydim. Felçli olarak sürünmekten iyiydi.
4: Böyle konuşma. Hani cesur kızdın sen?
3: Cesaret, yürüyemeyen ayaklarıma hayat verip beni yalnızlıktan kurtarabilir mi?
4: Niye yalnızmışsın? Evleneceksin yakında.
3: Bu halimle mi evleneceğim?
4: Niçin olmasın?
3: Aşkımızı onun merhametini çalmak için alet edemem. Sevdiğim erkeğin karşısına sakat bacaklarımla çıkamam.
4: Doğru düşünmüyorsun.
3: Mecburum böyle düşünmeye. O bu kazayı öğrenmemeli. Ne olur yardım edin de bulamasın beni.
4: Ondan niye kaçıyorsun Nalan? Bel kemiğindeki zedelenme iyileşebilir.
3: Binde bir iyileşme ümidiyle ona talihsizliğimi yükleyemem. Yerde sürünen bir sevgili olmaktansa vefasız bir kadın olarak unutulmayı tercih ederim.
4: Öyleyse annemin yanında kal. Birbirinize arkadaşlık edersiniz.
1: Alo? Televizyon plak şirketi mi? Nalan Hanım'ı rica edecektim.
5: Nalan işten ayrıldı efendim.

0: Affedersiniz, Nalan Hanım'ı soracaktım.
1: Bilmiyorum, biz bugün taşınıyoruz. Herhalde bizden önceki kiracı olacak.
0: Teşekkür ederim, sağ olun.
2: Nereye gittiğini bilmiyorum.
0: Nasıl bulabilirim acaba?
2: Ne bileyim, havai bir kızdır. Yakışıklı bir gencin ardından gitmiş olabilir.
0: Teşekkür ederim.

0: Buyurun.
1: Ben Kemal. Nalan benim. Kemal. Tanıdım sesini, sensin. Cevap ver. Senden bir kerecik olsun konuşmam lazım. Son bir kere. Nalan. Nalan.
0: Oh,

0: Alo?
1: Benim Faruk.
0: Evet, ne var?
1: Kemal izimi buldu. Ne olur, ne olur hemen gelebilir misin?
0: Peki, hemen geliyorum.

0: Seninle konuşmak istemediğimi, senden kaçtığımı biliyorsun. Hayatımda başka bir insan olduğunu gözlerinle gördün. Daha ne bekliyorsun benden?
1: Hiç değilse tenezzülen ayağa kalkmanı, sahte de olsa hislerime saygı göstermeni.
0: Hislerin sahtesi olmaz.
1: Ama aşkın sahtesi oluyor değil mi? Buraya ne sana yalvarmaya ne de hesap sormaya geldim. Sadece hislerimin neden oyuncak yaptığını merak ediyorum. Bu davranışının bir sebebi olmalı, bilmeliyim onu yoksa çıldırabilirim.
0: Ayrılık günlerimizde hatamı anladım. Patronum Faruk'u sevdiğimi fark edince onunla evlenmeye karar verdim.
1: Hayır, benim Nalan'ın böylesine değişemez, bu kadar kalpsiz olamaz. Bir gizlediğim var, yalan söylüyorsun, yalan!
0: Tanıttığım nişanlım Faruk,

0: Delilik ediyorsun Nalan. Gidip çağırayım mı?
1: Hayır, hayır, hayır, hayır!
2: Dertlerimi dökeceğim tek yakınım hatıra defterim oldu artık. Sonsuz kederler içindeyim. Kemal'in eve geldiği günden beri ona vefasız kadın rolü oynarken çektiğim acıyı kazada bile hissetmedim. O müthiş anın dehşetini belki Kemal unutacak ama ben asla. Ya Rabbim, ya kalbimden silinsin bu ölmeyen aşk, ya da bacaklarıma sevgilimin karşısına çıkabileceğim kuvveti ver. Faruk, bu eşsiz insanda olmasa dayanamazdım hiçbirine. Faruk hep umut verici sözler ediyor. Doktorlar böyle giderse kısa bir süre sonra iyileşeceğimi söylemişler. Ama inanmak o kadar zor ki. Belki de boşuna bu çektiğim işkenceler, belki de hiç yürüyemeyeceğim.

0: Mutluluğum her seferinde acı bir uyanış, hayal kırıklığı ve gözyaşlarıyla bitiyor. Ameliyatlardan sonra nihayet kalkabilmiştim iskemleden. Yürüme heyecanı içinde düşüyor, kalkıyor ama sonunda Kemal'ime kavuşma ümidiyle katlanıyorum hepsine. Bırakın! Bırakın! Bırakın!
1: Dur orada Faruk!
0: Oh, yürüyorum Faruk, yürüyorum! Başardım!
1: Kemal'i bulup her şeyi anlatır, ondan af diler, onunla evlenebilirim artık! Senin ne var Faruk?
2: Bu mutlu anında söylemek istemezdim ama mecburum.
1: Neyi söyleyeceksin?
2: Kemal'in evlenmek üzere olduğunu.
1: Genç makine mühendislerimizden Kemal Aslan tanınmış sanayici Burhan Orhan'ın kızıyla evleniyor.
2: Acını anlıyorum Nalan. Ama seni gerçekten sevseydi bir başkasıyla evlenmeye kalkmazdı.
1: Suçu yok ki onun. Bilmiyordu ki durumu. Ama o evlense bile ben onu hayatımın sonuna kadar seveceğim.

Derime gömülünce teselliyi içkide buldum. İçiyor, durmadan içiyor. İçtikçe de düşüyordum. Düşmekten garip bir zevk duyuyor. Kendimle birlikte kaderimden de intikam alıyordum sanki.

0: Haksızlık ediyorsun. Doğruyu öğrendiğin zaman utanacaksın söylediklerinde.
1: Utanacak biri varsa o ben değilim. Hatıralarımdaki son nalan hayalde senin bu sarhoş suratında silinip yok oldu. Artık ne seni dinleyecek vaktim var, ne de sana söyleyecek bir sözüm.

O günden sonra bütün umudumu, inancımı, her şeyimi kaybetmiştim. Talihsizliğimle baş başaydım. Hiçbir şeyin önemi kalmamıştı artık. Haftalar, ayları, aylar, yılları kovaladı.

0: kaderin ve içkinin oyuncağı olmuştum artık.
1: Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, g

Ah! Ah!

0: Geçen 7 yılın ve ıstıraplarımla ilgilenen bir doktorun yardımıyla kurtulmuştum içinde bulunduğum cehennemden. Şimdi yepyeni bir hayatın eşiğindeyim. Hastanede son günüm, dünyaya ikinci doğuşum. İyiliksever doktorum bir de iş bulmuştu bana. Zengin bir ailenin kızına arkadaşlık edecektim. Belki uzun süre kapalı kalacaktı hatıra defterim. Belki bir daha yazacak şeyim olmayacaktı bu dost sayfalara. Beni Doktor Burhan Bey yolladı.
1: Haberimiz var, bekliyorduk. Siz şöyle buyurun, ben Fatma'ya haber vereyim. Fatma, öğretmenin geldi.

0: Hoş geldiniz. Ben Fatma.
1: Hoş bulduk Fatma. Ben de Nalan.
0: Sevindim sizi görünce. Ben de bana arkadaşlık edecek suratsız bir öğretmen gelecek sanmıştım.
1: Ben de sizin kadar güzel ve sevimli bir öğrenci beklemiyordum.
0: Teşekkür ederim. Babam Ankara'da. Sizi karşılamaya gelen teyzem Aliye Hanım'dı. Evin bütün işlerine Aliye teyzem bakar. Annemin resmi.
1: Anneniz de mi Ankara'da?
0: Hayır. Onu hiç görmedim. Ben küçükken ölmüş.
1: Affedersin yavrum, üzdüm seni.
0: Aslında üzüntümü dağıttınız. İnsana huzur veren bir haliniz var. Gelmenize çok ama çok sevindim. Yapayalnızdım.
1: Anlıyorum.
0: Hadi gelin, odanızı göstereyim size.

0: geldi.
1: Bizi yalnız bırak Fatma.
0: Baba!
1: Sana bizi yalnız bırak dedim. Hadi yavrum. Ne işin var bu evde?
0: Bilmiyordum. Doktor Burhan Bey'in tavsiyesiyle geldim.
1: Ne dersi vermeye? Kızıma bar kadınlığı mı öğreteceksin? Yoksa ihanet dersi mi vereceksin?
0: Kemal!
1: Bu evde soysuz bir meyhane şarkıcısının yeri yok.
0: Oh, önce dinle beni, sonra suçla. Bir katile bile kendini müdafaa hakkı verilir.
1: Neni müdafaa edeceksin? Söylediklerimin hangisi yanlış? Ben sana hakaret etmiyorum, gerçeği aykırıyorum suratına.
0: Yalvarırım.
1: Yalvarmak için de çok geç artık.
0: Haksızlık ediyorsun Kemal.
1: Beni mahvettin, hangi haksızlıktan bahsediyorsun? İsteseydin şu duvarda senin resmin dururdu. Şu kasvet dolu köşke mutluluk saçabilirdin. Karşımda dünyası kararmış kaba bir erkek görmezdin insanlığını kullansaydın. Fatma bizim kızımız olurdu. Ama sen acı bir oyun oynadın bana. Yalnız beni değil, ikimizi birden yıktın. Eğer mahvettiğin bir adamın ıstırabıyla alay etmeye geldinse, gördün. Hala ne duruyorsun burada, ne duruyorsun, defol!

0: Nalan abla gidiyor mu baba?
1: Evet.
0: Peki ama neden?
1: Gitmesi gerektiği için.
0: Seni bu kadar katılaştıran sebep nedir bilmiyorum ama... senden ilk defa bir şey rica edeceğim. Onu gönderme baba.
1: Fatma, lütfen bu konuda ısrar etme.
0: Edeceğim baba. O geleli huzur buldum. Şu dört duvarın boğucu yalnızlığından kurtuldum. O da kimsesizdi çünkü. Onunla çok iyi anlaştık. O da bana sarıldı. Kopması güç bir yakınlık duyduk birbirimize.
1: Demek sevgim sana yetmiyor artık.
0: Of, anlayamıyorsun baba. Ayrı sevgi bunlar. İnan, bir gitmesin demen ikimizi de mutlu edecek. Geceleri yalnız yatağımda korkuyla ağladım. Çocukluk yaşlarımda bile şikayette bulunmadım sana. Acılarımla seni üzmek istemedim çünkü. Ama şimdi üzüntülerime ortak, yalnızlığımı paylaşacak bir arkadaş buldum. Çok görme bu arzumu.
1: Peki, kalsın.
0: Aslan babacığım! Nalan abla! Babam kalabilirsin dedim, ne olur.
2: Teşekkür ederim.

0: Huzurlu olmak için böyle bir dükkanda mı çalışmak lazım?
1: Sır dükkanda değil, saatlerin içindedir.
0: İnsanlara saatleri anlatmak istermiş. İnsanlar da o zaman kederlerinden kurtulacak, hikayelerini anlatabileceklermiş. Nereye gitti?
2: Kırklara karıştı.
0: Baban öldü. Eve gel.
3: Sen de artık burada kalırsın. Yapılacak çok iş var.
4: Babam buraya gelmemi istemezdi.
1: Yüzümüzde kaybolan anlamı ancak hatırlayarak buluruz. Kayıp güzel zamanları bularak.
3: Bir gün İstanbul'a gider, okulunu bitirir, avukat olursun. Ama madem ki kalıyorsun, abine yardımcı olacaksın.
5: İnan bana. Aradığın o hayal değilim ben. Hiç değilim.
6: Gizli Yüz yarın 16.15'te TV4'te.
7: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Asperox Sparks Diamond bulaşık makinesi kapsülü 249 lira.
8: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
9: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.
10: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
13: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
14: Yaşanacaksa yaşanacak.
15: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
14: Yaşanacaksa yaşanacak.
16: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde. Sevince.
17: Günaydın Türkiye.
18: Hadi kalk.
17: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Kilinin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
2: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
3: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
2: Üzüm.
3: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
2: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
3: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
2: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
3: Ceviz de buna çok yakışır bence.
2: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
3: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi de bir zirve. Bakkalınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: L'Oréal Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet.
6: Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
11: Dört arkadaşımızla birlikte.
10: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
11: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
11: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
12: Ben.
13: Botanik.
12: Abacus.
10: Kasa.
12: Marul.
10: Kumbara.
11: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
14: Süper Kumbara.
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
15: Buraların redlisiyim.
16: Nerelerim mi?
15: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Haliyle buralar bizden sarılıyor.
16: Gezerken yol tarifi.
15: Alışveriş fit check'i.
16: Buralarda bize hepsi sınırsız.
15: Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
17: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
18: Parasının kıymetini bilenler.
19: Biziz.
5: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
19: Sirke kullanıyorum.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
2: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi.
2: Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Siparişiniz
16: ve Pepsi'niz.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Dondurma gibi değil, dondurma.
6: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
15: Ömer Kokal Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
13: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
19: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
20: Rivayetleri.
13: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
20: Söylenceleri.
13: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
20: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
13: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
20: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
17: Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
21: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
22: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
23: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
24: Atıştırmalık?
23: Yok, ben doymalık takılıyorum.
24: Bir şey diyeyim mi?
25: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
23: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
7: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
6: Her adımda yeni bir mekan.
7: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
6: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
7: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
6: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
7: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
6: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
9: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
8: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
11: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
12: Siparişiniz
13: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: Ne var ya bu?
15: Blok dersten çıkıyor.
14: Atıştırmalık?
15: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
14: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
18: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
19: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
4: Günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
4: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Kilin Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanları'na Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Benden nefret etmesine rağmen belki bir gün acı hakikati anlatabilirim ümidiyle kalmıştım Kemal'in yanında. Kısa bir zamanda Fatma'yla dostluğumuz büsbütün artmıştı. Ama Kemal'in başka bir üzüntüsü var gibiydi. Büyük bir sırrın ağırlığı altında eziliyordu sanki. Beni sevmeyen, hatta kıskanan baldızıyla sık sık bahçedeki köşke gidiyorlardı. Fatma bile orada neler döndüğünü bilmiyordu. Yıllardan beri tedavi edilen uzak bir akrabadan bahsetmişti ama köşke girmek benim gibi ona da yasaklandığı için hiç görmemişti hastayı. Merakım günden güne artıyordu. Geceleri odamdan bile gözlüyordum orayı. Neydi bu yasak köşkün sırrı? Neydi Kemal'i üzen şey? Bir gün öğrenebilecek miydim acaba?
2: Sık sık seyahate çıkardı babam. Epeydir evden ayrılmaz oldum. Bunu biraz da size borçluyum.
3: Bana mı, niye?
2: Bilmem ama siz geleli hayli değişti. Daha yumuşadım. Gelin gidelim. Babam büyürse kızar. Hadi ablacığım, durmayalım.
3: Çığlıkları duymuyor musun Fatma? Acı çekiyor zavallı hasta. Belki bize ihtiyacı vardır.
2: Hayır, deli o. Hep bağırır böyle. Hadi gidelim. Babam görmesin.
4: Fatma!
2: Evet baba!
4: Sana buralarda dolaşma dememiş miydim?
3: Fatma'nın kabahati yok, ben getirdim buraya.
4: Sen köşke git Fatma. Nalan Hanım'la konuşacaklarım var. Orada başkalarının görmesinden hoşlanmadığım uzak bir akrabam yaşıyor. Akıl hastası. Buralarda dolaşılmasını istemem. İnsanların hayatlarında açıklanmasını istemedikleri sırlar vardır. Sanırım siz bunu çok iyi anlarsınız.
3: Hem de fazlasıyla. Yalnız bazı sırları saklamak insanın hayatına mal oluyor.
4: Karşısındakinin de.
3: Ama bazı sırlar dinlenmek zahmetine katlanılsa?
4: Değmez dinlenmeye. Aslında anlatanın gururu olsa yüz kızartıcı hatıralarını kalbine gömer. Hayatına bile mal olsa.
3: En iyisi susmak. Bazı şeyleri anlatmak öyle zor ki.
4: Vaktiyle ben de bazı şeyleri anlatamamıştım birine.
3: Peki, ya aldanıyorsanız? Ya gördüklerinize rağmen o suçsuz bir insansa? Ona mutlu olmak için bir şans daha tanımaz mısınız?
4: Aynı şans vaktiyle bana tanısaydı belki.

0: Ağlamakla da bir şey değişmez. Hele ölmüş bir aşk.
1: Ne demek istiyorsunuz?
0: Açık konuşayım. Niyetiniz belli. Fatma'yı alet ederek babasının kalbini yeniden kazanmak. Sonra şunu da unutmayın. Eğer Kemal bir gün evlenmeye karar verirse seçeceği kadın herhalde siz olmayacaksınız.

0: biri kapımı zorladı, uyandım. Korkudan bir süre kımıldayamadım. Kapıyı açıp dumanları görünce koştum.
1: Korkacak bir şey yok.
0: Ya yangın?
1: Sarhoşlukta sigaramı yanık unuttum herhalde. Hayatımı kurtardığın için teşekkürler. Yatabilirsin artık.

0: Ben sana bu zavallıyı döveceksin demedim mi?
1: Kaçmıştı. Köşkü yakmak, seni de öldürmek istedi.
0: Vuramazsın ona. Ne yaparsa yapsın kimse vuramaz. Hasta da olsa, öldürmek de istese o benim karım. Senin de kardeşin. Bir daha ona el kaldırdığını görmeyeceğim.
1: O kardeşim dahi olsa, bütün bunlara senin için katlanıyorum. Ben deli bakıcısı değilim. Senin hatırına kapandım bu eve. Belki beni anlar, biraz olsun seversin diye.
0: Kimseyi sevemeyeceğimi söylemiştim kaç kere.
1: Ama Nalan'ı sevebilirsin değil mi? O geleli değiştin çünkü. Bana da o yüzden vurdun. Karını kamçıladığım için değil.
0: Sizi zorla tutan yok. İstediğiniz an gidebilirsiniz.
1: Affet! Kendimde değildim. Ama her şeye razıyım. Tek yanında olayım yeter. Yalnız Nalan...
0: Ondan bahsetmek yok, unutma!
1: Sen de hala evli olduğunu unutma. İşte karım burada. Bu korkunç mahluğa yalnız ben bakarım. Nalan değil. Yalnız ben! Yalnız ben! İyi yıllar canım, iyi senelere.
0: Hanımefendi, bu dansı lütfederler.
1: Oh, memnuniyetle.

hatırla demişti. Biliyorsun seni ben sonbaharda sevmiştim. Düşen bir yaprak görürsen

Bu gece şarkımızla dans ederken onun kin dolu gözlerinde eski aşkımızı buldum. Kolları arasındayken inandım ki beni unutmamış. Hala eskisi kadar seviyor. Hakikati öğrense eski günlere dönebiliriz. Aslında aramızdaki uçurum, köşkteki sır. Saadetimiz için bütün yasaklara rağmen çözmem gerekiyor o sırrı.

ne işin var burada? Defol git.

0: Korkuttum seni. Her şeyi biliyorum. Hatta resme bakarken düşündüklerini bile. Ölen karıma çok benziyor değil mi? Kardeşi. Bir gün anlatırım her şeyi.
1: Aile sırlarınıza karıştığım için özür dilerim.
0: Asıl ben özür dilerim. Okudum hepsini. Benim yüzümden çektiğin ıstırapları, yaşadığın o korkunç günleri, hepsini biliyorum. Affet beni.

0: Nalan, Nalan sevgilim.
1: Allah'ım! Hep bu anı bekledim. Beni unutmandan korkuyordum hep.
0: Sana bilmeden hakaret ettiğim, en nefret ettiğim anlarımda bile gene bu kadar çok seviyordum seni. Oh,
1: ben de, ben de. Oh, Kemal.
0: Artık hiçbir şey ayıramaz bizi.
1: Ya Fatma? O ne der?
0: Ben konuşurum.
2: İster miyim ne demek? Sevindim bile.
0: Biliyorum, bir başka kadını annenin yerine koymak biraz zor olacak senin için.
2: Ama Nalan abla için hiç de öyle değil. İlk görüşümde hasretini çektiğim ana sıcaklığını buldum onda.
0: Böyle düşünmen beni çok rahatlattı yavrum. Yavrum, yavrum benim.
3: Fatma evleneceğinizi söyledi, doğru mu?
0: Evet, ne var bunda?
3: Ya ben? Ben ne olurum? Bunca yıl kölelik ettim. Ama kızını alet olarak kullanan bir sahtekar benim hakkımı çaldı.
0: Kendine gel. Olmasaydı da değişmezdi bir şey. Seni sevmiyorum. Sevemem de. Makul ol biraz.
3: Evlenme onunla. Her şeye razıyım. Kulun olurum, eserin olurum.
0: Böyle saçmalarsan seni köşkten uzaklaştırmak zorunda kalırım.
3: Hayır, yapamazsın. Öldürürüm kendimi. Yalvarırım, evlenme. Evlenme onunla.

0: Hayrola? Gelin vaz mı geçti bir çapkınla evlenmekten?
1: Allah bilir.
2: Seni hala bekar görmekten sabrımız tükendi.
1: Ne yapalım, gelinler hele güzelleri nazlı olurlar.
3: Anneciğini hatırladım. Saçların hatırlattı. Onunkiler de böyle ipek gibiydi. İnce uzun boyluydu, güzeldi.
4: Keşke bugün ondan bahsetmeseydin Aliye teyze.
3: Neden?
4: Mutlu bir gün bu. Acı şeyler düşünmek istemem.
3: Anlaşılan annenin yerine geçmek isteyen kadını koruyorsun.
4: Annemin yeri başka. Kimse dolduramaz onun yerini. Ama Nalan abla da iyi insan, melek.
3: Melek değil, şeytan. Senden anneni gizleyecek kadar kötü ruhlu.
4: Kazada ölüp mezarı bile olmayan annemin nesini gizleyecek?
3: Evet, yok annenin mezarı. Yaşayanın mezarı olmaz. Yaşıyor annem Fatma, yaşıyor.
4: Yaşıyor mu?
3: Evet, seni aldattılar. Biraz evvel kendi elimle taradım annenin saçlarını. Tıpkı seninki gibi.
4: Hayır, yalan, inanmam!
3: Ya sana anneni gösterirsem? Gel!

0: anne. Anneciğim. Kızımım ben. Fatma. Sarılmayacak mısın bana?
1: Hastalandı annem. Baban yaptı böyle. Yıllardır hapsetti, insan yüzü görmedi. Konuşmasını bile unuttu.
0: Annem!
2: Kemal Aslan'ı kocalığa kabul ediyor musunuz?
0: Evet.
2: Siz Nalan Akçam'ı zevceliğe kabul ediyor musunuz?
0: Durun! Annem yaşıyor! Kimseyle evlenemez baba! İkiniz de yalancısınız! İkinizden de iğreniyorum! Annemi diri diri gömüp burada evleniyorsunuz! Neler

0: üzülüyorsun Fatma? Senin neler söylediğimi iyi bilmen lazım. Artık güler yüzünün ardındaki saklı cehennemi öğrendim.
1: Fatma!
0: Baba, söyle ona defolsun bu evden. Yoksa ben kaçarım, öldürürüm kendimi!
1: Sus, beni dinle!
0: Neyi dinleyeyim? Söyle bana, herkese söyle! Annem sağ mı, değil mi? Doğru mu? Karın yaşıyor mu?
1: Evet, doğru. Karım yaşıyor. Ama kanunen ayrıyız.
2: Önemli olan karının sağ olması.
1: Haklısın. Yaşadığını sana söylemem lazımdı.
0: Boşuna yorulma Kemal. Hakikat ne olursa olsun benim bu evde yerim yok artık. Unutulmuş bir hatıranın yerine geçebilirdim belki ama... yaşayan bir annenin yerini çalacak kadar vicdansız değilim. Seni çok çok sevsem bile.
1: Gerçeği bilmenin zamanı geldi. Annenle Nalan'ı kaybettiğim günlerde evlenmiştim. Onun alkolik ve hasta olduğunu ilk gece anladım. Sen doğduktan sonra kaçtı evden. İhanet etti bize. Yıllar sonra tımarhanede buldum onu. Acıdım, alıp buraya getirdim. Annen kötüydü. Zevki uğruna senden sütünü bile esirgiyip kaçtı. Ve Allah affetmedi onu. Delirdi demektense öldü demeyi tercih ettim.
0: Hayır baba! İstediğin sadece Nalan'la evlenmek! Babamsın ama kötü ruhlusun! Yalan söylüyorsun! İnanmıyorum sana, inanmıyorum!

Bana şu anahtarı verir misin? Çıkmak istiyorum buradan. Hadi. Hadi ver.

Oh!

0: abla. Nalan abla.
1: Evet.
0: Gitme diye yalvarsam benimle. Bizimle kalır mısın?
1: Artık çok geç değil mi? Kalmam neyi değiştirir?
0: Her şeyi. Gidersen ömrümce affetmem kendimi.
1: Affedilmeyecek ne yaptın ki yavrum? Şu ana kadar her damla gözyaşımda ayrı bir ıstırabın hatırası vardı. Bundan sonra yalnız sizin için akacak.
2: Sensiz olamayacağımızı anlaman lazım.

0: Huzurlu olmak için böyle bir dükkanda mı çalışmak lazım?
1: Sır dükkanda değil, saatlerin içindedir.
0: İnsanlara saatleri anlatmak istermiş. İnsanlar da o zaman kederlerinden kurtulacak, hikayelerini anlatabileceklermiş. Nereye gitti?
2: Kırklara karıştı.
0: Baban öldü. Eve geldi.
3: Sen de artık burada kalırsın. Yapılacak çok iş var.
4: Babam buraya gelmemi istemezdi.
1: Yüzümüzde kaybolan anlamı ancak hatırlayarak buluruz. Kayıp güzel zamanları bularak.
3: Bir gün İstanbul'a gider, okulunu bitirir, avukat olursun. Ama madem ki kalıyorsun, abine yardımcı olacaksın.
5: İnan bana. Aradığın o hayal değilim ben. Hiç değilim.
6: Gizli Yüz yarın 16.15'te TV4'te.

Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin.

0: Yeni Algida Volcano Whiten Cookies. 5 kat lezzet. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
5: Haberimiz yok Yüksel abi.
4: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Tüm sene çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel.

0: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
6: Parasının kıymetini bilenler.
7: Biziz biz.
8: Biziz.
9: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
7: Sirke kullanıyorum.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
10: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
11: Günaydın Türkiye.
12: Hadi kalk.
11: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar,

0: İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy,
2: Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
2: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
2: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
2: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
3: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacak. Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
10: Haberimiz yok Yüksel abi.
9: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
11: Üst geçine bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
12: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Gezerken yol tarifi.
0: Alışveriş fit check'i.
2: E buralarda bize hepsi sınırsız.
0: Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
3: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Bugün çamlıca gazoz deniyoruz. Çok iyi.
2: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal.

0: Pis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
5: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
6: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
4: Rivayetleri.
5: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
4: Söylenceleri.
5: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
4: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
5: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
4: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
9: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
10: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
11: Günaydın Türkiye.
12: Hadi kalk.
11: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

Roma şehir merkezinin biraz dışına çıkıyoruz ikinci gün. Burası Castel Gandolfo, Papa'nın yazlığının da bulunduğu kasaba.

Değerli izleyenlerimiz, ile çıktığımız İtalya yolculuğunda ikinci güne merhaba diyoruz. Ve ikinci günde bulunduğumuz yer Roma'nın biraz dışı Castel Gandolfo adında bir kasabadayız. Gandolfo'nun kalesi anlamına geliyor bu terim. Bu kasabanın en önemli özelliklerinden bir tanesi biliyorsunuz Roma'da, İtalya'da Vatikan Devleti var. Ve Vatikan Devleti'nde Katoliklerin ruhani lideri Papa yaşıyor. Papa'nın yazlığının bulunduğu bir kasaba bu. Çok şirin olduğunu öğrendik ve bakalım bu kasabayı sevecek miyiz?

0: Bu kasabanın en önemli özelliklerinden biri dünyanın ilk posta ofisinin burada kurulmuş olması.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Castel Gandolfo işte içinde bulunduğumuz kasaba. Gerçekten çok çok şirin bir ortaçağ kasabası diyebiliriz. Arkamızda görmüş olduğunuz bu posta ofisi ise dünyanın ilk posta ofisi. Evet, posta, postacı, mektup. Sevenleri buluşturan, tabi teknoloji o yıllarda yok, mektuplardır. Uzaktakine, annenize, babanıza, sevgilinize, eşinize selamı mektupla, bir name ile yollarsınız. İşte yüzyıllar evvel İtalyanların bulmuş olduğu bu sistem daha sonra tüm dünyaya yayıldı. Ve dünyanın ilk posta ofisi burada arkamda görmüş olduğunuz bu binada start aldı diyoruz. Ve Castel Gandolfo'yu sizler için gezmeye devam ediyoruz.

0: kasabayla ilgili genel bilgiler veriyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Castel Gandolfo tam bir ortaçağ şehri dedik. İşte bunun kanıtı o yıllardan kalma evler, hakikaten tam bir Akdeniz mimarisi örneği de taşıyor. Dar ara sokaklar, Arnavut kaldırımlı yollar ve çok çok keyifli. Görüyorsunuz balkonlar, balkonlardan sarkan çiçekler, tam bir tablo gibi diyoruz. Hani klip, dizi, film, her şey ama her şey burada mümkün. Kameranızı yerleştirdiğiniz hemen hemen her açı muhteşem kareler sizlere armağan ediyor diyoruz. Hemen sağ tarafımızda bir de göl var. O manzaraya da bayılacaksınız. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Bu keyifli turda bizlerle birlikte olan misafirlere uzatıyoruz mikrofonu.
1: Şu an Albano Gölü'ndeyiz. Hep birlikte Felicita diyoruz. Dememeye imkan yok. Muhteşem bir görüntü.

0: en çok şu ana kadar sizi etkileyen yer neresi oldu?
1: Burası Toskana Gölü oldu.
0: Ama burası Toskana Gölü değil işte. Evet,
1: pardon, ne? Albana Gölü, pardon.
0: Ama olsun, o da güzel. Evet. Yanlış yanıttı ama biz size bir...
2: gideceğiz demekti, onu demek istedik şimdi.
0: Evet, çok güzel. Evet, aradan geçti efendim. İyi yolculuklar diliyoruz, iyi tatiller diliyoruz. Sağ olun.

Albano Gölü volkanik bir krater gölü. 6 kilometre kare genişliğinde ve 170 metre derinliğinde bir hayli derin bir göl. Göl inanılmaz temiz. Burada motorlu tekneler gezemiyor. Aynı zamanda İtalya Olimpiyat kürek takımı bu gölde çalışıyor. Onların antrenman sahası yani.

Castel di Gondolfo'da Papa'nın da yazlığı var. İşte görmüş olduğunuz bu bina Papa'nın yazlığı. Bu binaya girdiğinizde aynı zamanda Vatikan'a da merhaba demiş oluyorsunuz. İki ülke iç içe gibi, İtalya ve Vatikan.

0: Castel Gondolfo'ya hoşçakal diyor. Bir başka harika kasabaya, çilek kokulu Nemi'ye merhaba diyoruz. Burası çilek ve çiçek kasabası.
1: Bizde Bozcaada'yla kardeş şehir aynı zamanda ve de Nemi'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi yılda bir kez yapılan harika festivali çilek ve çiçek kasabası olduğunu biliyoruz. 1700'lü yıllardan kalma evler halihazırda korunmuş ve görmüş olduğunuz bu çeşmenin de en büyük önemi şifalı bir suyun olması. Mineralli bir su dediler. Biz de geldik. Bakalım ne yapıyorsak sizler için değerli izleyenler. Tadalım bakalım mineralli su nasılmış. Gayet güzel. Şeker gibi vallahi. Lezzetli. Şifalar kaynağı. Güzelleştiriyormuş. Biraz daha güzelleşelim. Oh mis vallahi. Geldiğinizde içmeden dönmeyin diyoruz. Hadi bakalım.
0: Çilekle ilgili birçok şey yapılıyor burada.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, uzun yıllardır burada var bu dükkan. Biliyorsunuz Nemi çileğiyle, likörleriyle, özel görmüş olduğunuz turtalarıyla çok meşhur. Ve sağ olsun rehberimiz Emre dedi ki tüm gruba, ben dedi çilekli turta ısmarlayacağım dedi. Hanımefendi sağ olsun çilekli turtaları veriyor ve bizler de çilekli turtalarımıza kavuşuyoruz. Meşhur çilekli turtayı şöyle bir göstereyim istiyorum sizlere değerli izleyenler. Evet işte aldık. Aman çilekli düştü. Evet. Görmüş olduğunuz gibi çilekli turta budur. Bize ikram ettiler. Bir tadıyoruz. Ne yapıyorsak sizler için biliyorsunuz. Çok güzel. Harika. Çilekler böyle minik minik dağ çileği diyebileceğimiz çilekler. Ve görmüş olduğunuz gibi bu keyifli turtaları tadarak yolculuğumuza devam ediyoruz.
0: Elbette bu kasaba çilek kasabası. Ve burası da çileklerin, çiçeklerin kasabası Nemi. Nemi'den harika manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza. Roma'ya 30 kilometre uzaklıktaki Nemi aynı zamanda bir göle sahip. Bu kasabada hayat çok yavaş akıyor. Pizzası, makarnası elbette meşhur Nemi'nin. Ama en meşhur yanı çilekli turtası. Çünkü çilekleriyle meşhur Nemi. Nemi'de her yıl çilek festivali yapılıyor. Festival esnasında tüm katılanlara ücretsiz çilek dağıtılıyormuş. Nemi aynı zamanda ülkemizle de dost bir kasaba. Çanakkale'nin İntepe Belediyesi ile kardeş şehirmiş Nemi. Festival aynı zamanda Türklerin de ağırlandığı bir festivale dönüşmüş son yıllarda. Nemi'nin ünlü çilek festivalinde Türk bayrakları, Türkiye'den gelen misafirler de ağırlanıyormuş. Türkçe yazılar, Türkçe hoş geldiniz tabelaları bile varmış.

tekrar Roma'ya geri dönüyoruz. Roma'da, İtalya'da devlet içinde devlet var. Bu ne demek mi? Gelin Vatikan'a gidelim. Dünya Katolikliğinin merkezi, Vatikan'ın en meşhur meydanındayız.

Roma turunda uğranması gereken duraklardan biri. Bir başka ülkede diyebiliriz. Dünya Katolikliğinin merkezi Vatikan burası. San Pietro Meydanı'ndayız. Aynı zamanda bu meydanda San Pietro Bazilikası da var. Dünyanın en küçük ülkesi diyebiliriz ve bu Vatikan ülkesinin en önemli meydanı, dünyanın en büyük meydanlarından bir tanesi San Pietro Meydanı'ndayız. Arkamızda görmüş olduğunuz kilise ise San Pietro Kilisesi. 1800'lü yıllardan beri var olan bu meydan ve hemen arkamızda 1500'lü yılların başında başlanan kilise gerçekten görülmeye değer diyoruz. Birazdan içeriye geçeceğiz. İçeride çok güzel freskler olduğu, mozaikler olduğu söyleniyor. Bakalım içeride neler bulacağız diyoruz ve Vatikan'ı sizler için gezmeye başlıyoruz.

Vatikan aynı zamanda dünyanın en küçük ülkelerinden biri. Sadece 43 hektar Vatikan. Surlarla çevrili ve dünya Katolikliğinin merkezi. Papa da Vatikan'da yaşıyor.

0: Huzurlu olmak için böyle bir dükkanda mı çalışmak lazım?
1: Sır dükkanda değil, saatlerin içindedir.
0: İnsanlara saatleri anlatmak istermiş. İnsanlar da o zaman kederlerinden kurtulacak, hikayelerini anlatabileceklermiş. Nereye gitti?
2: Kırklara karıştı.
0: Baban öldü. Eve gel.
3: Sen de artık burada kalırsın. Yapılacak çok iş var.
0: Babam buraya gelmemi istemezdi.
1: Yüzümüzde kaybolan anlamı ancak hatırlayarak buluruz. Kayıp güzel zamanları bularak.
3: Bir gün İstanbul'a gider, okulunu bitirir, avukat olursun. Ama madem ki kalıyorsun, abine yardımcı olacaksın.
4: İnan bana. Aradığın o hayal değilim ben. Hiç değilim.
5: Gizli Yüz bugün 16.15'te TV4'te.

kuş sesleri, ağaçların arasından göz kırpan güneş ve dinlendirici bir sessizlik. TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim de bugün Gezmek Olsun'da TV4 ekranlarında neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Biraz gizemli olsun şöyle program. Gizemli olsun. Öncelikle şunu belirteyim. İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesindeyiz. Riva mahallesindeyiz. Bu kadar. Detaylar birazdan. Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başlasın mı? Başlasın.

Az gittim, uz gittim, dere tepe düz gittim. Muhteşem bir yere getirdim sevgili seyirciler sizi. Gezmek olsun TV 4 ekranlarında bütün güzel enerjimizle başladı. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın, çaylar kahveler alınsın. Gerçekten muhteşem bir bölüm sizleri bekliyor benden söylemesi. Aa, inanamıyorum. İstanbul'da böyle bir yer var mıydı Yıldızcığım diyeceksiniz. Garanti veriyorum. Burası İstanbul Anadolu yakasında Riva Mahallesi'nde Beykoz ilçesinde Bozdağ Film Platoları. Sevgili seyirciler, Yıldızcığım platoda ne işin var diyebilirsiniz. Ne işim var? Çok işim var. Sizin de buraya geldiğinizde çok işiniz olabilir benden söylemesi. Gizli kalmış bir yerde muhteşem bir plato içine gireceğiz birazdan. Burada yok yok benden söylemesi. E o zaman ne duruyoruz? Haydi girelim güzel platolara. Burası çok büyük bir alan sevgili seyirciler. Öncelikle bunu söyleyeyim size. Yürüdüğüm yerden aşağı doğru indiğiniz zaman birazdan kameraman arkadaşım Mithat gösterecek. Burada nereye gitmek istiyorsanız o yöne doğru ilerleyebilirsiniz. Bakın yemekhane, işte Harzemşah Sarayı, İnegöl Kalesi, Arena, Kayıobaşı, yani nereye gitmek istiyorsanız sizi yönlendiriyor buradaki oklar. Ve buraya da geldiğiniz zaman yine nereye gitmek istiyorsanız o doğrultuda burada ilerleyebiliyorsunuz. Burada birçok dizi ve filmin çekildiğini söyleyebilirim sizlere. İstanbul'un içinde bir şeyler yapmaktan sıkıldıysanız buraya gelip bir gününüzü ailenizle birlikte keyifli bir şekilde geçirebilirsiniz. Şunu belirtmek istiyorum ki burası Riva Mahallesi'nde. Buraya toplu taşımayla nasıl gelebilirsiniz? Tabii ki kendi aracınızla gelmeniz daha uygun olur ama toplu taşımayla da 137 numaralı otobüsle gelebilirsiniz. Kapıda iniyorsunuz güvenlik noktasında ve sonrasında buraya yürüyemezsiniz. Yürümeyi seviyorsanız tabii ki yürüyebilirsiniz ama içeriye gelen ring araçlarıyla da yine içeriye gelebilirsiniz. Toplu taşımayla da gelmek buraya kolay, onu belirtmek istiyorum ama kendi aracınızla da yine navigasyona yazdığınız zaman İstanbul Avrupa yakasından eğer gelecekseniz 3. köprü buraya gelirken fazlasıyla kolaylık sağlıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü benden söylemesi. Burada hem bir şeyler yiyip içebilirsiniz hem de dizi ve filmlerin çekildiği setleri ziyaret edebilirsiniz. Eğer ki geldiğiniz gün herhangi bir dizi ve film seti varsa sadece o alana giremiyorsunuz ama onun dışında dizi ve filmlerin nerede çekildiğini görebiliyorsunuz. Buradaki görevliler izin verdiği takdirde onun bilgisini iletmek istiyorum size. Saat 10'da açılıyor burası. Şimdi yürüyerek restoran alanına gideceğiz. Detaylı bilgileri yine içeride sizlere vermeye devam edeceğim ama şunu da belirtmek istiyorum. Buraya kendi aracınızla geldiğiniz zaman mutlaka 20 km hızla hareket etmeniz gerekiyor içeride. Buraya geldiğiniz zaman cep telefonlarınızı sizler de benim gibi hazırda bulundurabilirsiniz. Sadece çekime izin verdikleri yerleri çekebiliyorsunuz, onu belirteyim. Televizyon dizilerinde ve filmlerde izlediğimiz yerleri bu şekilde görmek açıkçası hem ilginç geldi bana hem de çok keyifli geldi. Bir anda diziler ve filmler gözümde canlandı. Sen ne düşünüyorsun Mithat? Kesinlikle katılıyorum sana dedi. Özellikle tarih film ve dizilerinin burada çekildiğini belirtmek istiyorum sizlere. Gerçekten çok keyifli. Şu anda içinde bulunduğumuz yer Söğüt. Söğüt isim Osmanlı'nın ilk şehirlerinden biri. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Şöyle bir buraya göz atın. Buradan çıkış yapalım. Restoran bölümüne geçelim.

0: Bakmaya doyamadım gerçekten sevgili seyirciler. O kadar huzurlu bir yer ki ve o kadar güzel bir yer ki. Sessizlik, kuş sesleri, açılışta da söyledim, bol oksijen. Aradığınız her şey aslında buraya geldiğiniz zaman burada bulabiliyorsunuz. İstanbul'a yapacak bir şey bulamadığınız zaman bence kaçış noktanız olabilir ve gerçekten çok keyifli. Aynı anda 2000-2500 kişiyi ağırlayabiliyorlarmış ve o kadar da kalabalık olmuyormuş hafta sonları. Çünkü alan o kadar büyük bir alan ki 200 dönümden fazla bir alan bu alan. O yüzden fazla da kalabalık olmuyor. Dere kenarına yaklaşmanın tehlikeli ve yasak olduğunu belirtmek istiyorum. Buraya şöyle geldiğiniz zaman her alanda farklı bir film ya da dizi platosu var. Ve bu gerçekten çok keyif verici. Bunu görmek buraya gelip de çok keyif verici açıkçası. Şimdi tabii ki bu alanda gezimiz daha yeni başlıyor. İlk önce bir restorana gidelim. Neler var neler yok orada hem sizlere gösterelim hem anlatalım. Yani restoran bölümünde neler olduğunu sizlere anlatalım. Daha sonrasında da tabii ki bu platoları gezmeye devam edeceğiz. Şunu belirtmek isterim ki çocuğunuzla geldiğiniz zaman fazlasıyla keyifli bir gezi yapabilirsiniz ki çocuk oyun parkından tutun da burada fazla araç geçmediği için çocuğunuz burada keyifle vakit geçirebilecektir. Özellikle çocuklu aileler hani nerede ne yapsam diye düşündükleri için onlara da bir fikir olsun istedim. Burada her alan ayrı bir fotoğraf alanı ya da video alanı. Mithat bana yıldız diyor ama gözlerimi karşı taraftan alamıyorum. Çünkü burada her an Osmanlı kıyafetli biriyle karşılaşabilme imkanınız var. Yabancı turistlerin de buraya fazlasıyla yoğun ilgisi olduğu için biliyorsunuz bizim yaptığımız Türk dizileri ve filmleri birçok ülkede yayınlandığı için yabancı turistlerin de fazlasıyla ilgisi var. Turistler de buraya geldiği zaman Osmanlı kıyafeti giymiş birini görünce fazla yüksek sesli tepki verebiliyor. Yıldız abartma diyebilirsiniz, abartmıyorum. Turistler biraz önce Osmanlı kıyafeti giymiş iki beyefendiyi gördü. Hayretler içerisinde böyle fotoğraflar çektirdiler, sordular, konuştular falan filan. Ve bu bizim için aslında baktığınızda bence bir gurur. Sence kesinlikle bir gurur. Sırf Hürrem Sultan'ın dizisini izleyip de İstanbul'a gelip Hürrem Sultan'ın nerede yaşadığını, dizinin nerelerde çekildiğini görmeye Sultanahmet'e insanlar geliyor. O kadarını söyleyeyim size ki bununla da karşılaştım. Şimdi Mithat'ın hemen arka tarafında Hanlı Pazar var. Oraya yani buraya geldiğinizde oraya girdiğiniz zaman alışverişinizi yapabiliyorsunuz. Osmanlı kıyafetlerini giyip fotoğraf çekebileceğiniz ve çektirebileceğiniz bir alan var. Onu belirtmek istiyorum. Ve hemen sağ tarafında buraya geldiğiniz zaman bir şeyler yiyip içebileceğiniz bir restoran var. Şunu belirtmek isterim ki mutlaka gişeden bilet alıp bu platoların içine giriş yapıyorsunuz. Merhaba. Nasılsınız? Hoş bulduk.
1: Siz nasılsınız?
0: İyiyiz biz de. Çok teşekkür ederiz. Sizi gördüklerinde çok büyük tepki verdiler de biraz önce onu anlattım.
1: Evet. Dünyanın dört bir yanından misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Burası neresi? Bozdağ Film Platoları.
0: Evet.
1: Riva'da bulunuyoruz. Gelen misafirlerimiz sizlerin de gördüğü gibi bizleri gördükleri zaman bu obanın hayatını, buradaki yaşantıları gördüğü zaman bayağı heyecanlanıyorlar.
0: Biz de heyecanlandık vallahi. Eyvallah. Ne yalan söyleyeyim. Çok güzel bir alan. İlk kez geliyoruz. Riva'nın içinde böyle bir yer bence paha biçilemez ve muhteşem bir yer.
1: Tekrardan hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Çok her teşekkür ediyorum size.
2: Her zaman bekliyoruz.
0: Geleceğiz biz de inşallah. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Restoranın içine giriş yaptık. Restoran da haftanın 7 günü sabah 10'dan akşam 7'ye kadar açık. Buraya geldiğiniz zaman güne muhteşem bir kahvaltıyla başlayabilirsiniz. Serpme kahvaltıyla ve aynı zamanda Osmanlı yemeklerinin tadına bakabilirsiniz. Şimdi biz serpme kahvaltı söyledik. Birazdan o serpme kahvaltının tadına hep beraber bakacağız. Ama ben serpme kahvaltıya geçmeden önce burayı size göstermek istiyorum. Burada 6 hikaye varmış sevgili seyirciler. Ben size sadece 2 tane hikayeyi anlatacağım ama siz buraya geldiğiniz zaman buradaki 6 hikayeyi de burada bilir kişilerden dinleyebilirsiniz. Keyifle anlatıyorlarmış benden söylemesi. Şimdi bu sadaka taşı şöyle kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç görsün. Osmanlı döneminde sadaka taşı zenginler buradan para atıyorlar. İhtiyacı olanlar da buradan ihtiyaçları kadar parayı alıyorlar. Daha sonra finansal durumlarını düzelttikleri zaman aldıkları para kadar buraya parayı geri bırakıyorlar. Şimdi buraya geldiğimiz zaman hala Yemen'de bu devam ediyormuş. Onu belirtmek istiyorum size. Böyle bir pencere gördüğünüz zaman bilin ki bu pencerenin arka tarafı mutfakmış sevgili seyirciler. Bunu böyle açtığımız zaman ben elimde boş bunu böyle getiriyorum. Ve bunu buraya koyuyorum. Ve diye vuruyorum. Ve bu şöyle dönüyor. Arka taraftaki, mutfaktaki hanımefendi ya da beyefendi o kabın içini dolduruyor. Doldurduktan sonra o da yapıyor. Ve sonra bunu böyle çeviriyoruz. Ve boş koyduğumuz kabı dolu bir şekilde alıyoruz. Buraya geldiğiniz zaman ama fark şu ki kimse birbirini görmüyor. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Biraz önce de söyledim Yemen'de hala bu devam ediyormuş. Ki bakın böyle pencere olduğunda da buranın arkasının mutlaka mutfak olduğunu herkes anlıyormuş. Çok güzel bir hikaye. Burada sadece bu iki hikaye yok. Kapının tokmağından tutun ayakkabıya kadar, şu çiçeklere kadar. Şu an bulunduğum yerde 6 hikaye var sevgili seyirciler. Dediğim gibi tadım menüsü aldığınız zaman da yine Osmanlı dönemindeki zerzevat kültürünü dahi buranın şefi bize anlatıyormuş. Osmanlı'nın yemeklerinin özelliklerini, o salataların sunumlarına kadar hepsini anlatıyormuş ki dibek kahvesini yine masanıza kadar taşıyormuş ve onun yiyeceğiniz tatlıya kadar hepsinin de özelliğini anlatıyormuş. Şimdi biz masayı kurdurduk yavaş yavaş. Burada serpme kahvaltı yapacağız. Biz serpme kahvaltımızı beklerken siz de bu güzel Osmanlı kültürünü bize taşıyan restorana, bu film platolarının içinde bulunan restorana şöyle bir göz atın.

0: Huzurlu olmak için böyle bir dükkanda mı çalışmak lazım?
1: Sır dükkanda değil, saatlerin içindedir.
0: İnsanlara saatleri anlatmak istermiş. İnsanlar da o zaman kederlerinden kurtulacak, hikayelerini anlatabileceklermiş. Nereye gitti?
2: Kırklara karıştı.
0: Baban öldü. Eve gel.
3: Sen de artık burada kalırsın. Yapılacak çok iş var.
4: Babam buraya gelmemi istemezdi.
1: Yüzümüzde kaybolan anlamı ancak hatırlayarak buluruz. Kayıp güzel zamanları bularak.
3: Bir gün İstanbul'a gider, okulunu bitirir, avukat olursun. Ama madem ki kalıyorsun, abine yardımcı olacaksın.
5: İnan bana. Aradığın o hayal değilim ben. Hiç değilim.
6: Gizli Yüz bugün 16.15'te TV4'te.
7: Günaydın Türkiye.
8: Hadi kalk.
7: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir...

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: yüksel. Çekici yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
4: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.

0: günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı. Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Yaşanacaksa.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.
5: Bu var ya bu.
6: Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Buraların redlisiyim.
10: Nerelerim be?
9: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
11: Şimdi Berat'tı değil mi? Sen dememde bir sakınca yok değil mi? Berat dememde de bir sakınca yok değil mi? Tamam. O zaman ben seni şöyle yanıma alabilir miyim? Şimdi burada şef... Babanın adı?
12: Hüseyin.
11: Hüseyin Bey'in oğluymuş. Buranın şefinin oğluymuş Berat. Biraz daha yaklaşır mısın bana? Şimdi ilk kez böyle bir sunum görüyorum ben açıkçası. Birçok sucuklu yumurta yedim. Gittiğim serpme kahvaltı servisi yapılan yerlerde ama böyle bir sunum görmedim.

0: Şöyle göstereyim. Enderun'un özelliği mum ateşinde pişmesiymiş.
1: Evet, aslen Osmanlı'da saray mutfağına aşçı alırken aşçılara ilk yaptırılan yemek. Aşçıların hünerini göstermesi için bir aslında test diyebiliriz. Soğanı karamelize ederken mum ateşinde pişiriyorlar uzun saatler boyunca. Çok yavaş kısık ateşte pişmesi
0: gerekiyor. Kaç saatte pişiyordur ki o zaman?
1: 6 saati bulabiliyor.
0: Oo, hayatta dayanamam valla. Padişah olsam ortalığı yıkarım. Açlığa tahammülüm yok ya. 6 saat ne bekleyeceğim ama ben ya?
1: Padişahların en sevdiği yemeklerden biri.
0: 6 saat bekliyorlarmış yani. Aa, hiç bekleyemem valla. Sen bekler misin Berat?
1: Tabii ki. Yani güzel bir yemek için beklemek gerekiyorsa...
0: Beklerim diyorsun. Lazım. Sen Mithat?
2: Ben çok bekleyemem.
0: Ben de bekleyemem. Ben de sabırsızım. Açlığa dayanamam yani. Peki kahvaltıda bu ne?
1: Efendim süzme yoğurtun üzerine nohutumuz. Üzerinde de yağımız bulunmakta. İçerisinde aynı zamanda kapya biberimiz de var.
0: Bu da mı Osmanlı mutfağından?
1: Evet.
0: Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Tam bir Osmanlı sunumu. Yani kaselere falan baktığınız zaman, sunulan tabaklara baktığınız zaman gerçekten tam bir Osmanlı sunumu. Şunun adı ne?
1: Efendim kükü.
0: Kükü.
1: Evet. Çeşitli yeşillikleri tavada soteledikten sonra presleyip o şekilde dolaba kaldırıyoruz. Sonrasında da dilimler halinde kesip böyle tabağa koyuyoruz. İçerisinde maydanozundan dereotuna, ıspanağına çeşitli çeşitli yeşilliklerimiz var.
0: Çok güzel bir sunum var. Hani yeme seyret sunumu gerçekten. Sadece buna bakarak karnım benim açıkçası doydu. Bu kahvaltı iki kişilik bir kahvaltı ama buraya çok nadir tek kişi gelenlere de serpme kahvaltıyı tek kişilik verebiliyorlar ama çok nadir. En az iki kişi alabiliyorsunuz ama serpme kahvaltıyı. Onu da belirtmek istiyorum. Restorana geldiğiniz zaman güne evet kahvaltıyla başlayabiliyorsunuz ama Hüseyin'in yani Berat'ın babasının, buranın şefinin bir tadım menüsü var. O tadım menüsünden de istediğiniz zaman Osmanlı mutfağında ne yemek var, ne için yapılıyor hepsini size A'dan Z'ye Hüseyin Bey buranın şefi anlatıyor. Biraz önce Dibek kahvesi dedim ama aslında Dibek kahvesi değildi o. Ben onu hani cezve gibi gördüm üstündekileri. Dibek kahvesi değil, bulguru dövdükleri, tam ismi ne diye geçiyordu onun?
1: Dibek.
0: Dibek taşı. Ben onu direkt Dibek kahvesinin yapıldığı yer diye gördüm. Şöyle getirdi zaten Uğur Bey. Hemen şöyle gelelim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi böyle böyle sunum yaptıklarını da belirtmek istiyorum. Yine hemen arka tarafta da salataları sundukları bir araba var. Onunla zaten tadım menüsünü aldığınız zaman sunum yapıyorlar. Tam geçmişten günümüze gelen bir Osmanlı evi gibi ya da Osmanlı mutfağı gibi bu restoran diyebilirim. Yani buraya geldiğinizde enerjinizi depolayıp 200 dönümden fazla olan bu platoyu enerji yerine geldikten sonra en keyifli şekilde gezebilir. Hemen yan tarafta da alışverişinizi tarihe, geçmişe giderek alışverişinizi yapabilirsiniz diyeyim ve kahvaltımı fazla soğutmayayım. Evet. Çok teşekkür ediyorum Berat'cığım sana. Günün çok güzel geçsin. Ben sizin hazırlamış olduğunuz muhteşem kahvaltının tadına bakmaya afiyet gidiyorum. Olsun. Teşekkürler. Şimdi Berat ayaktayken bize anlattığı Enderun'u, küküyü ve bunun adı sahineymiş. Nahle demişti öncesinde Berat. Nahle de meyveli yoğurtlardan oluşan yani meyvelerin sotelenip yoğurtla karıştırıldığı bir mezeymiş Osmanlı mutfağında. Tadım menüsünde servis ediliyormuş. Bu arada bu sahine çok güzel. Kameraman arkadaşlarım da galiba yemek için sabırsızlanıyor bu muhteşem kahvaltıyı. Ben de aynı şekilde. Bazı kahvaltılar yedirmez. Sadece izlerken doyarsınız. Bu kahvaltı da gerçekten öyle bir kahvaltı. İki kişinin de fazlasıyla doyacağını düşündüğüm bir kahvaltı açıkçası. O zaman ben yaklaşık 6 saat pişme süresi olan Enderun'la başlıyorum yüksek müsaadenizle. Padişahlar çok seviyormuş bunu. 6 saat vallahi bekleyemem. Nevrim döner. Yalnız bu padişahlar ağzının tadını biliyor. Enderun çok güzelmiş gerçekten. Soğanı sevmeyene soğan sevdirtir o kadarını söyleyeyim. Hiçbir şekilde soğan tadı da gelmiyor.

0: O kadar nahle nahle dedik, nahle de geldi.
1: Şefimizin kendi tarifi.
0: Şefin kendi tarifiymiş. Bak buraya geldiğiniz zaman gerçekten Osmanlı yemeklerini beğeniyorsanız en güzel şekilde yiyebilirsiniz ki Enderun muhteşem. Nahle demişken bir de nahlenin de tadına bakayım. İçinde pekmez de varmış. Şöyle üstünde çam fıstığı var. Ben ömrümde ilk kez incir zeytinyağlı servis yapan bir yer gördüm. O kadar kahvaltı yaptım. Neden peki burada incir zeytinyağıyla böyle servis yapılıyor? İncir belirli bir süre içinde bekletiliyormuş. Ondan sonra servis yapılıyormuş. Ben o zaman kahvaltımı bitireyim. Tekrar belirteyim. Buraya geldiğiniz zaman kahvaltı dışında yiyebileceğiniz birçok Osmanlı yemeği var, tadına bakabileceğiniz, bütçeniz ve damak zevkiniz doğrultusunda. Buraya geldiğiniz zaman buradaki birbirinden lezzetli Osmanlı yemeklerinin tadına bakabilirsiniz. Hikayelerini, yemeklerin hikayelerini buradaki şeflerden dinleyebilirsiniz. Kahvaltı gerçekten muhteşemdi. Siz ne düşünüyorsunuz kameraman arkadaşlarım? Mükemmeldi diyorlar. Girişte bir giriş ücreti var. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Kahvaltı ücreti, atların destanı gösterisi ve buraya giriş ücretiyle beraber girebilirsiniz. İnternet sitelerinden ve sosyal medya adreslerinden detayları öğrenebilirsiniz. Bozdağ Film Platolarındayız. Çok keyifli bir yer. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi şu iki tokmağın da bir anlamı var ve aynı zamanda ayakkabının da bir anlamı var. Buraya geldiğiniz zaman ince tokmağı çaldığınızda kadın misafir geldi demekmiş. Arka tarafta kadın varsa kapıyı açıyormuş ama arka tarafta erkek varsa açmıyormuş. Bu kalın tokmağı vurduğunuz zaman erkek misafir geldi demekmiş. Eğer arka tarafta evin hanımı varsa kapı açılmıyormuş. Erkek varsa tabii ki açıyormuş. Ve ayakkabı. Ayakkabıların böyle durması gerekiyormuş. Bunun sebebi de bu ev sizin eviniz. Dilediğiniz gibi burada rahatça oturabilirsiniz, keyif yapabilirsiniz demekmiş. Bizde şimdi misafir gelir gelmez ne yapılır? Girdiğinde hemen ayakkabılar böyle yapılır. Bu aslında ayıp karşılanıyormuş. Bunun sebebi de bir an önce gidin demekmiş. Şunu söylemek istiyorum buradan yola çıkarak. Ben de eve gelen misafirlerin hiçbirinin ayakkabısını bu şekilde koymayı sevmem. Zaten neden gelen misafirin ayakkabısını ben bu şekilde çevireyim ki? Bilmiyorum. Ben öyle düşünüyorum. Sen Mithat?
2: Ben çeviriyorum yani.
0: Ben genelde çeviriyorum dedi. Ben bunu bildiğim için hiçbir zaman çevirmem. Zaten çevirmeyi de o şekilde milletin ayakkabısında doğru bulmuyorum açıkçası. Ama bunu da belirteyim. Yani böyle ayakkabıyı koymak ayıp karşılanıyor. Böyle koyduğunuz zaman bu ev sizin eviniz, buyurun rahat edin diye misafirinizi ağırlayabilirsiniz. Ve çiçeklerin anlamına da gelecek olursak, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. İki renk de yan yana çok güzel görünüyor. Sarı ve kırmızı. Ve hemen anlamlarına gelecek olursak. Eğer bir evin penceresinin önünde sarı çiçek varsa bu evde hasta var. Lütfen sokaktan geçerken biraz sessiz, sakin geçin demekmiş. Ama evin penceresinde kırmızı çiçek varsa bu evde genç kız var. Beyler, genç beyler, delikanlılar sokaktan yürürken üslubunuza, ses tonunuza, konuştuklarınıza dikkat edin demekmiş benden söylemesi. Sadece platolarda gezmek değil, platoların içinde bulunan restoranda yemek yerken bu bilgileri öğrenmek de bence paha biçilemez. Şimdi bizim kahvaltı masamıza gelmedi. Biz sonra anlatmayı tercih ettik ama tadım menüsü seçtiğiniz zaman ve kahvaltı menüsünde böyle bir palet geliyor.
3: Evet, bu aktivitemizin ismi boya ve tat aktivitesi. Yaşam mutfak konseptimizin önemli unsurlarından biri. Yaşam mutfak da 2013 yılında şefimizin Bodrum'da her şey dahil sisteme karşı başlatmış olduğu bir akım. Üç temel ana esasımız var. Sürdürülebilir turizm, sıfır atık projesi ve misafire dokunmak. Misafire dokunma hususunda sunumlarımızda eski köy hayatından bahsederek köy hayatı olan misafirlerin geçmişine dokunmayı amaçlıyoruz. Burada da

0: Hem sürdürülebilir turizm hem de sıfır atık projesinin bir ürünü bulunmakta. Mutfakta şeflerimiz artan meyve sebze parçacıkları, havucun kabuğu olsun, domatesin kabuğu olsun, bunları suyla beraber karıştırarak bu boyaları elde ediyoruz. Ve bu boyalarla dilerseniz masalarda bulunan boş beyaz tabaklara resim çizebilirsiniz. Aynı zamanda tadına da bakabilirsiniz. Çocuklar için güvenli ve eğlenceli bir aktivite.
1: Ben biraz fazla büyük yaptım herhalde.
0: Fırça da biraz büyük.
1: Evet. Niye küçük fırça getirmediniz Berat? Bak şöyle. Ne yazdım?
0: Gezmek olsun.
1: Aynen öyle vallahi Berat. Programın adını yazdım. Yazamamış da olabilirim şu an.
0: Ayakta da biraz...
1: Biraz zor oluyor tabii ki yani. Bir de benim el becerim de fazla yok. Yalan mı söyleyeyim ben? Daha güzel yapmak isterdim yani. Ay çok teşekkür ederim. İnce fırçayla... bak ince fırçayla yazacağım şimdi. Mithat ne oldu? Niye gülüyorsun? Yalan mı söyleyelim? El becerimiz yok yani. Şuradan mı başlayayım Berat? Nereden başlayayım?
0: Sol üst uygun olabilir.
1: Sol üst mü uygun olsun? Bence şunu şöyle çevir istersen.
0: Evet, böyle daha güzel oldu.
1: Bence de daha güzel oldu. Bence çok güzel bir aktivite bu. Hem tadına bakıyorsun, hem hiçbir şey çöpe gitmiyor. Hem de çocuklar masada sıkılmıyorlar. Olduğu kadar olmadığı kader, ne yapalım şimdi? Bir göster de görsünler bakalım. Berat'cığım. Gene okunabiliyor bir şekilde. Siz de bir üstünden geçersiniz artık yani. Şöyle bakın, gezmek olsun TV4 yazdım. Bir de yıldız işareti yapayım şöyle yanına. Ben olmazsam olmaz, kameraman arkadaşlarımız olmazsa olmaz. Şöyle. Tabii otururken daha güzel yapabilirsiniz. Yıldız işaretim de olmadı. Berat, sana güveniyorum. Bunun üstünden en güzel şekilde geçeceğini düşünüyorum. Uğur Bey, sizi de bir gösterelim. Uğur Bey'e de yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum bu arada. Gerçekten bütün ekibe şu bu restorandaki yardımlarından dolayı, misafirperverliğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Siz de buraya haftanın 7 günü sabah 10'dan akşam 7'ye kadar gelebilirsiniz diyelim. Son kez buraya bir göz atın. Hemen yan tarafta Hanlı Pazar'a gidiyorum. Neler var neler yok onları da size gösterdikten sonra dışarıya çıkıp gezmeye devam ediyorum bu güzel platolarda. Restorandan hemen çıktıktan sonra burada bir hediyelik eşya ürünler satan mağaza var. O mağazayı da gezebilirsiniz. Bütçeniz doğrultusunda alışveriş de yapabilirsiniz. Geçmişe yönelik birçok ürünün satıldığını söyleyebilirim. Bizim kültürümüzü yansıtan birçok ürünün satıldığını söyleyebilirim. Yerli ve yabancı turistin fazlasıyla yoğun ilgisi var buraya. Onu da söylemek istiyorum. Birçok anlaşmalı firma buraya gezi için ziyaretçi getiriyor. Onu da belirtmek istiyorum ki şu an yabancı turistler burayı merakla geziyorlar. Onu da söyleyeyim ve anlatmadan geçmeyeyim açıkçası. Tabii bireysel olarak sosyal medyada görüp de ya da dizilerin nerede çekildiğini görüp de merak edip gelenlerin de olduğunu belirtmek istiyorum ve hediyelik eşya mağazasına giriyorum.

Buraya geldiğinizde şunu belirtmek istiyorum ki Atların Destanı gösterisini izlemenin yanı sıra bir gösteri alanı var ama sadece salı günleri bu gösteri yok. Ok atabiliyorsunuz ve at binme alanları da mevcut. Yani çocuklarınızla geldiğiniz zaman fazlasıyla keyifli vakit geçirebilirsiniz. İşte biraz önce dışarıda da dedim, alışverişinizi yapabilirsiniz. Dizilerde sevdiğiniz karakterlerin kullanmış oldukları, bizim kültürümüzü yansıtan her şeyi satın alabilirsiniz. Burada bütçeniz ve tabii ki zevkiniz doğrultusunda. Bakın, kayı obası var orada satılık. Onun dışında Osmanlı motiflerinin olduğu yüzükler var. Yine deri aksesuarlar var. Kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç gösteriyor. Bardaklar var. Ecdadımızın nereden nereye geldiğini görmek için de burası gerçekten gezmek için paha biçilemez bir yer ki Etnospor Kültür Festivali'nde de yine geçmişten günümüze nasıl var olduğumuzu görebiliyorsunuz. Bunları görünce ve bu platoyu gezince de Etnospor Kültür Festivali açıkçası aklıma geldi. Aslında çocuklara tarihi ya da işte bizlere en güzel şekilde gösteren yerler böyle yerler diye düşünüyorum ben. Film platoları olarak evet geçebilir ama baktığınızda adeta bir tarih filmi var burada.

0: farklı bir fotoğraf çekme alanı ve çektirme alanı açıkçası onu söyleyeyim. Her yürüdüğümüz yerde geçmişin izlerini bulabiliyoruz, görebiliyoruz. Fazlasıyla ziyaretçi alan bir yer. 2000-2500'den fazla ziyaretçi alma kapasitesine sahip bir alandayız ama dediğim gibi eğer ki dizi çekimleri olmayan alanlar varsa keyifle gezebiliyorsunuz ama set varsa, dizi seti, film seti varsa buradaki yetkililere sorabiliyorsunuz ki zaten onlar yönlendiriyorlar. Çekim olan yerlere kesinlikle giremiyorsunuz ve tabii ki buradaki görevlilerin yönlendirmesi doğrultusunda bazı yerlerde fotoğraf çekebiliyorsunuz ya da çektirebiliyorsunuz onu söyleyebilirim. Atların Destanı gösterisini mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Salı günleri hariç her gün Atların Destanı gösterisinin yine burada olduğunu belirtmek istiyorum. Şimdi buraya kadar gelmişken ata da binmeden gitmek olmaz diye düşünüyorum ki gerçekten ecdadımız birçok zaferi bu atların üstünde kazanmıştır. Sevgili seyirciler, atın da önemli bir şey kesinlikle arkasında durmamak gerekiyor. Neden? Size şöyle tekme atabilir diye ne kadar güzel bakıyor. Ama kendini fazla sevdirmek istemiyor galiba.
1: Yok, en sakin atımız.
0: En sakin atınız, tamam kaç tur atılıyor?
1: Ya müşterimiz ne kadar isterse atabiliyoruz.
0: Tabii gelen ziyaretçiler ne kadar istiyorsa burada ona göre atla tur atılabiliyormuş. Bence muhteşem bir yer burası ya. İstanbul'un aslında içinde gizli kalmış, gezilmesi, görülmesi gereken bir yer. Ve keyifle gezip görebilirsiniz. Şimdi sevgili seyirciler, buranın çok güzel bir özelliği var. Ben sivil kıyafetle aslında atın üstündeyim ama buraya geldiğiniz zaman dönem kıyafetlerini giyip dilediğiniz alanda fotoğraf çektirebiliyorsunuz. Tabii ki ata binmenin ve dönem kıyafetleri giydiğinizde fotoğraf çektirmenin belirli bir ücreti var. Onu mutlaka eklemek istiyorum. Atın üstünde de yine dönem kıyafetlerini giyip fotoğraf çektirebiliyorsunuz ve kendinize muhteşem bir anı kalıyor. Onu da belirtmek istiyorum size. 2023 yılından beri turizm bölümü hizmet veriyor. Yani ziyaretçilere açık bir alan burası. Sabah 10'dan akşam 7'ye kadar buraya geldiğinizde ziyaret edebilirsiniz ki oyuncularımız da hem sizlere eşlik ediyorlar hem de burada gelen misafirleri en güzel şekilde ağırlıyorlar. Birazdan kendileriyle de sohbet edeceğiz. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Gelen misafirlerimiz hem buradaki oyuncularımızla fotoğraf çektirebiliyor hem de kısa film çekebiliyorlar. Onu da belirtmek istiyorum ve atla gezintiye çıkıyorum. Bu film platoları herkese açık. Öncelikle bunu söyleyeyim size. Herkes buraya gelebilir. Geldiğiniz zaman gişeden ücretini veriyorsunuz, o şekilde giriş yapıyorsunuz. Onu da belirtmek istiyorum. Ben atla şöyle bir tur daha atayım, sonrasında ineyim. Ben de dönem kıyafeti giyeyim ve bu güzel alanda biraz salınayım.

0: dışarıda anlattım, şu anda buraya girdim, burada da anlatıyorum diyorsanız bu dönem kıyafetlerini giyip burada poz verebiliyorsunuz değerli oyuncularımızla. Diliyorsanız dönem kıyafetlerini giyip dışarıda da pozunuzu verebiliyorsunuz. Kısa film videosu çektirebiliyorsunuz. Artık dönem videosu mu çektiriyorsunuz? Ne çektiriyorsanız çektirebiliyorsunuz ki oyuncularımız da size seve seve açıkçası eşlik ediyor. Burada kılıçları alabilirsiniz. Yani testileri alabilirsiniz. Zaten sizi fotoğraf için yönlendiriyorlar. Osman Bey'in Demir Büken Alp'i. Doğru söyledim mi? Herkes izliyor dönem dizilerini. Ben bazen sıkılıyorum, yalan yok. Ama izlemek gerekiyor. Bu diziler bizim geçmişimizi en güzel şekilde anlatıyor, ülkemizi en güzel şekilde tanıtıyor. Ben sıkılıyorum dediğim tarihten sıkılıyorum ama baktığınız zaman şu anda yayınlanan ve yayınlanmış olan dönem dizileri bizim tarihimizi en keyifli, en anlaşılır şekilde bence anlatıyor ve aslında ülkemizi en güzel şekilde tanıtıyor. Ülkemize dört bir yandan yabancı turistin gelmesini sağlıyor ki bence bu çok güzel bir şey. Siz daha iyi biliyorsunuzdur. Dört bir yandan turistler geliyor, sizi görünce çığlık atıyorlar böyle yani. Hani beklenmedik bir tepki veriyorlar. Bence bu çok güzel bir şey.
1: Çok güzel. 2000 kişi, 3000 kişi geldiği günler oluyor. Hafta sonları, bayramlarda, özel günlerde. Dünyanın dört bir yanından geliyor yani. Bozdağ film platolarına tüm misafirlerimizi bekleriz.
0: Bence de kesinlikle gelmeliler. Katılıyorum size. Şimdi burada tabii ki bu kostümleri giyip fotoğraf ve video çektirmenin belirli bir ücreti var. Onu da söyleyeyim size. Ben tabii ki bu fotoğraf çektirme ya da video çektirmeden geri kalmayacağım. Şimdi dönem kıyafetlerinden bana uygun olanı giyeceğiz ve burada hem şöyle salınacağız, gezineceğiz açık havada, hem de burada bir iki kare fotoğrafımız da olsun istiyorum açıkçası ben. Birçok kişi sizi izlemişti. Tekrar söylüyorum, Osman Bey'in Demir Büken'i.
2: Eyvallah.
0: Ne demek? Ok atma alanı da var, şimdi birazdan ok da atacağız. Buraya geldiğinizde bu arada burada çay kahve içebileceğiniz bir alan da var. Çok keyifli, özellikle güneşli havalarda gelmenizi ve kendinizi adeta bir sultan gibi hissedip şuralarda salınmanızı tavsiye ediyorum. Ve ikinize de çok teşekkür ediyorum. Ve ben giyinmeye gidiyorum.
2: Buyurun.

0: Osmanlı dizisinde bana da yer varsa seve seve oynayabilirim sevgili seyirciler. Şimdi biz gezintiye çıktık. Böyle işte kıyafetli bir şekilde burada gezebiliyorsunuz. Ben size bir şey diyeyim mi? Muhteşem bir şans. Kaya abiyle fotoğraf çekebiliyorsunuz ki burada en güzel olan şey ne biliyor musunuz? Burada kısa film çekecekseniz size eşlik ediyorlar. Bu bence paha biçilemez bir şey ya. Vallahi billahi. Yani hani ata binmeye evet at kulüplerine falan gidiyoruz ama buraya geldiğiniz zaman dönem kıyafetleriyle ata binmek ve size muhteşem bir anının kalması gerçekten çocuklarınıza gösterebileceğiniz en güzel hediye. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum kameraman arkadaşlar ne düşünüyor bu konuda? Katılıyoruz sana dediler değil mi? Şimdi birazdan ok da atacağız bu arada. Şimdi hazır böyle okumuzu atacağız aynen öyle. Ne yapacağız başka?
1: Demir döveceğiz.
0: Demir de dövecekmişiz. Sarayda geziyoruz. Saray mı burası?
1: Burası oba.
0: Oba. Obada kayı geziyoruz. Obası. Ha, kayı obasında geziyoruz. Haydır Allah!
1: Haktır Allah!
0: Haydır Allah!
1: Haktır Allah!
0: Haydır Allah!
1: Haktır Allah!
0: Haydır Allah!
1: Maşallah!
0: Haydır Allah!
1: Allahu Ekber! Ey maşallah!
0: Bu arada sevgili seyirciler, burada görevlilerin yönlendirmesi doğrultusunda gezmeniz, o doğrultuda fotoğraf çekilecek yerlerde fotoğraf çektirmeniz, görevlilerin yönlendirmesi doğrultusunda hareket etmeniz özellikle gerekiyor. Şunu üstüne basa basa belirtmek istiyorum ki görevlilerin izin vermediği yere kesinlikle girmemeniz gerekiyor. Dizi ve film setleri olabilir. O yüzden buna çok titiz davranıyorlar. Buraya geldiğimizde de buraları kirletmeyelim. Lütfen en güzel şekilde bizim arkamızdan gelecek olanlara yardımcı olalım.

0: Ok atacağımız alana geldik efendim. Kaya abi bize eşlik ediyor. Biraz önce Kaya abi cep telefonundan buraya gelen misafirlere yaptıkları kısa filmi gösterdi. Muhteşemdi. Bildiğiniz film çekmişler. İnsanların bütçelerine göre buraya gelen insanlara yardımcı olduklarını söylediler Kaya abi. Bazı alanlar belirli ücrete ücretle hizmet veren alanlar. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Şimdi ok atacağız ama kameraman arkadaşlarımdan özellikle Atakan'dan rica ediyorum. Biraz bu tarafa geçebilirsen Atakan'cığım bunu ciddi söylüyorum. Atakan beni hiç ciddiye almıyor ama Atakan o kadar bana güveniyor ki hayır Yıldız diyor sen diyor çok güzel atarsın diyor atarım. Etno Spor Kültür Festivali'nde de ok attığım için daha önce orada başladığım için aslında geliştirsem bayağı güzel ok atardım. Ok biliyorsunuz bizim tarihimizde de bayağı önemli bir silah. Bu okla çok savaş kazanılmıştır. Aynen. Ve gerçekten de tehlikeli, ucu sivri. Oku attığınız zaman arkada kimsenin olmaması gerekiyor. Gelirse gerçekten öldürebilir. O kadarını söyleyeyim size. Şimdi oku atarken önemli olan bazı kurallar var. Parmağınızı zedelememeniz açısından diyeyim artık kibarca. Yoksa parmağınız kırılabilir. Parmağınız hasar görebilir. Oku atarken mutlaka buradaki size yardımcı olan insanların benim yanımda şu an Kaya abi var. Talimatlarına uymanız gerekiyor sevgili seyirciler. Şimdi nasıl atıyoruz? Şu el şöyle duruyor. Evet. Şöyle. Ay bir dakika dur tutamadım. Şöyle. Aynen öyle. Ya hak deyip oku. Bırakıyorsunuz. Tabii şöyle sağlam tutmanız gerekiyor. Tek gözünüzde kapatabilirsiniz. Şöyle de atabilirsiniz. Nasıl iyi görecekseniz o doğrultuda atabilirsiniz. Şöyle biraz geliyorsunuz. Ve atıyorsunuz. Vallahi güzel attın mı? Korkuyorum ben bazen elime zarar vermekten. O yüzden diyorum uzun süredir de atmadığım için mutlaka buradaki görevlilerin, oyuncularımızın kim eşlik ediyorsa onları dinlemeniz gerekiyor. Şöyle. Tam hedef alıyorum aslında ben ama gitmiyor. Neden gitmiyor? Bir türlü gitmedi.
1: Şimdi olacak.
0: Olacak mı? Olsun vallahi. Hürrem edasıyla buralarda geziniyorum. Oku da hedeften vurayım. Ben öyle düşündüm. Kaya abi.
1: Bravo.
0: Gerçekten iyi miydi? Gerçekten aslında tam ortaya geçmesi gerekiyordu onun. Ben son okumu yaydan çıkartıyorum. Çıkarttıktan sonra bir görün ama nereye gidecek. Sonrasında siz de şuraya bir göz atın ya. Hak.
1: Hey maşallah bravo.
0: Şimdi burada her yer bir plato, bir dizinin filmin çekildiği plato. Yürüdüğünüz, gezdiğiniz, gördüğünüz her yer onu belirtmek istiyorum sizlere. Şimdi biz de o dizilerde, filmlerde görmüş olduğunuz birkaç yeri sizlere göstereceğiz. Çok büyük bir alan olduğu için buradaki her yeri sizlere gösteremem sevgili seyirciler. Siz buraya geldiğiniz zaman ama dediğim gibi her yeri rahatlıkla gezebilirsiniz ve ziyaret edebilirsiniz. Şimdi biz İnegöl Kalesi'ne gidiyoruz. Ben İnegöl Kalesi'ne giderken o dizilerde, filmlerde görmüş olduğunuz siz de bu alana şöyle bir göz atın isterseniz tekrar. Şu anda burada dizi ve film çekimi olmadığı için burayı da ziyaret edebiliyoruz. Burası Osmanlıların fethettiği ilk kale, Kılıcahisar Kalesi. Hemen yan tarafında bütün gezdiğiniz yerlerin, işte Söğüt'ün olsun, Kılıcahisar Kalesi'nin olsun hepsinin bilgileri yazıyor. Zaten tura çıkıldığında da buradaki arkadaşlar bütün burada olan yerlerle ilgili bilgileri en detaylı şekilde veriyorlar. Türkçe ve İngilizce olarak onu da belirtmek istiyorum. Şimdi Kılucahisar Kalesi'ne doğru giriş yapıyoruz. Gerçekten dizilerin ve filmlerin nerelerde çekildiğini merak ediyorsanız ve görmek istiyorsanız girebilirsiniz. Kameraman arkadaşım Mithat benden önce giriş yaptı sizlere burayı göstermek için. Burası Osmanlıların fethettiği ilk kale sevgili seyirciler. Kılucahisar Kalesi, Osman Bey komutasındaki Türk ordusuyla Bizans kuvvetleri arasında 1285 yılında yapılan savaş neticesinde Osmanlıların yönetimine girmiş bu kale. Kuruluş Osman'ın 36. bölümünde de Osman Bey tarafından fethedildiğini söylemek istiyorum sizlere.

Ulucahisar Kalesi'nin oradan İnegöl Kalesi'ne geldik. Şimdi birazdan İnegöl Kalesi'ne giriş yapacağız. Diriliş Ertuğrul dizisinin belirli kısımları yine bu kalede çekilmiş. Onu belirtmek istiyorum. 1306 yılında Osman Bey tarafından fethedilmiş bir kaleymiş efendim burası. Bizans yapısı bir kaleymiş. Aslında televizyonda izlediğinizde bayağı devasa büyüklükte görünüyor. Buraya geldiğiniz zaman da yine devasa büyüklükte bir yer. Ama hani diyorsunuz ki geldiğinizde bu dizi burada mı çekildi? Bu dizinin bu sahnesi burada mı çekildi? Bence böyle bir imkan sunmaları buraya gelen ziyaretçilere çok güzel bir şey. 2023 yılında ziyaret açıldığını söylemiştim. Burada dizi ve film olmadığı sürece istediğiniz alanı gezebiliyorsunuz. Tabii ki 24 saat kamerayla izleniyor her alan. Tekrar belirtmem gerekiyor ki görevlilerin sizi yönlendirmesiyle gezebiliyorsunuz. Üstüne basarak şunu söyleyeyim size, rahat ayakkabıyla gelmenizi tavsiye ediyorum. Alan çok büyük olduğu için özellikle hanımefendiler topuklu ayakkabıyla gelirseniz zor olabilir gezmeniz. Riva mahallesinde bulunuyor şu anda olduğumuz platolar. Riva mahallesinde İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesinde 137 numaralı otobüsle güvenlik noktasında inip içeriye ringlerle gelebiliyorsunuz. Kendi aracınızla da ikinci köprüden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden ya da Avrupa yakasından gelecekseniz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden çok rahat bir şekilde ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Giriş ücretlerini gişede aldıklarını belirtmek istiyorum. İçeriye girdiğinizde yediğinizin, içtiğinizin damak zevkinize göre fiyatını yine içeride ödeyebiliyorsunuz ama kahvaltı, gişe ücreti ve atların destanı gösterisini de yine gişede de verebiliyorsunuz ve o şekilde de giriş yapabiliyorsunuz. Muhteşem bir yer. İstanbul'un içinde nereyi gezsem çok sıkıldım ben orayı burayı gezmekten, hep aynı yerler diyorsanız Riva'da böyle bir yer var. Benden söylemesi gelebilirsiniz. İsterseniz şöyle bir buralara göz atıp sonrasında sizleri bize ayrılan sürede yavaş yavaş doluyor. Tekrar karşılayalım. Biz de burada gezintimize devam edelim.

Bakmaya doyamadım. Açıkçası buradan hiç gitmek istemiyorum. Çok ama çok keyifli bir gün geçirdim. Sizler de bugün benim yaptıklarımı yapabilirsiniz sevgili seyirciler. Bozdağ Film Platoları, Riva Mahallesi'nde, İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesinde. Buraya ailenizle, sevdiklerinizle ya da tek başınıza gelip bir gününüzü doyasıya geçirebilirsiniz. O zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Son kez bu güzel platolara şöyle bir göz atın. Hoşça kalın.

Zeynep'im, her şeyimdin sen benim. Adımı bile senden almıştım ben. Yangın Mehmet derlerdi bana. Senin aşkınla çılgınca yandığım için. Gelin olduğun gün ne mutluydum. Herkes bizi birbirine yakışan örnek gençler diye sever. Mutluluğumuz, aşkımız bir peri masalı gibi dilden dile dolaşırdı. Hele Ali'mizin doğduğu gün, çılgına dönmüştük sevinçten. Allah'a ne kadar iftihar ediyorduk küçücük oğlumuzla. Onu en iyi şekilde yetiştirecek, en iyi okullarda okutacaktık. Yuvamızın neşesi, sevinci, umuduydu Ali. Üçümüze bir dünya kurmuştuk. Sadece sevgi, mutluluk ve pırıl pırıl rüyalar içinde ışıldayan bir dünya. Her günümüz yeni bir renk katardı bu dünyaya. Hele Ali, her davranışında beni taklit etmeye çalışırdı o küçücük yaşında. Paltosunu sırtına atışında, ellerini beline sokuşunda, o ağır erkekçe yürüyüşünde hep ben vardım. O tatlı gülüşünde de sen. Sonra bir anda geldi felaket. Bir anda yıkıldı dünyamız. Halim olmasa dayanamazdım senin acına. Artık o senin bana son emanetindi. Ölünceye kadar seni onun gözlerinde görecektim Zeynep'im.

0: işitmemek de bunu verdim abi. Kara Haydar da oradaydı. Beni görünce şeytan görmüş gibi çarpıldı.
1: Kara Haydar bu işi hiç kimseye yedirmem demiş.
2: Bu işin ucunda tam 200.000 papel var.
3: Tabii, eğer ihaleyi kazanırsak.
4: İhaleyi kaybettik abi. Yangın Mehmet bizden 1 lira eksik vermiş.
2: Allah cezasını versin bu Yangın Mehmet'in.
4: Demiştim, Yangın Mehmet bırakmaz demiştim.
2: Bırakacak. Bu defa çekilip meydanı bize bırakacak. Buna mecburdur.

0: Evet. Buyurun. Çekilmek mi? Ne münasebet? Hiç öyle bir niyetimiz yok.
1: Sen bilirsin. Fakat bu inadın size çok pahalıya mal olacak.
2: Sen yanlış kapı çaldın arkadaş. Biz kuru gürültüye pabuç bırakmayız.
1: Bana Kara Haydar derler. Ben adamı çan evinden vururum.
2: Mehmet abime de yangın Mehmet derler. Bir pire için yorgan yakar ha, ona göre.

Artık bu itin dersini vermek zamanı geldi. Bırakırsak daha güçleşecek. Başımıza büsbütün bela kesilecek.

0: erkekler ağlamaz.
1: Tebrikler. Hadi.
2: Bu gece işini bitirmeliyiz.
3: İntikam nasıl alınırmış görsün.
2: Dikkat edin. Yangın Mehmet'i değil, ciğerini istiyorum, ciğerini. Yüreğine öyle bir acı salın ki bir daha iflah olmasın.
3: Abi, yoksa çocuğunu mu?
4: Al bakalım. Bu da benim sana sünnet hediyem.
5: Açabilir miyim babacığım?
4: Hı? Tabii açabilirsin. Ama ancak büyüyünce takabilirsin. Sonra bu bildiğin saatlerden değil, bunun marifetleri var. Her saat başında müzik çalar, konser verir.
5: Hadi versin bakalım.
4: Hı hı.

0: canım babacığım. Bu saati saklayacağım. Senin gibi büyük olunca takacağım.
1: Acıyor mu?
0: Ya acımıyor.
1: Benim aslan oğlum. Ne?

0: Düğünümüz bitmiştir arkadaşlar. Yazıklar olsun. Bu kadar çekli işi beceremeyip yüzünüze gözünüze bulaştırdınız.
1: Kolay mı abi? O kadar insanın içinde.
0: Hadi oğlunu vuramadın. Bari babasını göberseydin.
1: Ona nişan almamıştım ki. Çocuğa nişan almıştım.
0: Bir kere daha basamaz mıydın tetiğe?
2: Vuramadık, vuramadık işte.
1: Yangın Mehmet. Bunu yanımıza bırakmaz artık.
0: Kim olan Yangın Mehmet dediğin? Allah mı bu adam, Allah mı? Bu işi yutacak mıyız abi?
3: Hiç kimse karışmayacak. Benim meselem bu.

0: Bir damlacık çocuktan ne istedin?
1: Benden bekler misin böyle bir şeyi?
0: Her yol beklenir senden.
1: Benim çocukla alıp vereceğim yok Mehmet.
0: Olmasın Haydar. Hiç acımam, yakarım topunuzu.

0: Çocuğu alıp köye gideceksin ana.
1: Sen burada mı kalacaksın oğlum?
0: Beni düşünme ana. İleride belki bir gün ben de gelirim. Hadi ana. Hazırlan.

Senden tek isteğim çalışıp adam olman. Babanı hiç unutma oğlum.

0: erkekler ağlamaz.
1: Ağlamaz baba.
0: Aslan oğlum.
1: Aslan baba. Her zaman seninle iftar edeceğim baba.
0: Allah'a emanet olun.

0: teslim oluyorum komiser bey. Bu silahla 3 kişiyi öldürdüm.
1: Üç değil, iki. Kara Haydar ölmedi.

Ancak olayda ağır tahrik ve kısmen savunma durumu bulunduğundan hafifletici sebepler göz önüne alınarak Türk Ceza Kanunu'nun 81. maddesi uygulanarak cezasının 1/4 oranında ve 6 yıl tenzil edilerek sanık Mehmet Akkaya'nın 18 yıl ağır hapis cezasıyla cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

hep seni sayıklayarak öldü. Oğlum okusun, çalışsın, büyük adam olsun dedi. Bundan sonra baban benim oğlum.

0: Ağlama oğlum.
1: Ağlamıyorum amca. Babam erkekler ağlamaz derdi.

0: Oğlum anan öldükten sonra köyde duramadı. Zaten köye kasabaya sığacak bir delikanlı değildi. Hep büyük şehirleri düşünürdü. Ne yaptıysak ne ettiysek bu fikrinden caydıramadık onu. Günün birinde başını alıp İstanbul'a kaçtı. Ömer Usta da çılgına döndü. Aramadığı yer kalmadı. Bir türlü bulamadı. Kahretmeyesin diye sana yazmadık, yazamadık. Mutlaka İstanbul'dadır.
1: Çocukluğumdan beri sıcak bir yuvanın özlemini çeker dururum. Artık hayatta hiç kimsem kalmadı. Ne ana baba, ne bir dost, ne de bir akraba. Yalnızlık öyle zor ki.
2: Artık yalnız değilsin ki sevgilim. Yakında senin de bir yuvan olacak. Hı. Bu yuvada da seni seven bir eşin olacak.
1: Babam vermişti. Canım babacığım.

0: Babam Ateş Ali sağ kolumdur diyor. Oysa hayatta hiç kimseye güvenmez. Sen onun güvenini nasıl kazandın Allah aşkına?
1: Verdiği emirleri yerine getirdim, hepsi bu kadar.
0: Senden o kadar memnun ki seni yalnız damadı olarak değil, aynı zamanda iş ortağı olarak da düşünüyor.
1: Baban akıllı ve güçlü bir insan. Onun gibi olmayı çok isterdim.

0: ateşal ediyorlar sana?
1: Bilmem. Yalnız bildiğim bizde yiğit lakabıyla anılır.
0: Ama ateş adı korkutuyor beni. İnşallah bir gün beni yakmazsın.
1: Yakmak mı? Ben ancak sana yan bakanı yakarım.
0: Beni bu kadar çok mu seviyorsun?
1: Canımdan da çok.
0: Sev beni. Ölünceye kadar sev.

0: Buyurun beyim, bir emriniz mi vardı?
1: Mehmet! Mehmet abi! Aslanım benim!
2: Şansım pek iyi bugün. Vakit tamam. Oyunu bırakıyorum.
3: Paraları bırakıp gidersin.
2: Öyle mi? Kim mani olacak gitmeme?
3: Ben.
0: Ya. Onları köye yerleştirdikten birkaç gün sonra yanına gittim. Tarlaya doğru açıldık. Orada içim kan, ağlıya ağlıya senin öldüğünü söyledim Ali'ye. Ağladım. Bütün dünyası yıkıldı o an. Ama tek yaş akmadı gözünden. Benim babam, aslan babam sağ olsaydı, erkekler ağlamaz derdi Ömer amca dedi.
4: Aslan oğlum benim.
0: Yemeden içmeden kesildi. Kimseyle konuşmaz oldu. Sonra bir sabah Ali kaçtı dediler. Aramadığım yer kalmadı Mehmet abi. Artık onu birlikte buluruz.
4: İnşallah. Hayatta oğlumdan başka kimsem kalmadı.
0: Bu dünya iyilerin dünyası değil Mehmet, kötülerin dünyası. Bak, Kara Haydar aldı yürüdü. Kanunsuz demedi, gayrimeşru demedi. Her yolda ah alarak, can yakarak zengin oldu. Ama bildiğin gibi değil. Şimdi de benim bu külüstür garaja göz dikti.
5: Günaydın babacığım.
6: Günaydın sevgili kızım. Bugün doğum günün senin.
5: Demek unutmadınız.
6: Biricik kızımın doğum gününü unutur muyum hiç?
5: Teşekkür ederim babacığım. Bugün beni ilk tebrik eden siz oldunuz.
6: Hediyeni de hazırladım. Hani o beğendiğin araba vardı ya, bugün galeriye gidip teslim al.
5: Ah, siz bir meleksiniz babacığım. Ali ile gider alırım.
6: Şu Ateş Ali'yi kıskanmaya başladım. Onu benden çok seviyorsun galiba.
5: Sizin yeriniz ayrı, onun yeri ayrı babacığım.
6: Öyle olsun. Bugün 18 yaşını bitirdin. Artık düğün hazırlıklarına başlamamız gerekiyor.
5: Babacığım! Bu sabah bana dünyanın en güzel sürprizlerini hazırlamışsınız. Ali duyunca kim bilir ne kadar çok sevinecek.

0: şimdilik burada idare. Daha iyi yer bulunca oraya çıkarsın.
1: Burası neme yetmez. Zaten artık hayatta beklediğim bir şey kalmadı. Oğluma kavuşmaktan gayrı.
2: Bu da benim doğum günü hediyem.
3: Çok, çok güzel. Hayatımda aldığım en güzel hediye.
2: Buna sevindim. Beğenmeyeceksin diye ödüm kopuyordu.
3: Sen alırsın da ben beğenmez olur muyum hiç?
2: Sana çok daha güzelleri layıktır.
3: Teşekkür ederim sevgilim.
2: Seni ne kadar seviyorum bilemezsin.
3: Şimdi benim de sana bir sürprizim var. Babam bir an önce evlenmemizi istiyor.
2: Bana dünyanın en güzel müjdesini verdin. Çok mutluyum.
3: Ben de sevgilim, ben de dünyanın en mutlu kızıyım.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı...

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
6: Bu var ya bu. Yok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
7: Yok ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
4: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
2: Gezerken yol tarifi.
0: Alışveriş fit çeki.
2: E buralarda bize hepsi sınırsız.
0: Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Yurt dışında sınırsızca keşfet. Yaşa.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
12: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf.

0: edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
0: Otel mi? Trivago.
2: Parasının kıymetini bilenler.
3: Biziz biz.
4: Biziz.
5: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
3: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
3: Para mı kaybettirir?
5: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
4: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
5: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
6: Makineniz uzun yaşar Kalgon'la. Bu var ya bu.
7: Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
0: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbini aynı anda atacak.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda şampiyonların tercihi Oral-B.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Oğlum, Alim, bu koskoca şehirde nasıl bulurum seni? Kimden arar sorarım? Belki şu anda ilim yuvalarına girip çıkan bu delikanlılar senin arkadaşların. Belki onlardan birisin sen de. Yılmayacağım oğlum. Her gün bu yerlerde arayacağım seni. Her baktığım yerde, taşta, toprakta senin hayalin var Ali. Kim bilir, belki hayatla bağlantılarını koparmış, gayesiz, ruhsuz şu kalabalığın içindesin. Yok.

0: olamaz. Sen bunlardan olamazsın oğlum. Annenin öldüğü gün, seninle uzun yıllar buluşamayacağımızı bile bile ayrıldığımız gün, ağlamıyorum babacığım. Erkekler ağlamaz diyen aslan oğlumsun benim.
1: İstersen gazetelere ilan verelim diyeceğim ama daha bir damlacık çocukken onu vurmaya kalkanlar ilanı okuyunca ne yapmazlar?

0: Bunca yıl bekledikten sonra tam oğluma kavuşacağım sırada.
1: Aferin Ateş Ali. İyi işler başarıyorsun.
2: Güveninize layık olmaya çalışıyorum.
1: Sen bu gidişle beni de geçeceksin evlat, beni de.
2: Sanmıyorum. Hiç kimse sizin gibi olamaz.
1: Sen beni bir de eskiden görmeliydin. Ne yazık ki eski halim yok. Şimdi işleri ancak oturduğum yerden idare edebiliyorum.
2: Siz bir beyinsiniz. Bizse kol, bacak. Siz olmazsanız biz ne işe yararız?
1: Bir gün sen de beyin olacak, benim yerime geçeceksin. Seni bunun için yetiştiriyorum.
2: Sağ olun. Sizi hiçbir zaman mahcup etmeyeceğim.
1: Bundan eminim. Ama henüz şartlarımızı kabul etmeyenler varmış. Kontrat önünde.
2: Bu mu?

0: Haydar'a selam söyle. Benim satılık malım yok.
1: İmzala, yoksa buradan sağ çıkamazsın.
0: Burası benim ekmek teknem. Ölürüm de satmam.
2: Durun!

0: sen kanına mı susadın be adam?
1: Defolun. Hadi durmayın gidin. Yoksa hepinizi kalbura çeviririm.

0: Daha çok gençsin. Böyle oyuncaklara heves etme, yazık olur sana.
1: Bu küstahlığın sana çok pahalıya mal olacak.
0: Sen beni tanımazsın delikanlı. Ama patronun Kara Haydar çok iyi tanır. Bacağını sakat eden adamın selamı vardı. Uslu dursun, öbür bacağını da kırarım.

0: Ocağı batası Mehmet. Yıllardan beri hep bugünü bekledim. Senden kana kan isterim Ateş Ali, kana kan. İntikamımı sen alacaksın, sen.
1: Benim de ondan alınacak bir intikamım var. Bana yaptığı hakareti onun yanına bırakacak değilim.

Şimdi bu oyuncağı nasıl kullanacağımı göreceksin. Söyle, nereden vurayım seni?

0: Tam 18 yıldır hep bu anı bekledim. Tam 18 sene senin acın kalbimi yaktı, kavurdu. İçimde iyilik olarak ne varsa yaktı, kül etti baba. Cezaevinde yattığımı senden gizledim. Tek bu yollara heves etmeyesin diye. Beni ölmüş bilmen daha hayırlı olur senin için diye düşündüm.
1: Fakat hayatta bir başıma kalmıştım. Bana bir yol gösteren, ışık tutan olmadı. İşte bu yüzden denize düşmüşün yılana sarıldığı gibi Kara Haydar'a yanaştım. Onun senin düşmanın olduğunu nereden bilebilirdim?
0: Geçmişte olup bitenlerin artık bir önemi kalmadı oğlum. Şimdi hayatımızda yeni, mutlu bir dönem başlıyor.

0: Ne oldu? Tamam mı? Öldü mü?
1: Ölümünü istediğin adam... babammış. Öz babam!

söylediklerini. Aramızdaki hukuka hürmeten geçmişin hesaplarını burada kapatıyorum. Ama bundan sonra babama karşı girişeceğin en ufak bir hareketi bağışlamam.

0: kaldım. Merak ettim seni. Ne oldu? Nen var senin? Ne var? Ne oluyor?
1: İki can düşmanının çocuklarıyız.

0: kader ikimize de kötü bir oyun oynadı. Seni çok sevmiştim. Fakat artık buna hakkım yok.
1: Beni sevmiyor musun?
0: Hem de deli gibi seviyorum. Ölünceye kadar da seni seveceğim. Ama neye yarar? Birleşmemize imkan yok. Yollarımız ayrılıyor. En iyisi bu sevgiyi içimizden koparıp atmak.
1: Kolay mı bu?

0: baba, yalvarırım durdurun Ali'yi. Ne olur gitmesin. Seviyorum onu.
1: Kimi? Amcalarının katilinin oğlunu mu? Babanı sakat bırakan alçağın oğlunu mu? Düşmanımın oğlunu mu?
0: Siz birbirinize düşman olabilirsiniz. Fakat bizim ne suçumuz, ne günahımız var?
1: Bugüne kadar olanlardan sorumlu tutmuyorum seni. Ama bundan sonra onun adını anmak bile babana en büyük ihanettir. Anlıyor musun? En büyük ihanet!
2: Saygıda kusur ettim.
3: Yok canım, yok öyle bir şey. Sadece birbirimizi tanıyamadık, hepsi bu kadar.
4: Nasıl tanısın Ömer amcası? Seni son gördüğünde bacak kadar bir çocuktun.
3: Bak, eski günler gene geri geldi Mehmet.

Düşmanlarım benimle aynı şehirde yaşayamazlar. Yandım Mehmet'le Ateş Ali'ye İstanbul'u yasak ettim. Anladınız mı? Yasak! 24 saat içinde onları bu şehri terk etmek zorunda bırakacaksınız. Çekip gitmezler.

0: Ömer amcan seni işine ortak yapmayı düşünüyor. Üçümüz birleştik mi, evelallah kısa zamanda işleri büyütürüz. Ondan sonra da sıra senin evlenmene geliyor. Belki de beğendiğin, sevdiğim bir kız...
1: Sevdiğim bir kız var baba. Çok sevdiğim bir kız.
0: O da seni seviyor mu?
1: En az benim kadar.
0: İyi ya, onunla evlenirsin.
1: İmkan yok. Ne onunla ne de başka biriyle. Aramıza Kara Haydar girdi baba. Kız onun kızı.

0: Adamlarımız garajı göz altında tutuyorlar.
1: Nasıl olsa vuracaklar oraya.
2: Garajı basıp Ömer'i konuşturun. Hayrola?
3: Yangın Mehmet adında biri geldi. Sizi görmek istiyor.

0: Hayırlı bir iş için geldim Kara Haydar. Geçmişi unutalım. Dost olalım.
1: Dost ha. Bir yılandan dost. Kardeşlerimin katilinden dost. Beni sakat bırakan kudurmuş bir köpekten dost. Senden ancak düşman olur, düşman!
0: Düşmanlık kime ne kazandırmış ki? İntikam ne senin sakatlığını düzeltir, ne kardeşlerini diriltir, ne de taş duvarlar arasında geçen benim en güzel yıllarımı geri getirebilir.
1: Yattığın ceza yürek söndürmez. Daha intikamım alınmadı. Yıllar yüreğimdeki kini söndüremedi, büsbütün alevlendirdi.
0: Gel vazgeç. Bu uğursuz kini toprağa gömelim. Çocuklarımızın mutluluğu için. Oğlumun, senin kızının hatırı için.
1: Kızımın adını ağzına alma.
0: Çocuklarımız birbirlerini seviyorlar Kara Haydar. Biz mutlu olamadık. Bırakalım bari onlar mutlu olsunlar.
1: Çok konuştun sen, yıkın iti yere.
2: Thank you.

0: Allah aşkına bırak baba.
1: Atın.

0: Kim yaptı?
1: Hiç kimse.
0: Yoksa Karahaydar.

0: Ben sorarım ana bunun hesabını.
1: Dur, bırak o silahı! Ben bu dayağı yiyecek adam değildim. Evlat hatırı için katlandım.
0: Yani... Yani...
1: Sineye mi çekeceğiz bunu? He? Çekeceğiz. Sevdiğin kızın babasıdır. Kim olursa olsun. Kim olursa olsun bırakmam bunu onun yanına. Sen karışma! Bırakacaksın. Ben böyle istiyorum. Yoksa... hakkımı helal etmem sana.

Açmış, açmış. Hem de düşmanımın oğluna kaçmış. Çabuk toplayın adamlarınızı. Düşün peşlerine. Yakalayın, gebertin onları. Yangın Mehmet'i de, Ateş Ali'yi de. Kızımı da. Kızınızı da mı? Kızım değil artık o benim.

0: Demek kız şimdi sizin yanınızda. Öyleyse hiç durma burada. İlk basıp sizi arayacakları yer burası olacak.
1: Rest!
2: Kolay gelsin beyler!

0: ไหน
1: Çocukları alıp bir müddet gözden uzaklaşırsın. Gizlice nikahlarını kıyarsın. Arası soğuduktan sonra her şey düzelir.
0: Yıldırım nikahı için evrağı hazırladım bile. Yerini mektupla bildiririm.
1: Ali de nerede kaldı yahu?
0: Bankada birkaç kuruşu vardı. Onu çekecekti.
1: Oğlum, nereden böyle?
2: Ufak bir hesap vardı. Onu gördüm amca.
0: Banka çok tozluydu galiba.
2: Gelirken ayağım kaydı, düştüm.
0: Yüzüne ne oldu?
2: Dolmuşta kapıya çarptım.
0: Bankadakiler nasıllar?
2: Ellerinizden öperler.
0: Yüklen bavulları.
2: Emredersin babacığım.

0: Vay! Anış derdeler!
1: Bilmiyorum.
0: Anış diyorum sana!
1: Bilmiyorum.
0: Anış!
1: Bilmiyorum.

0: Konuş, nerede der? Konuş, konuş! Konuş! Konuş! Konuş!
1: Bilmiyorum, bilmiyorum! Konuş!
2: Ah!

Yangın Mehmet'ten gelen mektubu buldum. Davetliymiş. Adres burada.

Hmm?

Uyun yavrularım. Yattığınız yerde rahat uyuyun. Artık sizi kimse ayıramaz. Hiç kimse.

0: Huzurlu olmak için böyle bir dükkanda mı çalışmak lazım?
1: Sır dükkanda değil, saatlerin içindedir.
0: İnsanlara saatleri anlatmak istermiş. İnsanlar da o zaman kederlerinden kurtulacak, hikayelerini anlatabileceklermiş. Nereye gitti?
2: Kırklara karıştı.
0: Baban öldü. Eve gel.
3: Sen de artık burada kalırsın. Yapılacak çok iş var.
4: Babam buraya gelmemi istemezdi.
1: Yüzümüzde kaybolan anlamı ancak hatırlayarak buluruz. Kayıp güzel zamanları bularak.
3: Bir gün İstanbul'a gider, okulunu bitirir, avukat olursun. Ama madem ki kalıyorsun, abine yardımcı olacaksın.
5: İnan bana. Aradığın o hayal değilim ben. Hiç değilim.
6: Gizli Yüz bugün 16.15'te TV4'te.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesi ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
3: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
4: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
3: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
3: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
3: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
1: Neydi bu?
2: Evet, bu ne?
1: Nedir bu?
2: Kukla mı?
1: Şırk.
2: Cadı, canavar.
1: Cadı mı?
3: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
0: Eğlenceli cevaplar.
4: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım, geçeceğim.
0: Kahkaha attıran görüntüler.
5: Var mı daha şey?
1: Bitti.
2: Bitti. Bay bay.
5: Tamam.
1: Artık anlık içkiden.
0: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte.
10: Neydi ya? Ay, dilimin ucunda.
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
11: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
12: Ben.
13: Botanik.
12: Abacus.
10: Kasa.
14: Marul.
10: Kumbara.
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Ben Şefrafet İnce. Yarışmamızın dördüncü gününde de sizlerleyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: Harikayız.
0: Bugün dördüncü gün.
2: Evet.
0: Yarın 10 bin liranın sahibi belli olacak. Acaba kim olacak? Serap tahmin var mı?
2: Ben ilk günde söylemiştim. Bugün çok sakin konuşmaya karar verdim. Böyle tane tane. Seyircilerin takipçilerimden uyarı aldım dedi. Tane tane konuşun.
0: Geleceğiz. Tane tane konuşturacağım seni.
2: İkinci kim demiştim. Bir daha bana bunu söyle.
0: İkinci Mehmet olabilir mi?
2: Mehmet'in canı sağ olsun be.
0: Birinci sen olabilir misin lider?
3: Şu an birinci gittiğime göre istediği gibi şampiyon olsun nasıl oluyorsa.
0: Herkes şampiyon olabilir. Gülizar.
4: Serap Hanım birinci belli, ikinci kim diyor ya. Hı. O kimin sorusunun cevabını kendisi verecek.
0: Vallahi.
4: İkincinin tabii.
0: Peki bugün muhteşem bir yemeğimiz var. Ancak yemeğe geçmeden önce yine bir hatırlatma yapmak istiyorum. Formatımızı bir anlatmak istiyorum. Hazırsak dinleyelim değil mi?
2: Tabii ki.
4: Evet hazırız.
0: Vermiş olduğum süre zarfında vermiş olduğum tarifi uyguluyorsunuz. Sonra tadım aşamasına geçiyoruz. Tadım aşamasında tamamen gözlerimizi kapatıyoruz. Sıfırdan beşe kadar puan veriyoruz. Yarın ise 10 bin liranın sahibi için sıfırdan ona kadar puan veriyorsanız. Benim yemeğim.
4: Her şeyle ilgili bir fikriniz var maşallah. Ama hep yanlış bilgi. Yarışmanın heyecanından mı bazı şeyler?
0: Ne yapıyorsunuz ikiniz orada ya?
3: Onlar orada kulis yapıyor şefim. Bunlar gerçekten takım olmaya başladılar.
5: Bak yemin ederim önüne bakmıyorsun ha. Senin yanında çalışmak istemiyorum.
2: Ya bu nedir ya?
3: Soğanları yere mi atıyorsun sen şu an?
2: Bakın sizin diliniz çok

0: patladı.
1: Ay özür dilerim, ben senin şeyini almışım.
0: Aa! Ver hamurumu.
1: Sevim, hamurlar karışmış, bir dakika.
0: Ya niye hamurumu açıyorsun ya?
2: Bir daha
1: vallahi bilerek
2: sabote edersen seni direkt diskalifiye ederim. Bunu yemek ister misiniz?
0: Hayır ya.
2: Daha koy ya.
0: Ama bir şey söyleyeceğim. Ay. Helal et.
2: Hazır mıyız?
1: Hazırım. Hazır.
0: Bu yemek çok tuzsuz olmuş.
3: Bu işçi köftenin dışı hamur gibi.
0: Ya sonunda.
1: Hiç de pişmemiş içi.
0: Helal olsun gerçekten. İçi çok fazla çıtır çıtırdı.
1: Bu tabak benim tabağım.
0: İnşallah bulamaz inşallah.
1: Baharat kıvamı da çok yerinde.
0: Benim yemeğimi çok beğendi.
1: Lezzet her birbirine çok yakın.
0: Maşallah dediğimiz 3 gün yaşıyor. Çok güzel olmuş ya. Harika bir işçi köfte çıkardığımı düşünüyorum. Bayıldı.
2: Puanın gelsin.
1: 5.
2: Benim yemeğim. Hazır mıyız?
1: Hazır. Evet. Hazır.
2: Kaldıralım peçeteleri. Bakalım ne çıkacak malzemelerden?
0: Ben biliyorum ne olduğunu ya.
4: Ya.
0: Bu sefer yorum ben yapmayacağım.
2: Ama. Ne olabilir?
0: Ne olabilir biliyor musunuz?
2: Hı.
0: Şey, hani bu ne köfte? Çiğ köfte.
2: Çiğ köfte.
0: Gibi geldi bana hani kıyma, bulguru falan görünce.
2: Yoğurt da var.
0: Yoğurt.
2: Çiğ köfte yoğurt.
3: Yani yana ayran yapacak herhalde şef.
2: Peki Mehmet ne olabilir?
3: Yani haşlanmış veya kızarmış içli köfte olabilir.
2: Güzel. Anıl.
1: Şefim fıstıklı içli köfte, yana da sanırım kıymalı bir şey yaptı.
2: Gülizar.
3: Kıymaz ateş köfte.
4: İçli köfte aynen. Şefim.
2: İçli köfte, muhteşem bir içli köfte geliyor. Bakalım nasıl hazırlamışız diyelim. Benim yemeğim. Günlerden içli köfte, şimdi gelsin malzemeler. İçli köfte iç harcı için 250 gram dana kıyma, 1 adet kuru soğan, 2 yemek kaşığı ceviz içi, 4 dal taze nane, 4 dal maydanoz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz ve karabiber. Dış hamuru için 2 su bardağı ince köftelik bulgur, 1 su bardağı irmik, 2,5 su bardağı su, 3 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı domates salçası. Sunumu için 3 yemek kaşığı süzme yoğurt, 1 diş sarımsak, 10 dal maydanoz, 5 yemek kaşığı zeytinyağı, 15 adet iç antep fıstığı. Karıştırma kabına bulgurumu ilave ediyorum. İrmiği ilave ettim. İrmikle bulguru güzelce birbirine bir karıştırdım. Üzerine 2,5 su bardağı su ilavesi yaptım ve suyla birlikte bulguru güzelce karıştırdım. Üzerine streç çektim. Dolapta bir 5 dakika bekleteceğim. Bu arada ben de hemen içli köftenin iç malzemesine geçiyorum. Soğanlarımı çok ince bir şekilde doğradım. Zeytinyağı ilavesi yaptım. Kıymamı güzelce kavurmaya başlıyorum. Maydanozlarımı ince ince doğrayacağım. Kıymam kavrulurken soğanlarımı kıymaya ilave ettim. Soğanla kıymayı güzel bir şekilde kavuracağım. Ben de bu arada cevizlerimi ince ince doğramaya başlayacağım. Tereyağımı, pul biberimi, kırmızı toz biberimi güzelce kıymaya ilave ettim. Tuz, karabiber ilavesi yapacağım. Cevizlerimi ilave ettim. Maydanozumu ilave ettim. Ve burada bu kavrulurken hemen içli köftenin hamurunu yoğurmaya başlayacağım. Bulgurumu, unumu ilave ettim. Salçamı, yumurtamı ilave ettim. Biraz tuz ilavesi ve yoğurmaya başladım. Elimi hafif ıslatıyorum. Islattıktan sonra içli köftemin parmağımı ortasına aldım hamurun. İnce bir şekilde açtım. Bir kaşık yardımıyla içli köftemin içerisini doldurdum. Yavaş bir şekilde elimde sarmaya başladım. Sarımsağımı ince bir şekilde ezdim. Sarımsaklı yoğurt için yoğurdumu sarımsağa ilave ettim. Tuzunu ilave ettim. Ve güzel bir şekilde zeytinyağı ilave ederek karıştırmaya başladım. Yoğurdumu sıkma torbasının orta kısmına yerleştirdim. Şimdi yeşil yağ zamanı. Blenderımın orta kısmına zeytinyağı, tuz ve maydanozu ilave ettim. Blenderımı güzel bir şekilde yeşil yağ olasıya kadar çekiyorum. Yeşil yağımı güzel bir süzgeçten yağ kısmını çıkartacağım. Yeşil yağımız hazır. Ayrı bir tavada içli köftelerin kızarması için sıvı yağımı ilave ettim. Yağlar kızardıktan sonra içli köftelerimi muhteşem bir şekilde kızartmaya başlıyorum. İçli köftelerim nar gibi kızardı. Şimdi sunum zamanı. Öncelikle daha önceden doldurmuş olduğum sarımsaklı yoğurdumu tabağımın ortasına 3 göz yapıyorum.

0: Yoğurdumu sıktıktan sonra etrafına 3 adet içli köftemi ilave edeceğim. Son olarak yeşil yağ gezdireceğim ve yoğurtlarımın üzerine Antep fıstıklarını ilave ederek servise hazırladım. Afiyet olsun, şimdiden ellerinize sağlık. Benim yemeğim. Ne oldu ya?
1: Şey, şu iç harcına konulan malzemeleri not alamadım.
2: Şefim korktular.
0: İlkokuldaki çocuklar vardı ya hani böyle nazlı. Hocam ben bunu koyamadım, ben bunu yazamadım.
1: Yok o, vallahi öyle değil de.
0: Söyle.
1: Ya kimyondan sonrasına yazamadım.
0: Sorma Mehmet.
1: Baharatlarda.
2: Bana sor, ben söylerim sana.
1: Baharatlarda kimyon.
2: Kimyon koyuyorsun.
1: Tuz.
2: Bir de şeker koyacaksın.
1: Karabiber mi?
2: Şeker koy.
1: Şeker yok mu en içeride?
0: Süremiz 50 olabilir. Dakika yarışma başlamıştır. Daha önce içli köfte yaptın mı Serap?
3: İlk kez yapacağım.
0: İlk kez.
3: İlk kez Mehmet. Yapacağım.
2: Valla yani işin doğrusu restoranda yapıyorum ama kendimi yapıyorum. İlk kez yapacağım ama yapabilirim.
0: Ha, restoranda millete yaptır, kendin yapma.
2: Yok, kendimi yapmıyorum, açık açık söyleyeyim.
0: Yapabilecek misin peki?
2: Yaparım.
1: Mehmet Bey şef olduğunu iddia ediyor ama bu yemeği ilk defa yapıyor. İlk defa yemek yapan bir şefin şefliğine de ne kadar güvenebiliriz?
2: Ben şefim ama işletmeciyim. Çok mutfakta durmuyorum. Gerçek şef yemek yapmaz. Yemeği yaptırır ve tadım yapar.
0: Anıl.
4: Efendim şefim.
0: Nasılsın?
4: Ya yine çok kötüyüm şefim.
0: Modun düştü ya.
4: Hep bilmediğim yerden.
0: Giderlik gider mi bugün içli köfte sayesinde?
4: Sanırım gidecek.
0: Sanırım mı?
4: Sanırım gidecek.
0: Gitmesin.
4: Şu an dağıldım mesela, ne yapacağım?
1: Dağıldım. Unu nerede kullanıyorsun?
0: Hayda. Dört yarışmacımızın dördü de diyor ki ben bugün dağıldım, ben koptum, patladım. Liderlik elden gidiyor.
3: Dağılmak yok.
0: Ben size... Sonuna kadar mücadele.
1: Anıl'ın modu o kadar düşük ki gerçekten bana yansıyor. Yanımda olması büyük bir şanssızlık. Sürekli bir şeylere mızmızlanıyor.
3: Şefim be, ben size küçük bir şey getirmişim. Verebilir
0: miyim? Yine bir şey mi getirdin?
3: Evet.
0: Ne getirdin?
4: Yine başladı şu.
0: Temizlik malzemesi mi?
3: Hayır. Evet. Kaktüs getirdim. Bunun amacı şey, strese çok iyi geliyor. Radyasyondan sizi koruyor. Çünkü siz burada çok radyasyona...
0: Ama yapay bu. Ben canlısını isterdim canım.
3: Size kaktüs hediye etmek istedim yani.
0: Teşekkür ederim.
3: Yani öyle içimden geldi.
0: Teşekkür ederim. Güzel bir kaktüs.
3: Tamam. Masanızda böyle renk katsın diye. Gerçi sizin renge,
0: çok ihtiyacınız
3: yok ama...
0: Çok teşekkür ederim.

Bulguru sıcak suyla haşlayın bence. Çok hızlı hareket etmeniz lazım. 50 dakikalık bir süreniz var. Bu süre zarfında bakalım ne olacak.

0: Hamura sıcak su konması lazım. Soğuk su koyarsak hamur şişmez. Değil mi Anıl'cığım?
1: Evet şefim.
0: Oğlum bu hamuru karıştırmamışsın.
2: Karıştırdım şefim.
0: Bu nasıl bir karıştırma? Bak.
1: Tamam. Haklısınız şefim. Hemen hallediyorum. Aa hiç karışmamış.
0: İstiyorsan karıştırma yani.
1: Tamam hemen alayım mı?
0: Al istiyorsan.
1: Aldım bak.
0: Sıcak su koyman lazım buna.
1: Biraz daha koyayım.
0: İyice karıştır.
3: Anıl yemeğine soğuk su koydu. Bu çok büyük bir etki maddesi. Kesinlikle hamuru doğru bir şekilde yoğuramayacak.
1: Soğuk su koymam tabii ki etkilemez. Ben onu çok güzel toparlarım. Pürüzler konusun dursun.

0: Gülizar. Ne yapıyorsun?
1: Yanıyorum.
0: Yine mi?
1: Evet, çok sıcak su.
2: Gülizar, hamur yoğurmak sana çok yakışıyor.
1: Gerçekten hamuru, mi?
2: Evet, gerçekten çok yakışıyor.
1: Ay, teşekkür ederim.
2: Ellerine yakışıyor.
1: Elimin hamuruyla erkek işine
2: evet,
1: karışmaya bayılıyorum.
2: Ben sana ama her zaman diyorum, elinle hamuruyla erkek işine karışma. Sen çok karıştın. Bak,
1: karışmam lazım ama.
2: Hamurcu yaptık.
1: Ama karışmam

0: lazım.
1: Mehmet'in ki oluyor mu sence?
0: Şeker hamuru mu yapıyorsunuz
2: şükürteyi
0: orada?
2: Şükürteyi yoruyorum.
1: Haydi.
0: Hijyen bugün önemlidir. Ben bugün dördüncü günde şefimden çok şey öğrendim. Allah ondan razı olsun. Ben yıllarca mutfakta hijyensiz çalışmışım. Gerçekten çok şeyler öğrendim.
2: Çok Metincim, şükür.
0: Artık evimizde hiçbir şey israf olmayacak. Söz veriyorum. Tavuk suyunu difrize atacağım. Et suyundan sana çorbalar yapacağım.
3: Serap, bugün sen bu içli köfteyi yapamayacaksın. Elinde patlayacak. Ve burada sen bugün puan alamayacaksın.
0: Mehmetciğim, sen hiç kafaya takma canım. Ben puanımı alırım, yemeğimi de bulurum. Sen rahat ol.
1: Burada içli köfte tepsileri var. Sen tambur çalmayı biliyor musun?
0: Tambur ne? İşte ilk defa duydum.
1: Bu tepsilerde güzelce hamurlarınızı bir yoğurun. Çiğ köfte yoğurur gibi. Memoş!
2: Şimdi önce bunu...
0: Allah!
1: Evet. Normalde bunun demlenmesi lazım bir 5-10 dakika.
0: Şöyle yere otursak böyle sıla gecesi gibi.
1: Sıra olmasın o.
4: Serap Hanım, neyi fark ettim biliyor musunuz? Her şeyle ilgili bir fikriniz var maşallah. Çok güzel bir şey bu. Ama hep yanlış bilgi.
0: Eksik öğrenmişim be Gülüzer'cim.
4: Eksik öğrenmişsiniz. Ya eksik değil de acaba diyorum ki yarışmanın heyecanından mı bazı şey... Al.
1: Al. Al. Al. Kolay gelsin. Nazarlık
0: ya gözü
1: mı?
0: Gözü var ya. Ha, birilerinin gözü var. Olmaz ki bu kadar.
1: Dokunmayalım. Elimize değmeyelim.
0: Ha, tamam, tabak kırılmış. Nazarlık tabii canım.
1: İyi, Allah'tan bir şey kırılmadı yani.
0: Malzemem gitti sandım da ona çok üzüldüm.
1: Tamam.
0: Bak istesen olmaz. Millet şov için bu tabakları atar. Allah tarafından tabağım düştü. İstesen olmaz.
4: Allah. Serap o kadar beceriksiz ki yani önündeki koskoca kaseyi bile düşürüp kırabildi. Aslında bazen düşünüyorum ki bu kırdığı, döktüğü şeylerle bizim dikkatimizi mi dağıtmaya çalışıyor? Bu bir taktik olabilir.
0: Ben öyle taktik maktik yapmam. Ben öyle küçük hesaplar peşinde değilim. Beni kendinle karıştırmasın.

0: Sen bu hallere düşecek bir kadın mısın ya?
1: Yok be, yok ne olacak, ben her şeyi yaparım. Benim 10 elimde 10 marifet. Süpürürüm de, Serap, silerim de.
2: Devam et ya, devam et. Biraz gerçekten. Daha.
0: Gülizar'ın gözüne mi geldin, ne yaptın?
1: İdeal bir Türk kadınıyım. Sefil. Ama evliyim.
0: Anının da gözü değmiş olabilir.
2: Benim de evli, benim nazım çok değerli şefim. Kabul ediyorum bunu.
1: Yazıklar olsun. Ne işin var senin burada?
0: Evet, hemen hızlanalım. Hemen hızlı bir şekilde. Soğanları doğramayı bilmiyorsanız blenderda çekin. Cevizleri blenderda çekin. İşi hızlandırmak.
1: Ben şimdi bak fırçayı tuttum ya.
0: Şekerim, hemen
1: bunu
0: elimizi elde.
1: Çöpe atarım.
0: Evet, hemen.
1: Hemen şefim
0: elimizi
1: dedi.
0: Yıkayalım. Elimizi bir yıkayalım.
2: Serap,
1: elimizi bir yıkarız.
0: Koş, koş, koş, koş. Hızlı, haydi.
3: Serap. Oyun oynamaktan, şov yapmaktan yemeğini yetiştiremeyecek. Sonunda çok büyük bir hüsrana uğrayacak. O da onun en büyük şovu olacak.
1: Gülizar şov kelimesinden başka hiçbir şey bilmiyor. Sürekli şov yapıyorsun, şov yapıyorsun. Şov yapıyorum. Tamam Gülizar, rahat ol. Ben bir şovmenim. Okey?
4: Düzgün bir bıçakla abone keseceksin soğanı.
2: Onunla mı?
4: Sen daha hangi bu?
2: Tamam, buraya koy kavga etmeyin.
4: Bu et bıçağıdır.
2: Tamam, buraya koy kavga etmeyin.
4: Ama bu nedir, bu soğan nedir Allah aşkına, bu nedir?
2: Tamam.
4: Ya? Sana o dün öğrettim yani.
0: Böyle aferin kız Gülizar.
4: Rende ile
0: i̇şte
4: afşefim dediği
0: işte
4: gibi.
0: İşte bu. İşte bu. Göster herkese soğan doğramayı öğret.
5: Buyurun soğan.
1: Doğramak değil ki o, çekti.
0: Sen de çek canım.
1: Hocam.
0: Mehmet Show. Mehmet Show başladı.

0: Ahmet, onu yapamıyorsan şunu yapacağız soğanı.
1: Yaptım şey.
0: Bunu da yapacağız. İki bıçak, iki bıçak. İki bıçak oldu mu? Böyle omuzda sallanacak biraz. Biraz
1: İkisini
0: omuzda.
1: İkisini tecrübe etmedim
2: göster
1: ama.
2: Göster şovu görelim.
0: Bak şöyle iki omuz birden şu şekilde. Rahat yani bıçak sana hakim olacak.